0: Sız şartsız milletindir dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yargı kararına göre CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış bir CHP'dir dedi. Bahçeli kongre tarihi olarak da 9 Eylül'ü önerdi. CHP'de kurultay tartışması sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama geldi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin ihraç edileceği iddialarına da dedikodu dedi. Gerekirse Özel'le görüşebileceğini söyledi. CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlere bir tepki de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Erzurum'da AK Parti teşkilatlarıyla buluşan Bakan Tekin, Özgür Özel'in olaylardan Cumhurbaşkanı'nı sorumlu tutmaya çalıştığını söyledi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP içindeki çatışmada taraf olmadığını söyledi. İzmir'deki gösteri sırasında Toma'ya çıkarak zarar vermeye çalışan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı görevden uzaklaştırıldı ve idari soruşturma başlatıldı. İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şahsın Fatih ilçesinde bulunan bir okulumuzda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı tespit edilmiştir denildi. ABD ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Trump, Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. Trump, İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu ancak henüz o noktada olamadıklarını belirtti. Katil İsrail Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze şeridinde katliam yaptı. Gazze kent merkezine düzenlenen hava saldırılarında 8 Filistinli katledildi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarını da sürdürdü. Güneyde Sur ve Nebatiye, doğuda ise Beka Vadisi'ni hedef aldı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Antalya merkez hariç Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Denizli ve Aydın çevreleriyle İzmir ve Muğla'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Bolu 14, İstanbul, Edirne ve Samsun 17, İzmir, Antalya ve Adana 19, Afyon, Karahisar, Diyarbakır ve Malatya 13, Kahramanmaraş 18, Trabzon ve Gaziantep 16, Erzurum 7, Van 9 derece. Haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Balkanlara yolculuk başlıyor sevgili dinleyenler. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Kadriye Şenel, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Furkan Özdemir. Bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Bu güzel bayram gününde Türkiye'den, Ankara'dan sevgi ve saygıyla selamlıyoruz sizi. Kurban Bayramı, İslam aleminin en önemli günlerinden biri. Bayramlar yardımlaşma, dayanışma, dostluk ve kardeşlik ruhunu canlı tutar, varoluşun paylaşılmasına katkıda bulunur. Sevgi, saygı gibi duyguların yoğunlaştığı günlerdeyiz. İnsanları kaynaştırıp bir araya getiren en önemli vesilelerden biri bayram. Çocukların, yoksulların ve kimsesizlerin sevindirilmesi, ihtiyaç sahiplerinin korunup gözetilmesi, küskünlüklerin sona ermesi, eş, dost, akraba ziyaretleri, hediyeleşmeler, bayramlarımızı bayram yapan özellikler. Mutluluğu

0: içten gelen sıcak bir gülümsemenin, iyiliğin, kardeşliğin paylaşıldıkça arttığı günlerdeyiz. Bugün ulaşabildiğimiz kadar çok dostumuza ve yakınımıza ulaşalım, akrabalarımızla gönül bağımızı tazeleyelim. Büyüklerimizi ziyaret edip ellerini öpelim, gönüllerini alalım. Küçüklerimizi sevindirip biz de mutlu olalım. Bütün dargınlıklar, kırgınlıklar, küskünlükler bugün son bulsun. Balkan türküleri ve bayram sohbetiyle dolu bir program olacak bugünkü programımız sevgili dinleyenler. Konuklarımız Dursun Cem Gürdal, Eylül Eroğlu ve Faruk Mehinagiç. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Bugün bayram dedik. Bayram türküleri söyleyeceksiniz bize. Öncelikle bayram sizin için ne ifade ediyor? Söyler misiniz? Duygularınızı almak isteriz.
1: Valla klasik bir şey olacak ama bu birazcık da özlemi anlattığı için öyle. Bayram demek çocukluk demek derler ya. Çünkü bayramı bütün dünyanın kötülüklerinden uzak olan çocuklar bütün saflıklarıyla idrak edebiliyorlar. Hani büyüklerin pek çok konuda düşündüğü kaygıları, sıkıntıları olsa bile bayram çocukluk demek, çocukların idrak ettiği bir şey demek. Bunun yanında yani biz Müslüman bir milletiz. Bu bayram da dini bir bayram. Hı hı. Dini vecibelerin yerine getirildiği. Kurban Bayramı'nı çok net hatırlıyorum. Yani böyle öncesinden eskiden bizim çocukluğumuzda kuzu halinde getirirdi eve. Biz onu beslerdik, süslerdik babamız. Kurban bayramlarının ayrı bir lezzeti, ayrı bir tadı vardı. Hı hı. Bütün Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı da bu vesileyle kutluyorum. Dünyanın şu halinde de dileğimiz tabii ki
0: öncelikle barış,
1: bütün insanlığa barış, Müslüman alemine de hayırlarla inşallah her şeyin iyisine vesile olur bu bayram.
0: Umarız. Eylül Hanım, siz neler söylersiniz?
2: Bayram demek benim için büyük bir aile demek öncelikle. Çünkü işler güçler gereği insanlar başka şeylerde yaşıyorlar ama akrabalık bağları kopmuyor. Hı hı. Bayramlarda büyüklerin evlerinde bütün aile, kuzenler, kardeşler bir araya geliyor. Benim için çok kıymetlidir küçüklükten beri. Çünkü hep dayılarım, amcalarım, halalarım hep şehir dışında yaşıyordu. Hı hı. Bayram vesilesiyle anneannenin, babaannenin evinde bir araya geliyorduk. Çok da keyifli, güzel vakit geçiriyorduk. Dilerim ki bu bayramda da herkes sevdiğiyle birlikte çok huzurlu, mutlu günler geçirsin.
0: Evet. Son olarak sizin duygularınızı alalım Faruk Bey.
3: Merhabalar. Öncelikle davet etmek için teşekkür ediyoruz. Benim için bayram ne demek o sordunuz, aslında bir ailece bir günü. Hı hı. Hep çocukken hatırlıyordum nasıl annem, büyük anneannem de dedem de ziyaret ettik. Nasıl onların amcalarının veya dayısında o gün hepimiz de bir masada da oturduk. Güzel yemek yedik. Ondan sonra hem sohbet yaptık, hı hı. Güzel baklava da yedik ya, evet. Hiç unutmayacağım. Tabii ki aynı zamanda biz çocukken hep para sevdik aslında ve onun bir aması vardı da, evet.
0: Çocuklar için çok önemli.
3: Tabii ki. Ondan sonra da mezarda ziyaret ettik ve tabii ki bütün arkamızda kotunmuş şeyleri de unuttuk. Herkesle de barışırdık, eğer bir şeyde de problem de vardı öncelikle. O kadar söyleyebilirim ya.
0: Çok sağ olun. Türkülerle devam edelim. Ne dersiniz? Öncelikle ne söyleyeceksiniz bize?
1: Bu programa biz üç arkadaş geldik. Öncelikle şeyden de bahsedelim. Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun mensuplarıyız. Türk Dünyası Müzik Topluluğu yeryüzünde Türkçe konuşulan bütün coğrafyalardan şarkılar, türküler, danslar derleyip sahneliyor. Hı hı. Konu Balkanlar deyince de biz de elimizde olan çok fazla sayıda Balkan repertuarından bir buraya seçki yapmaya çalıştık. Hı hı. Bütün Türk dünyasında örnekleri görülen karşılıklı söylenen düet şeklinde söylenen türkülerden bir örnek, bir Prizren türküsü ile başlayalım o zaman. Başına bağlamış bir oyalı Şami.

0: Ağzınıza sağlık, çok güzel bir türküydü. Balkan türküleri genelde böyle ritmik mi olur?
1: Valla ritmik olanları da var. Her yerde olduğu gibi, insanın olduğu her yerde sevinç de var, hüzün de var. Çok duygulu, çok güzel lirik eserleri de var Balkanların. Çünkü Balkanlar yani çok uzun süre acıyı da yaşamış maalesef. Hepsinin örneklerini insanın
0: yani
1: olduğu yerde görebiliyoruz.
0: Evet.
1: Ama yani oranın eğlencesi, oranın neşesi, oranın düğünleri bir başka tabii.
0: Evet, daha
1: hakikaten
0: hareketliymiş
1: çok
0: gibi hissettiriyor
1: tabii ki,
0: değil mi türküler? Peki Sayın Gürdal, programımızın adı Balkanlara Yolculuk. Siz hiç Balkanlara gittiniz mi?
1: Balkanlara tabii ki. Balkanlar aslında geniş bir coğrafya. İşte şimdi söylediğimiz Prizren'i tabii ki gördüm. İşte Makedonya, Ohri dünyanın bence cennetlerinden bir tanesi. Makedonya'yı gördüm. İşte Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya, eski Yugoslavya, Gagauzya bizim Türk bölgesi. Gagauzya, işte Romanya daha çok Türk Dünyası Müzik Topluluğu olarak bizi Romanya Tatarları ilgilendiriyor. Orada da bizim soydaşlarımız, kardeşlerimiz var. Yukarıya doğru iki kere Saraybosna'yı, Bosna Hersek'i

0: Yugoslavya'da doğdum ve her zaman onun sevebilirim ya. Her zaman huzur vardı onca. Çok bir net bir ülkede. Öyle diyelim, eskiden kıyaslamışlar 4. sırada dünyanın falan. Ama tabii ki bu 92'de bu savaşta başladıktan sonra her şeyi de değiştirdi maalesef ve ondan sonra tam bu karışmış sanırım ve din ve siyaset olarak onun da hiç ben çok pek araya polemiğe veya diyaloga kurmak bir şey de birisi de istemiyorum. Ha, burada bence de geldik bu programa için bir neşeli olsun ya, öyle
1: Evet, güzel
0: diyebilirim.
1: Bosna türküleri de belki dinleyeceğiz sizden. Sayın Gürdal, sırada hangi türküyü dinleyeceğiz?
2: Yani biraz önce söylediniz ya, neşeli mi? Kimisi neşeli, kimisi hüzünlü, kimisi de böyle. Bu çok sevdiğim bir türkü. Anlattığı şeyler de harika. Mübadele yıllarında Selanik'ten İzmir'e gelen Akdeniz vapurunda bu türküyü söyleye gelen mübadil Yunanistan'dan Türkiye'ye sevinçle göçen bir gruptan alınmış. O grubun içerisinde söyleyerek geldiğini belirten Huriye Kurt'tan derlenmiş bir türkü. Atımı bayledim delikli taşa türkünün ismi. Şu dağın ardında macir sesi var. Varın bakın çantasında nesi var. Bir kuru ekmekle bir morfesi var. Vatanın uğruna giden yavrular diye biraz da hüzünlü. Ama Kemal Paşa'nın, Mustafa Kemal Paşa'nın da onları Türkiye'ye kavuşturduğu için övgüyle söz eden başka bir sözü var. Birlikte söyleyelim.
1: Evet, zevkle dinleyelim sizi.

0: Ağzınıza sağlık. Aslında biraz türkülerin sözünden de o zamanda yaşananları da aslında çıkarabiliyoruz değil mi? Mübadil zamanında
1: Tabii tabii
0: insanların
1: tabii ki
0: çektiği
1: mübadele
0: sıkıntıları.
1: zamanında. Ben her konserde dile getiriyorum bir şekilde unutulmasın bu büyük isimler diye. Sizin de biliyorum kökeninizi Tatar.

0: Evet, Kırım Tatarıyım ben de.
1: Kırım Tatarı büyük şey düşünür, mütefekkir Mustafa Çokay'ın bir sözü var. Diyor ki dünyadaki bütün Türklerin iki vatanı vardır. Biri doğduğu topraklar, diğeri Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti her zaman bir güvence, bir şey olmuştur. Bütün dünya Türklüğü için sığınacak yer. İyi ki de böyle Cumhuriyetimiz var olsun.
0: Evet, hatta Balkanlarda yaşayan Türkler de Türkiye'yi vatan olarak görürler, dua ederler değil mi? Türkiye için de dua
1: Tabii,
0: ederler
1: tabii,
0: aynı
1: tabii.
0: zamanda.
1: Mutlaka. Yani dünyanın her yerinde kişisel olarak da bunu biliyorum, millet olarak da bunu biliyorum. Bizler için dua eden çok çok uzaklarda insanlar var.
0: Evet.
1: Ne mutlu bize.
0: Sırada hangi türküyü seslendireceksiniz peki?
1: Sırada Faruk'tan bir şey dinleyelim mi biz?
0: Olsun.
1: Tamamen Balkan olsun, böyle Balkan
0: Evet.
1: koksun.
2: Öyle
0: Tamam.
2: yapalım. Biraz önce Cem Hoca bahsetmiş. Kuzey Makedonya'da bir tanesi cennet şehri de Ohrid. Ama tabii bu oradan bir tanesi en popüler aslında ve anonim bir halk türküsü olmayıp şarkısı 20. yüzyılın ortalarında Makedon sanatçı Aleksandar Sarayevski tarafından da Çarnay Goro Çaynay Sestro adlı başka bir türküden esinlenerek de beslenmiştir. Onun şimdi de ben biraz enstrümantal olarak çalışırım, size de gösteririm yani.
0: Tamam, zevkle dinleyelim
2: Tamam, sağ
0: sizi.
2: olsun.

0: Çok güzeldi. Güzel bir enstrümantal müzikti. Sayın Gürdal, yine güzel türkülerle devam edeceğiz ama sizin biraz da konserlerinizden bahsedelim istiyorum. Balkanlarda konserler verdiniz. Bu konserlerde yaşadığınız değişik bir anınız var mı? Bizimle paylaşabilir misiniz?
1: Valla yani her konserin, her turnenin farklı bir dinamiği, farklı bir hikayesi oluyor. Ama o meşhum savaş döneminin ardından Bosna'da bir konserimiz oldu. Bizim o zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği de oradaydı tabii ki, barış birliği içerisinde. Yani oradaki konserimiz salonu almadı, yani salon insanları almadı, dışarılara kadar taştı. Çünkü Türkiye'den sanatçılar gelmişti. Kucaklaşmak çok güzel, gerçekten sevgiyle karşılanmak çok güzel, ama savaş sonrası

0: olduğu için biz de sahnede, seyirci salonda ağlayarak bütün şeyleri,
1: Buruk bir
0: türkülerimizi, buruk
1: konserdi
0: bir
1: diyebiliriz,
0: konserdi.
1: evet.
0: Hiçbir şekilde unutamayacağım bir konser o.
1: Türkleri, Türkiye'den gelenleri büyük talep oluyor değil mi orada, Balkanlarda ya da
0: Evet,
1: farklı
0: her
1: coğrafyalarda?
0: yerde öyle. Yani Kırım'da da biz Ak Mescid'de Sovyetler dağıldıktan sonra ilk Türkiye'den giden grup yine bizim Türk Dünyası Müzik Topluluğu'ydu. Yani orada Ey Güzel Kırım'ı ağlaya ağlaya seher sahnede seyirciler salonda söyledi. Bunlar bizim için hiçbir şekilde unutulmayacak şeyler,
1: Evet,
0: anılar.
1: yine inşallah o konserleri verirsiniz aynı yerlerde.
0: İnşallah, inşallah.
1: Barış gelir inşallah o
0: Çok
1: coğrafyalara da.
0: şükür Balkanlar'da, evet, Balkanlar'da barış geldi.
1: Ama
0: Bedelini
1: işte
0: ağırca
1: evet.
0: ödedik ama yine de barış geldi.
1: Evet.
0: Bütün dünyaya gelsin inşallah.
1: İnşallah. Peki sırada hangi türküyü söyleyeceksiniz bize?
0: Sırada Eylül bize bir türkü söylesin.
1: Tamam, biraz da
0: Olur
1: Eylül
0: mu?
1: Hanım'ı dinleyelim o zaman.
0: Debreli Hasan meşhur ve Türkiye'de de çok sevilen, bilinen bir türkü, biliyorsunuz. Debreli Hasan da bir nevi Köroğlu gibi, bir nevi Batı hikayesindeki Robin Hood gibi, zenginden alıp
1: Fakiri
0: fakire
1: dağıtan.
0: dağıtan bir kahraman.

0: Ağzınıza sağlık. Çok sevdiğimiz türkülerden biri. Bildiğiniz
1: Çok harika
0: sözleri
1: bir
0: de çok anlamlı. Sizin repertuarlarınızda Balkan türkülerini de aslında sık sık görüyoruz ama siz peki Balkan türküleri konusunda çalışmalarınız oldu mu? Derlemeleriniz var mı? Ne dersiniz bu konuda bize?
1: Ha, topluluk olarak biz tabii ki bu coğrafyayı Türk dilli halklardan ayrı tutmuyoruz. Her ne kadar dilimiz farklı olsa da bizim tarihsel geçmişimiz çok iç içe olduğu için bırakın Balkanlarda yaşayan Türk halklarını, biz Balkanlarda yaşayan bütün Müslüman halklar da bizim kardeşimiz. Normalde Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun misyonu sadece Türk dilli halkların şarkılarını söylemek, çalışmak. Ama bunun birkaç tane istisnası var. Birisi Boşnakça.
0: Evet.
1: Bir diğeri çok fazla şu anda İran coğrafyasında, Pakistan coğrafyasında, Afganistan coğrafyasında, Özbekistan'ın içinde Tacikistan coğrafyasında Farsçayı kullanan bizim halklarımız da var. Bu iki istisnayı da repertuarımıza alıyoruz. Boşnakçayı ve Farsçayı da alıyoruz. Son zamanlarda Macaristan'da çok fazla bizim malum onlar da tabii ki Hun Türklerinin devamı olarak kendileri de öyle kabul ediyorlar. Macarca şarkılar ya da ortak programlar talebi de çok oluyor. O da sanırım yavaş yavaş bizim ortak interlandımıza girecek.
0: Yine türküyle devam edelim, müzikle devam edelim.
1: Valla bu bayram programı.
0: Evet, bayram programı. Bol bol müzik olsun
1: ama biraz önce başında da konuştuk ya, bayram hem neşe hem üzün, birbirini kavuşamayan, uzak kalmış yahut da kaybettikleri insanlar bayramlarda daha çok düşer insanların yüreğine, kalbine o yalnızlıklar. Bir Sevdalinka örneği okumak istiyorum inşallah. Çok fazla şeyini kırmadan kelimelerin telaffuzunda kaşını gözünü. Çok özel bir Bosna türküsü. Neden özel? Maalesef ki o karanlık dönemlerde bir Ramazan ayında Bosna'nın çarşısına yapılan büyük saldırı vardı. Çok büyük bir katliam. Onun için yazılmış bir Sevdalinka örneği. Sözlerini aslında Faruk birazcık hemen

0: Hızlıca bize Türkçe
1: Türkçe biraz
0: gibi
1: benim de
0: söyleyebilir
1: bir
0: misin? Ben
1: o
0: söyledikten
1: kadar
0: sonra
1: tabii ki
0: aklımda kalanı
1: o kadar
0: söyleyeyim.
1: tercümen iyi değilim ya.
0: Tamam.
1: Hala devam ediyorum Türkçe de
0: İçinde,
1: öğreniyorum.
0: içindeki kelimelerden zaten
2: Evet.
0: izleyicilerimiz
2: Çıkaracaklardır,
0: çıkaracaklar
2: evet.
1: Evet tabii ya.

0: Evrenseldir denilen şeyi gerçekten buradaki Sevdalinka'da görüyoruz. Sözleri hiç anlamadık ama bu müzik bize yaşanan acıları gerçekten kısmen anlattığı gibi.
1: Tabii o zaten sözün bindiği bir müzik kalıbı olmak zorunda. İnanılmaz, müziği de çok güzel, sözleri de aynı şekilde. O tam birbiriyle örtüşmüyor.

0: yapmış dediğiniz gibi her şeyi anlatıyor. Evet Farukçum.
1: Buyurunuz hocam.
0: Ne diyor?
1: Dame bu de pies me stare i muezin samunare. Eski şartlarında uyanır beni de ve aynı zamanda muezin nasıl okuyor
0: Ha
1: bu.
0: eski evet. Müezzin nasıl o eski çarşıda beyaz camide nasıl okuyorsa eski şarkılarda aynı şekilde diyor.
1: Şöyle bir şey de var. Son bir defa ezan cennet kapılarını onun da bizim çarşımıza Ramazan kokusunu duyma arzusundayım. Düşman zulüm buyuk, kırılmaz inadı. Niyetimizde boşnakların sabır kararı ile. Kış geceleri uzun, yolları beni bekliyor. Ahane imdada gitmeliyim. Beni çağırıyor topraklıkta atalarım ya. Şimdi hoca siz onun
0: Evet,
1: biraz...
0: yani diyor ki boşluğun inadıyla biz yine bunu kazanacağız. Sonuçta öyle
1: Ve
0: olmuş gibi.
1: emanet aynı zamanda yine de anneyi de olduğu kardeş kıza için söylüyor. Kız kardeşime iyi bak anne. Güzel boşnak kızlarını yıt gazileri de anne olduklarını görme arzusundayım. Eski Türklerin ve Beyaz Cami minaresinden yükselen seslerle özgür bir Bosna sabahının.
0: Harika.
1: Evet.
0: Evet.
2: Biz aslında programın başına ben Balkan türkülerini çok hareketli demiştim ama siz de içinde çok acı barındıran türküler de var dediniz. Gerçekten bunlardan biriydi belki bu örnek. Peki Balkan müziğinin genel özellikleriyle ilgili neler söylersiniz bize?
0: Valla bu çok geniş bir konu, bir doktora tezi
2: Kısaca
0: üzerine
2: böyle, kısaca
0: yazılmış
2: bizim
0: doktora
2: anlayacağımız
0: tezlerinin
2: şekilde.
0: olacağı şeyler. Bütün ritim kalıpları tabii ki etkiliyor aslında müzik tarzlarını. Bizim Anadolu'da olmayan, daha doğrusu o çok ender, çok ilginçtir. Türkmenistan'da biz bütün Türk dünyasında 11-8'lik diye bir kalıp biliyoruz. Bir tek Balkanlar'da var o kalıp. Çok ilginçtir, öyle bir benzerlik var. Daha çok 9-8, 7-8 gibi
1: Tabii. 2-4-4-4.
0: hareketli oyun tarzı eserler, neşeli eserler, şeyler, bu tür hüzünlü olan havalar daha çok 2-4'lük, 4-4'lük ağır havalar oluyor. Çalınan sazların tınıları bizim kulağımızda farklı karakteristik özellikler gösteriyor. İşte akordeon, trompet, klarnet, trombon gibi böyle
2: Farklı
0: Balkan
2: müzik aletleri çalınıyor.
0: ana sazı akordeon etrafına yerleşmiş şekilde. Bizim de aslında son 2 yıldır Faruk Mehenagiş çok büyük bir şansımız. Bizim Türk dünyası müzik topluluğuna
1: Aslında
0: bütün Balkan tınısını gerçekten yaşatacak şekilde girmiş bir sanatçımız. Ona da çok mutluyuz.
1: sağ olun vallahi ben yine de bu toplumumuzda nasıl 2 sene önce aslında Eylül sınava girdik kazandık. 2 sene gibi henüz olmadı,
2: 2024
1: 1,5 sene
2: Ekim.
1: falan. Ve öyle söylemiyorum, o kadar bir toplumumuzda görmedim. O kadar canım gibi topluluk ya. O kadar birbirimizi hissediyoruz, anlıyoruz ne yapacağız. Yavaş yavaş ilerice tabii daha iyi olacak inşallah.
2: İnşallah.
1: Evet, öyle söyleyebilirim açıkça.
2: Evet, sırada yine güzel bir türkü var
0: Evet,
2: herhalde.
0: bir artık bir bayram havasına gelelim değil mi?
2: Evet, tabii ki
0: Radyosunu açan da bizimle
2: programımızın sonlarına
0: şenlensin
2: yaklaşırken
0: inşallah.
2: hareketli şarkılar ve türküler
0: Eylüler
2: dinleyelim.
0: oldan dinleyelim bu türküyü. Harika bir hareketli yine Rumeli türküsü. Zilli de Maşa Darbuka.

0: Sesinize sağlık, çok güzeldi.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
2: Ağzına sağlık.
0: Sayın Gürdal, bayram programı dedik, hareketli şarkılar dedik. Gerçekten de çok güzel bir türküydü, Eylül Hanım'ın seslendirdiği türkü. Peki Balkanlara gittiğinizde siz insanlarına dair izlenimleriniz neler oluyor?
2: Hatta bazı konularda belki de bizden daha fazla geleneklerin korunduğu başlıklar var. Bunu yemek kültüründe bir kere söyleyebiliriz kesinlikle, değil
3: Burak
2: mi?
3: Burak tabii.
2: Evet.
0: Şimdi bugün bayram olduğuna göre bayram tatlıları falan hala korunuyor mudur acaba?
2: Aile bağları konusunda da kesinlikle söyleyebiliriz. Akrabalık konusunda, büyüklere saygı konusunda da belki bizden daha koruyucu geleneklerimizi olduklarını söyleyebiliriz. Ya insan her yerde insan tabii ki ama yani Balkanların insanları, özellikle bizim ilişki içerisinde olduğumuz insanlarımız, Arnavutlar, Boşnaklar, oradaki bizim Türk halkları, hepsi munis, hepsi güzel ruhlu insanlar şükür ki.
0: Evet. Sırada yine bir türkü dinleyelim mi sizden?
2: Ne yapalım? Başladığımızda karşılıklı söylenebilen türküler demiştik ya. Bütün Türk dünyasında karşımıza çıkıyor. Bunlar sevgili atışmaları, baba kız atışmaları gibi şeyler. Bunlardan Ahmet Baba.

0: Ağzınıza sağlık. Çok
1: Teşekkür ederiz.
0: ediyoruz. Balkanları yolculuğun sonuna geldik.
2: Teşekkür
0: Çok teşekkür
2: ederiz.
0: ediyoruz bu güzel türküler ve sohbet için. Ama son olarak mesajlarınızı da almak isteriz bayramla ilgili.
2: Biz de teşekkür ederiz. Bayramda bizi burada ağırladığınız için bütün Türk dünyasının, bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum tekrar. Barışa, huzura vesile olmasını niyaz ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Faruk Bey, siz neler söylersiniz peki?
3: Aynen Cem Hoca'nın dediklerinizle imza atıyorum ya. Öyle söyleyebilirim. İnşallah barış olsun bu dünyada. O kadar söyleyebilirim.
0: Eylül Hanım, en son sizden alalım.
4: Evet, küslüklerin yok olduğu, öncelikle kesinlikle çocukların, daha sonra tüm insanların barış, mutluluk ve huzur içinde yaşadığı bir bayram diliyoruz.
0: Sevgili dinleyenler, bayramınızı kutluyoruz. Nice sağlıklı bayramlar diliyoruz ve son olarak sizden güzel bir eserle kapatalım programımızı.
2: O zaman hareketli bir şey çal, sana zahmet bir tamam. Güzel bir şey. O zaman Faruk'tan dinleyelim.
3: Evet. Bir geçen sene de yaptık.
2: Biz her yıl bir Balkan konseri mutlaka yapıyoruz.
3: Balkanlar
2: konseri.
3: O zaman bir tanesi balıntı yapacağım. Zvezda Tera Mieseca ve Kadia Pujom Krozgoru.

Balkanlara yolculuk. Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

0: Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
1: Sayın Hayat Turizm yolcuları, Moda Vakti programına hoş geldiniz. Moda süremiz 60 dakikadır. Yayınımızı dinlerken dertlerinizi bırakmanız, merakınızı ve neşenizi yanınıza almanız önemli rica olunur. Kaçırılan programdan duyulacak pişmanlıktan ekibimiz sorumlu değildir. İyi dinlemeler.
2: Mola Vakti. Kurbana derdik Allah'a şükür. Kurban bayramınız mübarek olsun. Kesilsin kurbanlar, sevinsin fakir. Kurban bayramınız mübarek olsun. Nimete gark olsun tüm aileniz. Biriniz bin olsun, damlanız deniz. Şans getirsin, hep şenlensin haneniz. Kurban bayramınız mübarek olsun.
3: Bugün bayram. Kurban Bayramı'nın ilk günün ilk gün bayramını kutluyorum ben de senin.
2: Teşekkür ederim. Ben de senin bayramını kutluyorum. Takvimlere gelen bayram ömrümüze de gelsin diyorum.
3: Herkes bayramı bir yolla kutluyor. Bazıları tatile gidiyor, bazıları ailelerinin yanına gidiyor.
2: Bazıları da bizim gibi çalışıyor.
3: Evet, bu yayıncıların biraz kaderi diyelim ama bir taraftan da mutlu
2: güzel
3: değil.
2: Güzel bir kader, yani. Ben evet. Seviyorum. Böyle güzel ve özel günlerde dinleyicilerimizle birlikte olmak bana çok iyi geliyor gerçekten.
3: Şair Abdurrahim Karakoç'un da dediği gibi, birimiz bin, damlamız deniz olsun, şans getirsin, şenlensin hanemiz.
2: Bayramımız kutlu olsun. Vakti olarak bu bayram gününde de 55 dakika boyunca birlikte olacağız.
3: Elbette bayramlar eğlenmenin, coşmanın zamanı. Sık sık müzik arası vereceğiz. Coşkulu şarkılar dinleteceğiz dinleyicilerimize.
2: Sadece şarkılar mı? Türküler de olabilir. Türk pop müziğinden eserler.
3: Örnekler de olabilir.
2: Örnekler de olabilir. Evet. Gamı gasaveti bir kenara bırakıp, dertleri kederleri buzdolabına kaldırıp, yaptığımız kavurmaların, afiyetle yediğimiz baklavaların tadına varıp sevdiklerimizle kucaklaşmanın vaktidir bugünler.
3: O zaman hemen biz bir şarkı, türkü, Türk pop müziğinden bir parça yayınlayalım. Neşeli, hareketli bir müzikle kucaklaşalım dinleyicilerimizle. Onlarla bir bayramlaşalım.

0: Nilgün, hepimizin bayramları dair anıları var. Senin var mı mesela?
1: Var. Olmaz mı?
0: Özellikle Kurban Bayramı'na ilişkin ama.
1: Yani bir kere bayramlar benim için harçlık demekti.
0: Ha, tabii hepimiz için en önemli anlar.
1: Yani şimdiki aklım olsa altın isterdim tabii de. Ya yani o zaman o kadar
0: Bence vardır sende potansiyel de. O
1: bilinçli
0: topladığın paralarla altın almışsındır sonra.
1: O kadarını hatırlamıyorum ama kendime bir şeyler aldığım kesin. Mahalle mahalle gezilen güzel günlerdi.
0: Şeker toplar mıydınız?
1: Toplardım. Sen
0: Öyle.
1: toplamaz mıydın?
0: Ben sana soruyorum onu.
1: Ha
0: Yani
1: peki
0: tabii şu
1: toplardım.
0: anda
1: Toplamaz
0: soruyu
1: olur
0: soran
1: muydu?
0: benim. Sen
1: Bayram.
0: alışkınsın ya, hep sen sorarsın.
1: Neyse ben de sana soracağım tabii ki aynı soruları da.
0: Mutlaka.
1: Yani o bayram sabahı yeni alınan kıyafetleri giymek, işte mahalle mahalle gezilip şeker toplamak benim için çok güzel günlerdi. Ben öyle hatırlıyorum. O bayram sabahı heyecanı, kavurmayla yapılan kahvaltılar, aile büyüklerinde toplanmalar, işte herkesin bir arada olduğu, duygu selinin yaşandığı çok güzel günlerdi. Çocukken harçlık dedim de şimdiye baktığımda biraz daha huzur, biraz daha tatil gözüyle bakıyoruz aslında
0: Evet,
1: bayramları,
0: yeni
1: değil mi?
0: dönemde biraz daha dinlenme, tatil ama
1: Gerçi biz bu bayram, bu tatili yapamadık. Buradayız, dinleyicilerimizle birlikteyiz. Sen ne yaptın? Nasıl geçti bayramın? O çocukluk bayramlarından başla. Bugünkü yaşadıklarınla karşılaştır, neler diyeceksin?
0: birincisi hiç görmediğim insanları bayramda görüyordum. Ailem onları bayramdan bayrama görüyordu. Ben de onları bayramdan bayrama görüyordum. Öyle bir bayramlaşma durumu
1: Bazılarını
0: vardı.
1: hatırlamıyordum bile.
0: Hiç
1: Aa
0: hatırlamıyorum.
1: Abdullah ne kadar büyümüşsün.
0: Diyorlar. Bir de bizde herkese hatır şöyle sorulur. Sen nasılsın? Eşin nasıl? Çocuklar nasıl? Sonra eşe sorulur. Sen nasılsın? Eşin nasıl? Çocuklar nasıl? Sonra bana sorulur. Annen nasıl? Baban nasıl? Ben artık çok sıkılırdım. Zaten herkes söyledi ya iyi olduğunu ama böyle bir bayramlaşma geleneği vardı.
1: Evet,
0: Onu hiç
1: genelde
0: unutmuyorum.
1: Ege'de var o
0: Balkanlarda da var.
1: Balkanlarda
0: Yani
1: da mı var?
0: böyle herkes birbirine nasılsını, zaten o seremoni bir 10 dakika sürüyordu. Sonra kahve içiliyor, çay içiliyor. Ben tabii ki çikolatasındaydım işin.
1: Tabii.
0: Harçlık veren oluyordu. Mendil veren bile oluyordu.
1: Mendilin içinde de para verilirdi, şeker verilirdi.
0: Evet, o da verilirdi ve onlar bizi çok mutlu ederdi.
1: Çok güzel mendillerdi onlar. Ben hatırlıyorum. Beyaz böyle minicik işleri olurdu üzerinde ve biz o mendilleri okula götürürdük. Mendili sıranın üzerine koyup hani tırnaklarımızı üzerine koyardık. Öğretmenlerimiz kontrol ederdi.
0: Ben tabii gözlerimi pörtleterek bakıyorum. Yani hiç
1: Evet.
0: böyle bir şey
1: Aa,
0: yapmazdım.
1: hatırlamıyorsun. Evet.
0: Hiç öyle bir
1: Biz
0: şey. Tabii. Ne kadar
1: yapardık
0: güzel. Hijyenik bir ortamda.
1: tırnaklarımızı. Her pazartesi
0: Biz o
1: günü.
0: mendilleri genelde annemize veriyorduk. Ben ne yapacağım bunu
1: İşte annen de değerlendirmiştir
0: O da sınıfa
1: mutlaka
0: gidip ellerine
1: onları.
0: koymuyordu maalesef okumadığı için. Bir de kurban bayramlarından akılda kalan en önemli şey benim için alnımdaki bir kan izi. Kurban
1: Evet,
0: kesilirdi
1: bana da
0: ve
1: yaparlardı onu.
0: o bir gelenekti herhalde. Şimdi
1: Evet.
0: tabii çocuklara öyle bir şey gösterilmiyor. Yani çocukların yanında kurban kesilmiyor. Gerçi ben de iki kere falan gördüm. Sonra Çocuk Esirgeme Kurumu'na biz bağışlamaya başladık kurbanlarımızı.
1: Şöyle dedemlerin müstakil bir evi vardı. Onlar öncesinden alırlardı kurbanı. Adını Nazlı koymuştum ben ve çok da akıllıydı. Çağırıyordum, geliyordu falan ve ama bayram sabahı Nazlı'yı işte keseceğiz diye de çok üzülmüş ve bakamamıştım
0: Yalnız
1: yani.
0: ben küçükken apartmanda da alıp bizim bodrum kata koyun koyan görmüştüm.
1: Evet.
0: Yani o da bayağı
1: Ama eskiden
0: meyilliydi.
1: öyleydi, önceden alınırdı. Bir hafta 10 gün öncesinden alınır, o seninle birlikte yaşar, onunla bir şeyler paylaşırsın ama sonra da kesersin geleneklerimize göre.
0: Şimdi internetten derlediğimiz anılar var, bayram anıları. Onlarla devam edelim. Bakalım insanlar bugüne neler getirmişler bayram anıları olarak.
1: Hadi başla o zaman.
0: Çocukken bayram şekeri boğazıma takıldı. Babam boğazıma hortumla su tuttu, baş aşağı salladı, sırtıma vurdu. Bunlar işe yaramadı. Taksiyle hastaneye götürürken araba yoldaki çukura girince ben aracın içinde zıplayıp istifra edince boğazımdaki şeker de çıktı.
1: 7 yaşındaydım. Topladığım çikolatalı şekerler cebimde uyuyakalmışım. Kalktığımda yatak eriyen çikolatalardan kahverengi olmuştu ve ben de yatağa kakamı yaptım sanmıştım. Hala unutamam o utancı demiş.
0: Babam yanlışlıkla gelininin elini öpmüştü.
1: Niye yüz yüze bakmıyorlar mı acaba? Köyde şeker toplamaya çıkıyorduk çocukken. Bazı çocuklar uzatılan şeker tepsisinin altına vurup hepsini devirip sonra hepsini yerden topluyorlardı. Amaç daha fazla şeker toplamaktı.
0: Şekeri de tepsiyle sunuyorlar ya, bu çok
1: Evet.
0: güzelmiş. Ve alttan da vuruyorlar. Kuzenim Kurban Bayramı'nda koyun pisliklerinin içine düşmüştü. Anneannem çamaşır suyuyla yıkamıştı onu.
1: Çocuktum, kırmızı bir elbise alınmıştı. Elbisenin sevinciyle sabaha kadar uyuyamamıştım. O kırmızı ne kadar önemli değil mi çocuklukta? Benim de hep kırmızı rugan terliklerim, kırmızı elbiselerim, kırmızı çantam. Benim de hep her şeyim kırmızıydı.
0: Evet,
1: Mantom
0: ne kadar önemliydi deyip
1: Sen
0: bunu
1: mavi
0: söyle.
1: mi giyerdin?
0: Öyle bir renk tercihim yok. Aynen ne alırsa onu
1: Erkekler mavi
0: giyerdim.
1: giyerdi ya, onun için
0: Annem
1: dedim.
0: babam ne alıyorsa onu giyiyordum
1: Ha.
0: gerçekten. Öyle. O kırmızı bir tercih, yani o dönem için benim için öyle bir tercih durumu yoktu.
1: Benim
0: Şimdi de
1: vardı.
0: lacivertler, siyahlar,
1: Evet,
0: tercihim
1: ben
0: bu.
1: gördüğün gibi hala renkliyim.
0: Bana gelen kutlama mesajını kopyalayıp tüm listeme atmıştım. Sonradan fark ettim ki altında bana mesaj atan kişinin ismi ve soy ismi var. O günden sonra bir daha hiçbir kutlama mesajını kimseye atmadım.
1: Babam annemin bin bir emekle yaptığı baklavanın üzerine basıp sonra buraya tatlı mı konur diye bir de bize kızmıştı.
0: Çocukken kuzenimle bayram için alınan içecekleri yarısına kadar içip, içtiğimiz belli olmasın diye de üstüne su doldurmuştuk. Annem gelenlere siyah ve sarı kola vermiş oldu, hem de sulu.
1: Sulu. Renginden de anlamadılar mı acaba? Ya da gelen misafirler de belki anladı ama ne desinler?
0: Bu
1: Bunun
0: arada ben
1: gazı mı
0: içmezdim.
1: kaçsın?
0: Onun rengi kahverengi olur.
1: Değil
0: Düşünsene, sarı, siyah, bir de su.
1: mi? Köyde bayram ziyaretine gelen akrabamızın oğlu beni sinirlendirmişti. Seni döverim dedim. Ben erkeğim, sen kızsın. Beni döversen elin acır dediği için kitapla dövmüştüm. O akrabayla hala konuşmuyoruz.
0: Kaçlı oldu acaba?
1: Aa,
0: Kitapla
1: evet.
0: dövmüş yalnız. Eli de acımamış ama akıllı da. Güzel güzel giyindim. Dedemlere gidiyoruz. Bir araba su birikintisinden geçerken her yerimi su içinde bıraktı. Bağırıp küfretmeye başladım. İçinden eski öğretmenim çıkınca çok utandım.

0: verilir dedi. Ben para istiyorum diye dakikalarca ağlamıştım.
1: Ya çocuklar için para çok önemli.
0: Ama zaten kurban etini çocuk ne yapsın? Saçma bir hediye değil mi?
1: Hay annesine götürsün diye ama yani
0: ama o ona verilen bir hediye değil ki.
1: bence de,
0: Anneler gününde
1: Onun için
0: eve
1: ben
0: eşyası almak gibi bir şey bu yani.
1: çocuklara bayramda kendim beklediğim için çocukken hep veririm bayram harçlığı.
0: Kuzenlerle bir akrabanın evine gittik. Yaşlı teyzenin bayramını kutlarken kafamda plan kurdum. Parayı ilk verdiğinde almayacağım. Kadın ısrar edince alacaktım. Görgüsüzlük olmasın diye. Neyse kadın verdi parayı. Tüm kuzenler aldı, ben almadım. Kadın da sen bilirsin deyip işine döndü.
1: Ay kıyamam ne üzülmüştüm.
0: Görgüsüzler kazandı. Bu kibarlığıyla kaybetti.
1: Ziyarete gittiğim evde tavuk vardı. Filmlerdeki gibi civciv sevecektim. Civcivi sevemedim çünkü anne tavuk bir güzel üzerime uçtu. Sonra beni baya bir gagaladı. Gagalandığım için değil, elbisem için 3 gün boyunca ağladım.
0: Komikmiş bu da gerçekten. Arkadaşım sırasıyla evdeki büyüklerin elini öpüyordu. Yüzünü hiç kaldırmadan o sırada kendinden 3 yaş küçük kuzenimin elini öpmüştü. Demek ki bu küçüklerin elini öpmek, gelinlerin elini öpmek, kardeşlerin elini öpmek bayramda rastlanılan bir durum.
1: Ama şöyle herhalde kimse başını kaldırmadan dolaşıyorsa
0: Ya da paralize oluyor. Yani önüne
1: evet.
0: gelinin elini öpüyor. Büyük teyzemlerde ikramlık olarak baklava, sarma, börek yapmışlar. Ben de küçük teyzemlerde yemiştim ve bunu ballandıra ballandıra anlattım. Yok efendim çok güzel yapmış, harikaydı, muhteşemdi diye. Meğerse çok uzun zamandır küslermiş. Tabii o soğuk hava dalgası hiç hoş olmadı. Kötü ya bu arada başkasını
1: Ama bayram
0: övüyorsun.
1: gelmiş. Niye barışmıyorlar ki?
0: Çocuk mu barıştıracak?
1: Gidip
0: Diğerinin yemeklerini beğenmiştim.
1: hayır
0: Bu size
1: gidip
0: bir...
1: diyebilir ki işte yeğenim geldi. Sen çok güzel yapmışsın. Biz de yemeğe geldik senin bu tatlından, baklavandan diyebilirlerdi yani. Çünkü bayram
0: Bir de
1: küskünlüklerin
0: büyük teyze
1: bittiği,
0: ya.
1: dargınlıkların bittiği günler ya.
0: Ama yok bu küçük teyzeymiş. Küçük teyze, büyük teyze.
1: Olsun, büyüğe küçüğü olmaz bayramda.
0: Tamam.
1: Yani.
0: Küçüklük göstersin diyorsun.
1: Bence de. Anneannem yırtık pantolonumu görüp anneme para vermişti pantolon almam için. Üstelik ben kendi parasını kazanan biriyken. Ay ne güzelmiş. 8 yaşlarındaydım sanırım. Dayımlara ziyarete gittik. O zamanlar fazla çeşit yok. Ünlü bir marka çikolata vardı. İçi pembe veya beyaz dolgulu. İkram ettiler. Utandığım için bir daha isteyemedim. Ama kimse yokken 3-4 tane cebe attım. Hala o çikolataları gördükçe aklıma gelir. Çocukluk işte. Zaten bayramdaki en güzel şeylerden biri de çikolata
0: Utandığı
1: yemekleriz
0: için
1: çocuklar için.
0: isteyememiş ama utanmadan cebine indirmiş. Ne
1: İndirmiş. Ama sonradan da yemiş. Afiyet olsun.
0: güzelmiş. Neyse çocuk
1: İşte
0: diyelim
1: çocukları biraz fazla tutmak gerekiyor
0: de.
1: çikolatayı. Gelecek çocukları düşünmediğim için şeker almadık. Kapı çaldı, elimde bez, üstüm perişan, kapıyı açtım. İyi bayramlar dedi çocuklar. Ama şeker bozuk para olmadığından çocuklar ben bu evin hizmetçisiyim, ev sahibim uyuyor dedim. Çocuklardan biri bana şeker uzattı. Çok utandım ama hala gülerim demişler.
0: Komikmiş gerçekten. Bir de çocuklar ona
1: Yani...
0: şeker.
1: İnsan şeker almaz mı bayramda?
0: Eşim bayramda oğlanın cebine 200 lira koymuştu. Görsünler de daha çok versinler diye. Bizim oğlan durduğu yerde durmuyor, parayı düşürmüş. Bu para düşse düşse bilmem kimden düşmüştür deyip parayı başkasına vermişlerdi. Hazır cepteki
1: Hay Allah.
0: paradan dolmuştuk.
1: Fark ettirmeden misafirleri saymaya çalışırken misafir kaç kişi olduklarını söyledi. Gözlerimle sayıyordum oysa ki. Tabii zaten kapının önünde durur böyle gözlerimizle sayardık kaç kişi. Ona göre kahve yapılacak. Ona göre ikram
0: Kadınların işi ne kadar
1: edilecek.
0: zor. Bütün
1: Çok.
0: ayrıntılara dikkat ediyorsunuz.
1: Tabii.
0: Gözlerini onu say, bunu yap.
1: Tabii. Siz
0: Ben...
1: erkekler de sanki o misafirlerle gelmiş gibi oturup yiyip içip sonra
0: O kadar
1: gidiyorsunuz.
0: değilim ama neyse yine de. Ama öyle gözlerimle de saymak gibi bir durum var
1: Hayır.
0: mı bilmiyorum.
1: Sen demedim zaten. Hani
0: Genel
1: genelde
0: diyorsun.
1: dedim. Evet.
0: Yine bir müzik arası verelim, sonra devam edelim.

0: Bir de bayramlarda yurt dışında olan, o diyarlarda bayramı yaşayamayanlar var. Acaba onlar bayramlar hakkında neler yazmış? Yine internetten derledik.
1: Yıllar önce bavulunu alıp gelenler ve bir daha dönemeyenler de dahildir bayramlara yurt dışında. Benim bayramımda onları ziyaretle başladı bugün. Sessiz bir sükunet içinde uzanmışlar, dostları beklemedeydiler. Sonra Türk mahallesine bir uğrayayım dedim. Bakkal oynak bir hava çalıyor, duvara taktığı teypte. Evet, Kandıralı'nın ta kendisi, klarnette. Baklavaları dizmişler tepsi tepsi. Tezgahın üzerindeki şekerlik, rengarenk şekerler, lokumlarla tepeleme dolu. Buyurun şekerlerimizden alın diyor bakkal. Alıyoruz birer tane, kağıtta sarılı olandan. İçinde maniler yazar, işte ondan. Şekerden birbirine yapışmışken dişler, okuyoruz maniyi. Armudun dalı yerde, bülbül ötmez her yerde. Felek bizi ayırdı, her birimiz bir yerde. Ve bakkal soruyor. Buyurun efendim, ne arzu etmiştiniz? Bakkaldan sonra yolumuz doğru şekerciye. Ziyaret edilmesi gereken büyükler beklemede. Bir iki kutu lokum alıp bayram gezmesine. Her ev hazırlanmış kendince. Her evde yine baklava ve şeker geliyor önümüze. Tatlıdan baygınlık geliyor ama yemek zorundayız. Onca el emeğine, göz nuruna karşı tadına bakmak, eline sağlık demek lazım. İşte bizim yaban ellerinde bayramlar bu şekilde yaşanır.
0: Duygulandım ben be.
1: Tamam, ne güzel.
0: Ya evet, yani
1: Önce
0: zor gerçekten.
1: mezarlıkla başlıyor ziyarete. Sonra
0: Evet.
1: bakkala gidiyor. Bakkalda oynak havayla neşe buluyor. Sonrasında şekerlerle devam ediyor. Baklavalarını yiyor, bayramlaşıyor. Ya aslında Türkiye'dekinden hiç de farklı değil.
0: Farklı
1: Hatta
0: değil ama
1: daha özel
0: yani
1: sanki, daha
0: belki
1: özlem dolu, sıla hasretiyle dolu.
0: tabii daha çok onlar bu geleneklerimizi, göreneklerimizi

0: Yaşatmak istiyorlar belki oralarda, ama burada ne bileyim görmek istedikleri, sevdikleri insanlara ulaşamıyorlar ya. Gerçi bir telefon yakınında artık görüntülü de konuşulabilir ama o tadı vermez tabii. Evet, devam edelim. Şayet kişi yurt dışında yerleşikse yaşadığı yerin adetlerine, koşuşturmacasına kaptırır kendini. Eğer Türk arkadaşları varsa elbet haberi olur bayramdan. Anneleri gelir onların, bayram diye bir akış başlar. Bir geliş, bir gidiş, normalden farklı bir hareketlilik vardır. Bayramlar güzeldir, anılarla doludur. Eski bayramlar diye söz geçer ama daha bir yalnızdır.
1: Buralarda tatil olmadığı için birinci veya ikinci günün akşamı buluşulur, yenilir, içilir diyorlar. Yani Türkiye'de tabii 4 günlük bayram, en az 4 gün bayram oluyor. Arife'yi de dahil edersen 4,5 gün. Bazen o hafta sonlarıyla birleşip 9 günü bulabiliyor. Ama orada bayramın birinci günü bile tatil değil. Onun için akşam bayramlaşmak zorundalar.
0: Tabii, belki çalışıyorlar o gün, belki izin günleri ise başlamıştır ama kendinin izin günü ise eşi çalışıyor olabilir, gideceği insanlar çalışıyor
1: Çalışıyor olabilir.
0: olabilir,
1: Onun için akşam
0: dolayısıyla
1: görüşmek
0: akşam,
1: zorundalar.
0: evet. Eğer elçilik bir etkinlik düzenlerse ve davet alınırsa elçilik konutu ya da hizmet binasında bayramlaşılır. Ancak bu şartların el verdiği ölçüde yapılabilen ve genellikle Türk nüfusun az olduğu yerlere mahsus olan bir güzelliktir.
1: Yurt dışında bayram sabah 6:45'te kalkıp okula gitmektir.
0: Ya, Müslüman olmayan birinin Türkiye'de Christmas kutlamasıyla benzer bir durumdur yurt dışında bayram kutlamak.
1: Ama artık tam öyle değil. Özellikle Almanya, Hollanda gibi Türk yoğunluğunun olduğu yerlerde Almanlar da, Hollandalılar da, Fransızlar da Kurban Bayramı'nı ya da Ramazan Bayramı'nı fark ediyorlar.
0: Fark ediyorlar da ama
1: Ama
0: izinli değiller.
1: izinli değiller
0: Evet.
1: tabii. Yani ama Christmas Türkiye'de öyle kutlanıyor gibi değil. Yani Türkiye'de bunu kutlayan nüfus sayısı az. Orada nüfus fazla olduğu için birbirleriyle bayramlaşıyorlarmış. Yani o biraz aşılmış. Ama dediğin gibi tabii izin günü değil, işe
0: Tabii.
1: gitmek zorundalar.

0: Bayramlar sadece kentlere, köylere, evlere gelmez. Dağlara, yollara, yolda olanlara da gelir. O yolda olanların bir kesimi var ki bizim en sadık dinleyicilerimizdir onlar. Tır şoförleri. Onlar neler yapıyor, nasıl yaşıyorlar bayramı?
1: Tır şoförleri Serdar Yüksel, Mehmet Erel, Abdullah Ermiş anlatıyor.
2: Bizim meslekte bayram ve şey yoktur. Ama bütün Türkiye ve İslam aleminin mübarek bayramı kutlu olsun. Bizim için tatil bayram diye bir şey yok. Zor tabi haliyle, zor olmaz oğlum. Ben 26 yaşındaydım Kapıkule'den ilk çıktığımda, şu anda 66-67 yaşına girdim. Tabi onlar da alış, mecburen zaten benim 4 çocuğum var. 4'ünün de ben doğumunu görmedim ki. Hep yurt dışındaydım, geldiğimde baktım çocuk doğmuş, bir de baktık büyümüşler.
3: Ya bir burukluk var tabii ki ama biz yıllardır bu işin içerisinde olduğumuz için artık alıştık diyebilirim yani. Görüştük, sabah annemle görüştük. Babam da Fransa'da, yolda şu anda. İstirahat halinde olduğu için aramadım onu, uyanmasını bekliyorum. Yani telefondan birbirimizi teselli ediyoruz bu şekilde, bayramımızı kutluyoruz.
4: Böyle aile...
3: Ben 7 yıldır bir fiil tırcılık yapıyorum. Babam 66 yaşında benim. Babam çok daha uzun senelerdir yurt içinde olsun, yurt dışında olsun. Yani dediğim gibi biz babadan dolayı birazcık alışkanlığımız var bu gibi durumlara. Ama tabii ki de herkesin bir mücadelesi var. Biz de memleketimiz için bu zorluğa katlanıyoruz.
2: Buruk, içimiz buruk ama mecburuz, ne yapalım? Geçim derdi. Çocuklarımız var, okuyanlarımız var. Ailemizi geçindirmekle mükellefiz. Mecburen bu işe katlanıyoruz yani. Daha kimseyle konuşmadım. Sadece mesajlara cevap verdik. Biraz sonra artık her büyüklerimizi arayacağız. Küçüklerimizle de işte, onlar da bizi ararlarsa bayramlaşacağız. Hepsi bu.
0: Bazı işler vardır ki sizin için bir işten öte hayatın ta kendisi olur. Ne bayramları bayram gibi kutlar, ne ananızın elini vaktinde öper, ne de çocuklarınızın boy attığına şahit olursunuz. Tır şoförlerinden sonra bir de gemicilerimiz var bizim. Denizin üzerinde bayramı kutlayanlar, kutlamaya çalışanlar. İşte bir denizcinin anılarını dinleyelim şimdi.
1: Seyirde Süvari Bey bir gün önceden bayramlaşma saatini söyler. Arife günü akşam yemeğinde telsiz zabiti ya da ikinci kaptan, zabitan ve personel salonlarında bu saati ilan eder.
0: Bayram sabahı söylenen saatte an itibariyle vardiyacılar, harici denizciler en şık ve temiz liman giysilerini giyerek salonlarda hazır olurlar. Önce zabitan salonunda Süvari Bey ve baş mühendis önderliğinde genelde hiyerarşik sıraya göre bayramlaşılır. Sonra tüm zabitan personel salonuna giderek tüm personelle sırayla bayramlaşır. Bayram gününe özel olarak genel alışkanlık ve deniz örf ve adetlerinin dışında aynı salonda oturur, kahve içilir ve yine daha önceden akla gelip tedarik edilmişse bayram şekeri ikram edilir.
1: Genelde sohbet konusu bir önceki bayram hangi denizde, hangi seyirde olunduğunun hatırlanmasıyla başlar. En son kaç sene önce bayram evde geçirilebilmiştir, bu anlatılır.
0: İnsanların yüzünde kırık bir tebessüm vardır. Mecburi aileyle bayramlaşılmıştır ama gerçek ailelerin sadece sesi duyulabilecektir eğer şanslılarsa. Çünkü kısa dalgadan çağrı yapılıp telsiz üzerinden telefon bağlantısı sağlayan Türk Radyo'ya her zaman ulaşmak ya da sıra kapmak çok da mümkün değildir.
1: Hava şartları.

0: Uzaklık ve gemideki cihazın düzgün çalışıp çalışmaması bunu etkileyecektir. Hele ki bayram günleri dünyanın her denizinde sefer yapan Türk gemileri Türk Radyo'nun frekansına yüklenecektir. İstasyondaki 3-4 görevliye binlerce talep gelir.
1: Bu Türk Radyo Kısa Dalga'dan bizim ulaştığımız radyo mu? Bizleri dinledikleri radyo mu
0: Yok,
1: acaba?
0: Türkiye'nin Sesi Radyosu değil.
1: Değil.
0: Bu Türk Radyo şu. Türk karasularında seyreden gemilerin telsiz irtibatlarını, boğaz giriş çıkışlarını yönlendiren, denizcileri acil durumlar, hava durumu gibi konularda bilgilendiren, VAF'de Türk Radyo çağrı koduyla çağrılabilecek oluşumun adı.
1: Evet, şimdi
0: Yani
1: anladım.
0: bu Türk Radyo, bunun
1: Hı.
0: adı. Türkiye'nin Sesi Radyosu yine kısa dalgadan ama bambaşka bir şey.
1: Başka. Vardiyacılar hariç tatil ilan edilir gemide o gün genelde. Denizciler personel salonlarında ya da kameralarda her zaman yaptıkları gibi birbirlerine bilmem kaçıncı kez hayatlarını baştan sona anlatıyor, çocuklarının resmini gösteriyorlardır. Şimdi kısa dalgadan hani sordum ya sana Türk Radyo o mu diye ama kısa dalgadan bizi dinleyen denizcilerimiz de var. Hangi sularda olurlarsa olsunlar bayramlarının huzuru güvertelerine yansısın. Sevdiklerinizin sıcaklığı yüreğinize ulaşsın diyelim onlara. Rotanız açık, rüzgarınız kolay olsun, bayramınız kutlu olsun diyelim.
0: Ne güzel dilekler. Biz de onlara hemen bir müzik gönderelim. Denizlerde duyulsun.

0: Yurt dışında bayramları kutlarken bir de o ülkede yaşayan insanlarla yaşanan bayramlar var. Şimdi de onlarla ilgili birkaç anıyı paylaşacağız sizinle.
1: Bazen o kadar da hüzünlü değildir. 2 yıl kadar önce bayramın birine Belgrad'da girecektik. Hristiyan arkadaşlar bizim bayramımız olduğunu öğrenmiş, gece yarısı gitmiş bize dondurma almışlar. Tatlı niyetine adettendir diye. En az 50 kişiyle bayramlaştık o gece. Türkiye'de olsa muhtemelen bu kadar eğlenemezdim demiş.
0: Çok güzel kibarlık yapmışlar. Bir de
1: Evet.
0: dondurma da çok farklı bir bayram kutlaması olmuş
1: Evet.
0: dondurmayla.
1: Baklava üzeri dondurma olsa daha iyi olurdu
0: Ama
1: ama
0: senin
1: akıl
0: beklentin çok yüksek. Bir de
1: edememişler.
0: gece gece.

0: Akşam oturmaya geleyim, müsait misin demesiyle şaşkınlık ve sevinç arasında kaldığım gündür yurt dışında bayram.
1: Sabah kalkıp Hintli ev arkadaşıyla bayramlaşılır. Aynı hissi vermez ama yine de o da bilir sizin geleneklerinizi az çok. Sonra işe gidilir. İş arkadaşlarınıza daha önceden marketten alınmış kuru baklava ikram edilir. Oh, what is this sesleri arasında baklavalar yenir. Telefon elinizde, boş gözlerle dışarı bakarsınız. Yemyeşil çayırlar, düzgün yollar, güzel arabalar. Fakat Türkiye'de olmayınca bu görüntüler tatmin etmez. Boş gözlerle dışarı bakarsınız sadece.
0: Yani sonuçta bülbülü altın kafese koymuşlar. İlle de vatanım, ille de yurdum demiş.
1: Kesinlikle.
0: Yani yemyeşil çayırlar var. Trafik akıp gidiyor, yollar asfaltlı, arabalar son model. Her şey çok güzel, modern ama kim
1: Ev
0: yok?
1: arkadaşı da var, bayramlaşılıyor onunla da ama buradaki bayramların tadını vermiyor.
0: Çünkü o baklavanın tadını Türkiye'de almak istiyor. Marketten alınan o kuru "What is this?" diye sorulan baklava ona bir şey ifade etmiyor. Yani onun güzelliği Türkiye'de akrabalarıyla, yakınlarıyla, işte bu anlattığı insanların öyküleriyle yaşandığında güzel.

0: Örneğin zamanında ihmal edilip vakit geçince yapılan bir iş olunca ne deriz?
1: Bayramdan sonra gelen kınayı al da başına çal deriz.
0: Arife günü yalan söyleyenin bayram günü yüzü kara çıkar derken...
1: Yalanın gizli kalmayacağını anlatırız.
0: Yiğitlerin, doğruların yokluğunda güçsüz ve karaktersizlere gün doğduğu zaman...
1: At ölür, itlere bayram olur deriz.
0: Anlayışı kıt olanlara ne deriz peki Nilgün?
1: Ben diyorum bayram haftası, o anlar mangal tahtası.
0: Çok sevinince...
1: Bayram ederiz.
0: Çok sevdiğimize kurban olayım sana derken suçsuz yere suçlananlara, zarar görenlere kurban gitti deriz.
1: Başka sözlerimiz de var.
0: Hilali görmeden bayram etme.
1: Yani bir iş gerçekleşmeden ona oldu gözüyle bakma.
0: Elle gelen düğün bayram.
1: Herkese birden gelen sıkıntı ve felakete katlanmak daha az acı verir deniyor.
0: Her fırsattan yararlanarak bayrammış gibi davrananlara ve her şeyi eğlenceli yönden alanlara ne deriz?
1: Deliye her gün bayram.
0: Bayram değil, seyran değil, eniştem beni niye öptü diye ne zaman söyleriz?
1: Sebepsiz yere aşırı ilgi veya yakınlık gösterilince.
0: Ortam neşeli, sevinçli bir duruma gelince.
1: Bayram havası eser.
0: Aşırı süslenip püslenince.
1: Şuna bak, bayram koçu gibi süslenmiş.
0: Birine çok kızıp bağırıp çağırmak isteyip ama kendini tutunca.
1: Bayramlık ağzımı açtırma.
0: Şöyle mis gibi temiz havası olan bir yere gidince.
1: Oh, ciğerlerim bayram etti.
0: Dilenciye borçlu olma, ya düğünde ister ya da bayramda.
1: Nerede, nasıl davranacağını bilmeyenlere deriz.
0: Bu sözlerin üstüne de yine bolca sözü olan bir şarkı dinleriz.

0: Bayramın bereketini, paylaşmanın güzelliğini ve birlikte olmanın kıymetini konuştuğumuz bir mola vakti daha burada sona eriyor. Sofralarınız bereketli, yollarınız açık, gönülleriniz huzurlu olsun diyelim. İyi bayramlar dileyelim dinleyicilerimize.
1: Yüzlerin güldüğü, çocukların harçlığa, şekere doyduğu zamanlar bayramlar. Yine öyle olsun, herkesin yüzü gülsün, herkes mutlu olsun, küsler barışsın, sevenler kavuşsun, yurt dışındaki Türkler de güzel güzel konuşsun birbirleriyle yine bu bayramda. Biz yoldaki tır şoförlerine de, denizdeki gemicilere de selamımızı yolluyoruz bu bayramda. Tüm dinleyicilerimizin bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz.
0: Kimler olarak kutluyoruz? Teknik yapımda sevgili Serpil Korkmaz, program yapımcınız Feray Uğuz, ben Nilgün Doruk.
1: Ve ben Abdullah Koltuk. Bayramınız kutlu olsun diyoruz bir kez daha ama programa neyle başlamıştık? Bir şiirle. Bir Abdurrahim Karakoç şiiriyle açtık programımızı ve yine onun dörtlüğüyle veda edeceğiz dinleyicilerimize.
0: Yaza dönsün kışınız, bayramlar bayram olsun. Dert görmesin başınız, bayramlar bayram olsun. Otlar dikenler dolsun Nemrutların çanına. Kolay gelsin işiniz, bayramlar bayram olsun.
2: Sayın kaya turizm yolcuları, mola süremiz bitmiştir. Hayatın içinde yerlerinizi neşeyle ve merakla almanız ödevle rica olunur. Bol kahramalı yolculuklar.
3: Mola bitti.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Müzik

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını telefonla kutladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ardo Hudut Bölük Merkezi'nin ziyareti sırasında Erdoğan'la telefonla görüştü. Bölgedeki çatışmaları hatırlatan Cumhurbaşkanı, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekti. Biz hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren hacılarla telefonda görüştü. Allah kabul etsin, Rabbim yar ve yardımcınız olsun, dedi. Erdoğan, tüm hacıların Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren yüz binlerce Müslüman hacı oldu. Arafat'ta başlayan hac yolculuğunu şeytan taşlama ve tavafla tamamlayan hacılar, Kabe-i Muazzama'da bayram namazında buluştular. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yargı kararına göre CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış bir CHP'dir, dedi. Bahçeli, kongre tarihi olarak da 9 Eylül'ü önerdi. Mutlak butlan kararı sonrası gerilimin sürdüğü CHP'de yeni hamleler gelmeye devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı görevinin geçersiz sayılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Özgür Özel bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı. Sonrasında açıklama yapan Özel, yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına da cevap verdi. İstanbul'un fethinin 573. yılı coşkuyla kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fethi kutlamalarında İstanbullularla buluşacak. Erdoğan, İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine bayramlaşma ve fetih kutlama programına katılacak. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programa tüm İstanbulluları davet etti. Bayramın ilk gününde şehitlikler yine ziyaretçilerle doluydu. İstanbul Edirne Kapı Şehitliği'nde hüzün, gurur ve vefa bir arada yaşandı. Şehit aileleri evlatlarının mezarı başına dua ederken vatandaşlar da kahramanları minnetle yad etti.

0: İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi. İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Anadolu'nun zengin mutfak kültürü tanıtıldı. Etkinliğe Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Rezidansı ev sahipliği yaptı. Irak'ın Kerkük kentinde bayram sabahı camiler doldu taştı. Türkmen mahallelerinde bayram hutbeleri Türkçe okundu. Binlerce kişi saf tuttu. Yoğunluk nedeniyle bazı camilerde cemaat namazı avlularda kıldı. Türk Kızılay Kurban Bayramı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Kerkük'te kesilen kurbanların etleri Musul ve Tel Afer'de ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Türk Kızılay'ın hedefi bu bayramda 2625 haneye ulaşmak. İsrail tarafından alıkonulan küresel somut filosunun Fransız aktivistleri yaşadıkları işkenceyi anlattı. Fransa Ulusal Meclisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan aktivistler İsrail'in uluslararası hukuku hiçe saydığını belirtti. Paris'ten İsrail'e yaptırım uygulanmasını istedi. Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta altın aramak için girdikleri mağarada sel nedeniyle bir haftadır mahsur kalan 7 köylüye ulaşmak için zamana karşı yarış sürüyor. Dar, çamurlu ve suyla dolu tünellerde ilerleyen dalgıçlar 5 kişiyi sağ olarak buldu.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Antalya merkez hariç Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Deniz ve Aydın çevreleriyle İzmir ve Muğla'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

Bugün güzel bir gün. Herkese mutlu, huzurlu bir bayram dileyerek başlıyoruz programımıza. Sevgili dinleyenler, program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öztaş, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Engin Önal olacak. Instagram hesabımız güzelbirgun.tsr, bizi radyo.tret.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz.

0: Günümüzde bayram tatilleri yoğun iş temposu içinde çalışan pek çok kişi için tatile çıkma fırsatı gibi görünüyor. Uzmanlarsa bayramları aile bağlarını güçlendiren ve aidiyet duygusunu pekiştiren önemli bir sosyal ritüel olduğunu belirtiyor. Güzel bir günde, Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayramların bizim için öneminden söz edeceğiz. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Aylin Baran. Hoş geldiniz Sayın Baran.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Baran, öncelikle bayramlar bir toplum için ne ifade ediyor? Buradan başlayalım.
1: Teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm izleyicilerimizin bayramını kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu bir şekilde geçirmelerini diliyorum. Toplumların kendi varlıklarını sürdürmeleri açısından konuya baktığımızda kültürel değerlerin önemli olduğunu görüyoruz. Bayramlar da her toplum için önemli bir değerdir. Her toplumda mevcut olan bir ritüeldir. Tabii ki kültürel anlamları farklılık gösteriyor. Ama sizin de açılışta ifade ettiğiniz üzere hem topluma bir aidiyet hissi duymak hem de aile içi ilişkilerde aile bireylerini ve akrabalarını bir araya getirmek. Ama sadece aile ve akrabalar değil, aynı zamanda komşular, arkadaşlarla birlikte olmak. Dolayısıyla hem vakit geçirmek hem de günün anlamını ifade eden bayram tokalaşmaları ve buna ilişkin
0: Ritüeller, ikramlar değil
1: evet,
0: mi?
1: ikramların yapılması, kısa sürelerde de olsa hal hatır sorulması hepsinden önemli. Hal hatır sorulması, uzun süre görüşülmeyen kişilerle, akrabalarla, arkadaşlarla bir arada sohbet ederek bir dayanışma örneği sergilenmiş oluyor. Dolayısıyla kültürel anlam bakımından her toplumda mevcut bu değerler, biraz önce ifade ettiğim gibi topluma bağlılığı sağlamakla beraber bireyler arasındaki de dayanışmayı arttıran bir ritüel olarak kabul ediliyor.
0: Peki bayramlar sadece tatil veya eğlence günleri midir yoksa aile yapısını ayakta tutan temel ritüellerden biri midir? Yani şimdi mesela toplumdan bahsettik ama aile için önemi nedir?
1: Evet, aile içi de çok önemli bir ritüel. Artık günümüzün koşullarına da baktığımızda her zaman yakınlarımızla bir arada olamıyoruz. Aile yapısı giderek küçülüyor. Belki geniş aile özelliğini taşıyan aileler de mevcut olabilir. Ama inanın günlük rutinin koşuşturmasından o aile bireylerinin bir araya gelmesi pek mümkün olamıyor. Geliyorlar ama diyelim ki işte bir akşam yemeği yenilecek ama herkes farklı saatlerde geldiği için bir arada olamıyorlar. Bayramın temel özelliği anlık, kısa süreli ama herkesin birbirini görme imkanının arttığı bir gün olarak değerlendirilir. Dolayısıyla da sohbetler, insanların yaşadıkları deneyimler, bir görüşme süre içerisindeki yaptıkları hep konu itibariyle konuşulur ve birbirleriyle fikir alışverişinde bulunur.

0: olur. Dolayısıyla aile bireyleri açısından bayramlarda bir arada olmak önemlidir. Çünkü bu bir gelenektir. Her toplumu ayakta tutan da gelenekleridir. Bazı gelenekler gerçekten toplumun devamını sağlamak açısından, aile birliğini sağlamak açısından önem taşır. Bazı değerler de kullanılmaya ihtiyaç hissedilmediği için kaybolmaya yüz tutar. Dolayısıyla o kaybolmaya yüz tutan değerler açısından konuya baktığımızda yerine başka değerleri ikame ettiğimiz için onları bir şekilde tolere ediyoruz. Ama bayramlar önemli günler. Sadece bugün biz dini bayram olarak baktığımız konu açısından değerlendirdiğimizde hem insanın vicdanen topluma karşı görev olarak gördüğü işleri yerine getirmek hem de biraz önce yine ifade ettiğim gibi insanların hatırını sormak, nasılsın demek, selam vermek, bu iletişimin sağlanması önemli. Hatırlıyorsunuz COVID-19 döneminde evlere kapalı kaldık ve o zaman anladık ki yüz yüze ilişkilerin ne kadar önemli
1: Kıymetli olduğunu,
0: olduğunu. Hayatın akışı da bizi bu teknoloji, geleceğiz biraz sonra belki o konulara
1: evet.
0: ama bu teknolojinin yarattığı ortam içerisinde giderek daha çok yalnız yaşamaya ittiği için bizim belki bu anlamda bayramlara biraz daha önem vermemiz gerekiyor.
1: Yalnızlıktan bahsedince aslında bayramlarda özellikle yaşlılar ve tek başına yaşayanlar için çok çok önemli zaman dilimleri diye düşünüyorum, değil mi?
0: Evet.
1: Onlar için bir karşılaşma, bir sosyalleşme zamanı.
0: Evet, zaten amaç da budur bayramlarda. Hem yalnız yaşayan kişiler hem yaşlı olup yol bekleyen yaşlılarımız açısından konuya baktığımızda ziyaret edilmeleri, onlarla birlikte zaman geçirilmesi önemli. Çünkü bu bir gelenekse kuşaktan kuşağa aktarılan da bir miras aynı zamanda. Dolayısıyla o mirası yaşatmak gerekiyor. İnsanların çalışma koşullarının el verdiği ölçüde bunu devam ettirebilirlerse o zaman toplumların sürekli

0: Bu böylesine bir alışkanlık kuşaktan kuşağa aktarılarak devam etmesi sağlanır.
1: Evet, bir de hocam nerede o eski bayramlar söylemi var? Bu söylemin sosyolojik kökenleri nelerdir? Kişiler özlem duyarken aslında neyi arıyor? Eski bayramlarla günümüz bayramlarını sosyolojik açıdan karşılaştırdığımızda en büyük dönüşüm nerede yaşandı?
0: Evet, sık sık dile getirilen bir serzeniş.
1: Evet.
0: Nerede o eski bayramlar? Nerede o eski bayramların yaşamı? Bu tabii insan olarak bizlerin geçmişte yaşadığımız deneyimlerin aslında içimize ne kadar, zihnimize ne kadar yer ettiğiyle de alakalı. Mutlu olduğumuz anları hatırlamayık insanları mutlu kılıyor. O anlamda geçmişteki özellikle çocukluk dönemimizde yaşadığımız o bayramları şu anda günümüzde bulmak tabii ki çok zor. Çok şeyler değişiyor. Çok hızlı bir değişim söz konusu. O değişime ayak uydurmak, yetişmek de gerçekten zor. Bizler bunu başarmakta çok zorlanıyoruz. Dolayısıyla güzel şeyleri hatırlamak, evet güzel. Ama bunu böyle sürekli her seferinde nerede o eski bayramlar deyip biraz böyle geçmişe özlemi takıntı haline getirmek de çok doğru bir yaklaşım değil yani. Sağlıklı insanlar geçmişteki yaşanan bu güzel anları, deneyimleri özlemle anıp o geçmişin koşulları içerisinde ne kadar değerli olduğu onu hatırlatmaları bakımından önem taşıyor. Ama biz o geçmişteki bayram yaşantısını bugünküne uyarlama konusunda öyle bir maharete sahip değiliz.
1: Değil, ne yazık
0: Bizim
1: ki.
0: dışımızda olan o kadar çok olay var ki biraz önce söylediğiniz gibi bunun başında teknoloji geliyor. Çok hızlı bir teknolojik değişim. Araçlar, dijital araçlar devreye girmiş vaziyette. İnsanların neredeyse zamanının büyük çoğunluğu sosyal medyada geçiyor. Bu bir etken bayram. Günümüzdeki bayramları neden böyle olduğunu anlamak bakımından. İkinci bir etken de sosyolojik olarak bir tüketim çağında yaşıyoruz. Ve o tüketim her şeyi metaya dönüştürdüğü için ister istemez gündelik yaşam da onun üzerinden akıyor. Bu sadece...

0: bayrama. O önemli bir etken tabii. Bir de kent yaşamı insanı gerçekten bunaltıyor. Yani artık günümüzde neredeyse insanların, kentte yaşayanlar imkan bulduklarında daha kırsal alana yönelip oralarda yaşamayı tercih etmeye başladı. Dolayısıyla kentin bu yorucu yaşam biçimi ister istemez insanların bayramı da tatil olarak nitelemelerine yol açıyor. Bunlar önemli. Bu ama tatil olarak gördüğümüz şekliyle değerlendirsek bile gittiğimiz yerlerde yine bayramlar kutlanıyor. Yani artık o geçmişte yaşanan özlem duyduğumuz nerede o eski bayramlar o dönemde kaldı. Şimdi yenisi bu şekilde
1: Evet.
0: işliyor. Biz bunu ne kadar canlı tutabiliriz? Yetişkinler olarak, aile büyükleri olarak, toplumun ileri gelenleri olarak bunu ne kadar yerinde tutabiliriz? Bunu yaşatmak için ne tür olanaklar sunabiliriz insanlara? Biraz böyle bakmak gerekiyor. Yani tatile gidenler sabah kalkar kalkmaz bakıyorsunuz hemen masalarda kaselerin içerisinde şekerler duruyor. Herkes birbirine günaydın demeden daha iyi bayramlar diyerek o kaselerden şekerlerini alıyor. İşte günün şeyi sohbeti bayram üzerine geçiyor. Biraz bayram hareketlilik getirmiş oluyor.
1: Evet.
0: Önceki daha ev gezmeleri modundayken şimdi artık biraz tatilin içerisinde sahil kenarında ya da bir yeşillik alan içerisinde insanlar karşılaştıkça birbirlerinin bayramlarını kutluyor. Orada önemli olan o kutlamanın güler yüzlü ve insana hitap ederek işte bugün nasılsınız, nasıl geçiyor cümlelerini kurmak önemli bir şey insanlar açısından. İletişimi de böyle gözümüzde çok büyütmeyelim. Yani gündelik yaşamda akan olaylar içerisinde birbirimizle karşılaştığımızda bu hal hatır sorma meselesini canlı tutmak.
1: Asıl önemli olan aslında o sıcak paylaşımlar.
0: Evet,
1: Yani
0: samimiyet,
1: evet.
0: sıcak paylaşım ve kendi çevrelerine bu tür mesajlar vererek bizden sonraki nesillerin de bakışlarını bu yönde geliştirmelerine yardımcı olmak.
1: Evet, ritüeller tabii ki dönüşüm geçirdi ve
0: Kaçınılmaz,
1: geçirecek. Yani evet,
0: kaçınılmaz bir şey.
1: kaçınılmaz. Değişimle
0: Evet.
1: birlikte her şey
0: Evet.
1: değişebiliyor. Biraz önce toplumdan, aileden bahsettik. Bayramların buradaki etkilerini konuştuk ama bayramlar aile bağlarını güçlendirmek ve kuşaklar arası aktarımı sağlamak için nasıl bir onarıcı güce sahip hocam? Bayramların toplumsal barışı sağlamada nasıl bir rol oynaması bekleniyor
0: Evet,
1: acaba?
0: bu günümüzde bayram vesilesiyle konuşacağız ama önemli iki temel kurumu karşımıza çıkartıyor. Tabii toplumda kurumlar olarak sosyolojik açıdan baktığımızda din, eğitim, aile, siyaset, ekonomi, hukuk gibi kurumlar mevcut. Ama bu kurumların içerisinde özellikle ben iki temel kurumun altını çizmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi aile, diğeri de eğitim kurumu. Biz çocuklarımızı nasıl yetiştiriyoruz diye sorgulamalıyız. Onlara özgüven kazandırmak adına her dediklerini yapmak doğru bir davranış değil. Bunu o davranışı özgüveni sağlamak için yapılması gereken çocuklarımıza sorumluluk verip sorumlulukları üzerinden takdir etmek. Yoksa bunu istiyorum al evladım, şunu istiyorum al evladım. Sen otur ben yaparım, sen elini sürme ben yaparım. Bu doğru bir davranış değil yani. Çocuğa da yazık. O bağımsız olarak kendi bireysel yaşamını nasıl kuracak? O yüzden ailelerin, anne babaların, ebeveynlerin temel görevi çocuklarını yetiştirmek. Burada çocuk görerek öğreniyor. Evet, biz öğretiyoruz bazı şeyleri ama her şeyi bizim davranışlarımızı gözetleyerek ve görerek öğreniyor. O yüzden biz nasıl davranıyorsak çocuk da anne babanın davranışlarını alarak o şekilde yaşam çiziyor. Burada çocuğun hiç bir müdahili yoktur diye bakmayalım. Tabii ki yaş ilerledikçe bilinç seviyesi yükseldikçe çocuk da ne istiyorsa ona göre davranıyor. Ama zihnine yerleştirdiğimiz o görev bilinci, sorumluluk bilinci aslında onun ileriki yaşamında ne yapabileceğini de garantilemiş oluyor. Buna bağlı

0: kalarak herkesin bu şekilde yetişmesiyle toplum tümüyle sorunlarını çözecek demek değil. Tabii ki toplum hem uyum hem çatışmayı içinde barındıran bir yapı. O anlamda biz çocuklarımızı şu anki yaşadığımız sorunlar itibariyle ifade etmeye çalışıyorum. Yaşadığımız sorunları bağımsız bireyler olarak nasıl çözebileceklerini öğretmemiz gerekiyor. Bayramlar da bu vesileyle bir araya geliyor. Şimdi bakıyorsunuz aile içerisinde kardeşler arasında müthiş bir rekabet var. Arkadaşlar arasında müthiş bir rekabet var. Bir akran zorbalığı var. Yani şaşkına dönüyorsunuz. Neden bizim çocuğumuz böyle diye bakıyorsunuz. Burada aile olarak anne babanın önemli bir görevi var. İkincisi, anne babanın bu öğretilerinin eğitim kurumlarında da okullarda da eşleşmesi gerekiyor. Yani birbiriyle tutarlı olması gerekiyor. Evdeki öğretilenle okuldaki öğretilen arasında uçurumlar olursa çocuğun kafası karışır ve yine farklı düşünceler içerisinde davranması söz konusu olabilir. Eğer biz çocuklarımıza aile içerisinde daha eşitlikçi, onları sevmeye yönelik, insanları sevmeye yönelik, canlıları sevmeye, korumaya yönelik bilgilerle donatırsak zaten ondan sonraki akışta kendileri o ritüelleri yapmış olacaklar. O yüzden bayramlarda da bunları biraz aile üyelerine, çocuklara yaşatmak gerekiyor. Aileler kendi aralarındaki ilişkileri bir ortak mekan içerisinde sıcak ve samimi olarak yaşamaları lazım ki çocuklar da bunu örnek alsınlar.
1: Evet. Peki hocam, kuşaklar arası farklılıklar bayramlarda nasıl su yüzüne çıkıyor? Geleneksel değerlerle modern yaşam tarzı çatışma halinde olabiliyor. Aile huzurunu nasıl etkiler bu? Onlara, çocuklara ve gençlere saygı, paylaşma gibi bayram değerleri nasıl aktarılabilir peki?
0: Evet, biraz önce söylediğimiz gibi değişim kaçınılmaz. Biz çocuklarımızdan da kendi yaşadığımız bayramların aynısını yaşamalarını bekleyemeyiz. Çok büyük teknolojik değişimler söz konusu oluyor. Kent yaşamının getirdiği zorluklar söz konusu oluyor. Çocukların her gün servisle alınıp götürülüp tekrar servisle gelmesi belirli bir yaşa kadar. Ondan sonra bu teknolojik gelişmelerden dolayı uyarıcılar çok fazla. Bizim dönemde o kadar değildi. Bir radyomuz vardı. O radyoda özellikle hafta sonları, cumartesi, sabahtan akşama kadar ben radyo dinlediğimi hatırlıyorum. Hiç çocuk skeçlerini ve tiyatroları kaçırmadan. Şimdi çocukların elinde cep telefonları var ve sosyal medya dediğimiz bir mecra var. Onlarla bağlantı kuruyor, zamanını onlarla geçiriyor. Ama o da farkında ki sadece belirli bir süre medyayla birlikte olabiliyor. Yine arkadaşlarıyla buluşup farklı yerlere, mekanlara gidiyorlar, sinemalara gidiyorlar imkanı olanlar açısından. Şimdi o bayram günlerinde zaten hepimiz hemen hemen neredeyse uyanır uyanmaz hemen cep telefonuna bakıyoruz. Bir mesaj geldi mi akşamdan bu tarafa, ne tür bir değişiklik oldu? Çocuk da bakıyor, yani onu da bakacak. Onları da sıkmadan, yani o teknolojiye artık bir çeşit onun içinde doğdukları için ayrılmaz parçaları haline gelmiş oluyor. Onu da sıkmadan, izin de vererek yapması gerekenler neyse belirli bir yaşa kadar kullanmalı. İşte şimdi bayram olacak, sabahleyin çocuklar kendi odalarında telefonla baş başa kalacaklar. Sürekli anne baba hadi kahvaltı hazır gelmiyor musun? Kahvaltı hazır gelmiyor musun? Bunlar yaşanacak. Ama onları böyle kahvaltı hazırlıyor, kahvaltı hazır gelmiyorsun sormak yerine odasına girip biraz başını okşamak, biraz sohbet etmek. Aa, biliyor musun bugün bayram. Bak gel ben sana kahvaltıda kendi bayram günlerimin nasıl geçtiğini anlatacağım. Bakayım sen ne düşünüyorsun? Bana bir fikir ver, ne yapmışım ben falan diye. Böyle çocukla arkadaşlık kurarak biraz onu o odadan çıkarmak gerekiyor. Çünkü hiç kimse emirle bir iş yapmayı sevmiyor. Biz kendimizden örnek verelim. Yani çocuk diye çocuğu da çok bir şeyden anlamıyor diye değerlendiremeyiz. Hele günümüzün çocukları çok daha fazla

0: uyarıcıyla hareket ettikleri için her an bilgi ellerinde zaten. Dolayısıyla burada bizim yapmamız gereken o sıcaklığı, sevgiyi, onunla bir olduğumuzu, onun bizim için çok değerli olduğunu, bizim de onun açısından değerli olduğunu hissettirecek davranışlarda bulunmamız lazım. Belki bayramlar çocuklarımızla bu şekilde iletişim kurmamızı sağlayacak günler olarak nitelenebilir.
1: Dijital dünya aslında gençlerimizin ve çocuklarımızın zamanının normalleri değil mi?
0: Evet,
1: Yani
0: evet.
1: onları o zamanın içinde değerlendirmek lazım ve o zamanın içinde onlara yaklaşmamız daha sanki doğru gibi anlıyorum
0: Evet,
1: sizin
0: öyle,
1: söylediklerinizden.
0: öyle. Teşekkür ederim. Öyle. Çünkü yani bizim dönem olarak baktığımız oyuncaklarımız ya da eğlence tarzımızla artık bu dönemin çocuklarının oyuncakları, eğlence tarzları birbirinden çok farklı. Aynı olmasını zaten bekleyemeyiz. Doğanın kendisine aykırı bir şey, aykırı bir şeydir bu. Yeni nesiller daha farklı olacaklardır. Eskiden daha 20 ile 50 arası kuşaklar belirlenirken şimdi yıl üzerinden yani bir yıl geçmiyor yeni bir şeyle yeni bir kuşakla karşılaşıyoruz. Çok hızlı değişiyor. O hıza ayak uydurmak zorundayız birlikte yaşamak için. Sadece birlikte yaşamak açısından değil aynı zamanda onların kendi hayatlarını bağımsız bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak, sağlıklı karar verebilmelerini aşılamak, insanlarla iyi geçinmenin, dost olmanın önemini vurgulamak ama kendisini de koruyacak, savunacak bir takım olumsuz durumlar karşısında da akıllı davranacak. Konuları da öğretmemiz lazım. Çünkü hayat gerçekten çok sıkıntılı. Siz çok iyi niyetli olabilirsiniz ama karşılaştığınız olaylarda aynı niyete sahip olmayan insanlarla bir araya geldiğinizde sizi kullanabilirler. Kötülük yapma potansiyelinizi ortaya çıkartabilirler. İstemediğiniz halde zorlayarak belki bunları yapabilirsiniz. Burada da yine sürekli anne babaya dönüyorum. Artık bir çocuk sahibi olmak günümüzde kolay bir şey değil. Çünkü o çocuğu hem kendisi için, çocuğun kendisi için, hem aile için, hem toplum için yetiştiriyorsunuz. Bütün bu üçlü bağlantıyı dikkate alarak iyi iletişim kurmak gerekiyor. Yani onlara özgüvenini ancak o şekilde verebiliriz. Her şeyi yapmalarına izin vererek değil, açıklayarak, sevgiyle anlatarak. Olumlu boyutları nelerdir, olumsuz boyutları nelerdir, senin böyle bir durumda ne yapman gerekiyor, arkadaşlarınla ilişkilerinde nasıl davranman gerekiyor. Dolayısıyla bir çocuğun yapabileceği davranışlar arkadaş ortamında da başka çocukları etkileyerek onların daha iyi bir nesil olmalarını sağlayacaktır. Bunu anneler, babalar ve öğretmenler birlikte başaracaklar diye düşünüyorum.
1: İnşallah. Peki bayramın küskünleri barıştıran, dayanışmayı artıran, sosyal işlevi günümüzün bireysel odaklı yaşam tarzında hala geçerli mi hocam?
0: Bunu pek göremiyoruz çünkü geçmişte daha yani mekan olarak ya da kent ve kır alanın nüfusuna baktığımızda daha az nüfusa sahiptik. Daha insanları tanıma imkanımız çok fazlaydı. Tabii ki ufak tefek bir takım kırgınlıklar akrabalar içerisinde olsun, komşular arasında olsun, kırgınlıklar, küskünlükler söz konusu oluyordu. Ve onlar bir şekilde bayram vesilesiyle barışma fırsatını da bulmuş oluyorlardı. Basit diyeceğim, ilişki düzeyindeki kırgınlıkların bayramlar bir vesile olarak barıştırılmasında yarar var. Bunun için de yine arabuluculuk dediğimiz meselenin devreye girmesi, insanların birbirine yaptıklarından dolayı özür dilemeleri, yanlış anlaşıldıklarını ifade etmeleri, ille bayramları da beklemek gerekmiyor. Bayramlar bir vesile eskiden öyleymiş. Ama şu anda artık insanların önünde çok imkanlar var. Düşünebiliyor, ne yapmak istediğini karar verebiliyor. O zaman kişilerle olan kırgınlıklarında da barışmayı da becerebilmeli insan.
1: Evet, özellikle zor

0: çocuğunu kaybetmiş insanlar var. Sıkıntılı anlamda, ekonomik anlamda çok sıkıntılı yaşamlar içerisinde olan bireyler var. Bütün bunlara baktığımızda gerçekten bayram neyi ifade ediyor diye sorarsak, o zaman biraz bu alana yönelik ilişkilerimizi, bakışımızı yönlendirmemiz gerekiyor. Tanımasak bile şehit ailelerine bayram ziyaretine gitmek, onların hatırını sormak, seninle birlikteyiz demek önemli şeyler. Bunu bireysel olarak biz ancak kendi tanıdıklarımız açısından yapabiliriz. Ama ülkenin yönetiminde söz sahibi olan sivil toplum örgütleri, partiler, siyasi partiler, belki böyle grup grup görevlendirmeler yaparak bu aileleri ziyaret etmek, gönüllerini almak şeklinde bir düzenlemeye gidilebilir. Öte taraftan ekonomik anlamda tabii ki herkes sıkıntıda kendi bütçesi ölçüsünde, ama gerçekten bazı gruplar var ki iki misli yaşıyor. Evi olmayanlar, sokakta kalanlar, gününü nasıl geçireceğinin 40 bin türlü hesabını yapanlar, eve ekmek götürmek için nasıl bir yol izleyeceğini sürekli düşünenler açısından bakıldığında da bayramlar en büyük yardımlaşma günleridir. Onlara da insanların durumu uygun olanların destek vermesi, hem kendi vicdanlarını rahatlatmak, görev açısından rahatlatmak, hem de birine destek olmanın onlara yaşattığı sevinci görmek açısından önemlidir diye düşünüyorum.
1: Evet, Sayın Baran, süremizin sonuna geldik. Son sözlerinizi alalım.
0: Evet, bayramlar önemlidir. Eskilere çok takılı kalmayalım. Yeni dönemin inşasını bayramlar üzerinden nasıl kurabiliriz diye düşünelim. Çocuklarımızla, ailelerimizle, yakınlarımızla bir arada olmanın güzel bir şey olduğunu hissettirerek bu bayramı böyle geçirelim diye ifade edeyim.
1: Bu güzel bir günde bizimle olduğunuz için biz de size çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi bayramlar.
1: Sevgili dinleyenler, konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Aylin Baran'dı. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tüm dinleyenlerimize mutlu ve huzurlu nice bayramlar diliyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.

0: güzel bir gün. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle podcastlerinde sizi bekliyor.
1: Bizi internet ve mobil uygulamalar üzerinden dinleyebilirsiniz.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün seyircinin duygularıyla adeta bir satranç ustası gibi oynayan sinema tarihinin en büyük dehalarından biri, gerilim türünün babası Alfred Hitchcock var. Hitchcock için sinema bir hikaye anlatılacağından çok seyirciyi o hikayenin içine hapseden mühendislik harikasıydı. Onun en büyük kuralı şuydu: eğer masanın altında bir bomba olduğunu sadece seyirci biliyor ama karakterler bilmiyorsa, işte gerçek gerilim budur. Bu teknikle bizleri bazen Arka Pencere filmindeki meraklı bir gözlemciye, bazen de Vertigo'daki bir takıntının ortağına dönüştürdü. Ayrıca her filminde birkaç saniye boyunca kalabalığın arasında görünerek attığı o meşhur imza, sinema dünyasının en sevilen geleneği haline gelmişti. Hitchcock, 1960 yapımı Sapık filminde sinemanın tüm kurallarını yıktı. Filmin ana karakterini daha hikayenin ortasında öldürmüş ve o meşhur duş sahnesindeki hızlı kurgu tekniğiyle izleyiciyi şoka uğratmıştı. Kuşlar filminde ise hiçbir müzik kullanmadan, sadece kanat ve çığlık sesleriyle korkuyu iliklerimize kadar hissettirdi. Zaten bir Hitchcock filminde korkunun aniden patlayan bir silahtan değil, her an bir şey olacak beklentisinden doğduğunu bilmeyen de yoktur. Hitchcock'un filmlerinde sıkça rastladığımız haksız yere suçlanan adam teması ve derin psikolojik tahliller, sinemayı sadece bir eğlence aracı olmaktan çıkarıp insan ruhunun karanlık labirentlerine açılan kapı haline getirdi. Hitchcock'un mirası, gerilim filmlerinde yaşamaya devam eden devasa bir okul niteliğindedir. Çünkü o, bir filmin perdede değil, aslında seyircinin zihninde bittiğine inanırdı. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Bizim Eller programını dinliyorsunuz.

0: Bizim Eller programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ve Pakistan Başbakanı ile telefonla görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinde bulunan liderler, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz dedi. Müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını telefonla kutladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyareti sırasında Erdoğan'la telefonla görüştü. Bölgedeki çatışmaları hatırlatan Cumhurbaşkanı, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekti. Biz hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren hocalarla telefonda görüştü. Allah kabul etsin, Rabbim yar ve yardımcınız olsun dedi. Erdoğan tüm hacıların Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Gelenek bu yılda bozulmayacak. Siyasi partiler arası bayramlaşma bugün yapılacak. AK Parti ve CHP 2 yıl sonra yeniden karşılıklı ziyaretlerle bayramlaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı İstanbul'da geçiriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Mayıs darbesinin 66. yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, darbeyi bir kez daha kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 27 Mayıs darbesini karanlık bir müdahale olarak nitelendirdi. AK Parti Sözcüsü Çelik ise, millet iradesine kastedenleri lanetledi, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yargı kararına göre CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış bir CHP'dir dedi. Bahçeli, kongre tarihi olarak da 9 Eylül'ü önerdi. CHP'de kurultay tartışması sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni açıklaması geldi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin ihraç edileceği iddialarına da dedikodu dedi. Gerekirse Özel'le görüşebileceğini söyledi. CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlere bir tepki de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Erzurum'da AK Parti teşkilatlarıyla buluşan Bakan Tekin, Özgür Özel'in olaylardan Cumhurbaşkanı'nın sorumlu tutmaya çalıştığını söyledi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP içindeki çatışmada taraf olmadığını söyledi. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberine çevrilmişken ABD ordusu İran'a yeni saldırılar düzenledi. Amerikan kuvvetlerine ve ticari gemi trafiğine tehdit oluşturduğu iddiasıyla bir İran askeri tesisi vuruldu. İran saldırıya misillemede bulunduğunu açıklarken kuvvette hava savunma sistemleri füze ve İHA saldırıları sebebiyle devreye girdi. Soykırımcı İsrail Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze şeridinde katliam yaptı. Gazze kent merkezine düzenlenen hava saldırılarında 8 Filistinli katledildi. Katil İsrail unsurları ve işgalciler Batı Şeria'da da terör estirdi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarını da sürdürdü. Güneyde Sur ve Nebatiye, doğuda ise Beka Vadisi'ne hedef aldı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi. Kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren yüz binlerce Müslüman hacı oldu. Arafat'ta başlayan hac yolculuğunu şeytan taşlama ve tavafla tamamlayan hacılar Kabe-i Muazzama'da bayram namazında buluştular. Spor. Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace. Finalde Rayo Vallecano ile karşılaşan ada temsilcisi Leipzig'de rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Londra ekibi böylece tarihinin ilk Avrupa Kupası'na ulaştı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff heyecanı sürüyor. Çeyrek final serilerinde dün iki maç oynandı. Anadolu Efes, Türk Telekom'u, Fenerbahçe Beko ise Safiport Erakspor'u yenerek seride 1-0 öne geçti. Bugünkü maçlarda ise Trabzonspor Bahçeşehir Koleji'ni 18'de, Galatasaray MCT Teknik'te Beşiktaş Güney'i 20.30'da ağırlayacak. Haberleri sunduk.
2: Her gününüz bayram tadında, bayram neşesi içerisinde geçsin sevgili dinleyicilerimiz. İyi bayramlar.
1: Şimdi müzik zamanı.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Saat 7:30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler, ben Büşra Atayırdam. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Siyasi partiler arası bayramlaşma bugün yapılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış bir CHP'dir dedi. Mutlak butlan kararı sonrası gerilimin sürdüğü CHP'de yeni hamleler gelmeye devam ediyor. ABD-İran hattında anlaşma beklenirken patlama sesleri yükseldi. Soykırımcı İsrail, Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze şeridinde katliam yaptı. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Kurban Bayramı'nın İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle karşılayan tüm kardeşlerime en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu nice bayramlara kavuşmayı diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyükçamlıca Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı, namazın ardından kendisini takip eden gazetecilerle bayramlaştı, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'nin bu bayramı da İsrail zulmü altında geçirdiğine dikkat çekti. Kurban Bayramı'nın tüm İslam dünyasının itihadına vesile olmasını temenni etti.
2: Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür. Ve Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haccını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin. Her şeyden önce tabii bir Filistin'i yaşadık. Bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Kurban Bayramı alemi İslam'ın ittihadına inşallah vesile olsun diyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını telefonla kutladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ardı Hudut Bölük Merkezi'ni ziyareti sırasında Erdoğan'la telefonla görüştü. Bölgedeki çatışmaları hatırlatan Cumhurbaşkanı, sınır güvenliğinin önemine dikkati çekti.
3: Muhterem meclislerimiz, son dönemde meydana gelen savaş, kriz ve çatışmalar sınır güvenliğinin önemini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor. Sınırlarını korumakta geç ve yetersiz kalan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu bilhassa son aylarda gayet net görüyoruz.
1: Bölgedeki çatışmalara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güven ve istikrar ortamına değindi. Efes 2026 tatbikatının başarısını dile getirdi.
3: Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz. Efes 2026 tatbikatında bu vasfımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac görevini yerine getiren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aracılığıyla telefonda Türk hacılara seslendi. Allah kabul

0: kabul etsin, Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyen Erdoğan, kutsal topraklardaki Türk acıların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le telefonla görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinde bulunan liderler, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz dedi. Müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Gelenek bu yılda bozulmayacak. Siyasi partiler arası bayramlaşma bugün yapılacak. Bugün AK Parti heyetinin ilk durağı CHP Genel Merkezi olacak. AK Parti ve CHP arasındaki bayramlaşma ziyaretleri 2 yıllık aranın ardından yeniden başlayacak. AK Parti'nin ilk heyeti Hüdapar, Büyük Birlik Partisi, İyi Parti, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ni ziyaret edecek. İkinci heyette sırasıyla MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anahtar Parti genel merkezlerine gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiriyor. Erdoğan bayramda da İslam coğrafyasındaki ülkelerin liderleriyle telefon diplomasisini sürdürüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı'nı Ankara'da geçiriyor. Bahçeli bayram namazından ardından önce MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını, ardından ülkücü şehitler anıtını ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu da Kurban Bayramı'nda çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı. Bayramın hayata ortak iyilik temelinde yeniden düşünmek için kıymetli bir imkan olduğunu söyledi. Numan Kurtulmuş paylaştığı mesajda terörsüz Türkiye hedefinin de önümüzdeki dönemde daha çok anlam kazanacağını belirtti. Yeni anayasa çalışmalarına atıfta bulundu, sivil bir ortaklaşma iradesinin kararlı bir şekilde gündeme alınması gerektiğini vurguladı. Meclis Başkanı Kurtulmuş mesajında Gazze'yi de unutmadı. Filistinli kardeşlerimizin yanında durmak vicdani ve İslami sorumluluktur dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise bayram dolayısıyla paylaştığı mesajda bu mübarek günlerin birlik ruhumuzu daha da güçlendirmesini temenni ediyorum dedi. Her bir vatandaşımızın adalete olan inancı için gayretle çalışıyoruz ifadesini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bayramlarda büyüklerin kapılarının çalınması gerektiğini söyledi. Bayramın kıymetli toplu mesajlarla değil, içten bir ziyarette saklıdır, dedi kıymeti. Huzur evine yaptığı ziyarette değinen Bakan Göktaş, bu bayram uzakları yakın edelim, büyüklerimizin kapısını çalalım notunu paylaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, telsizden polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin bayramını kutladı. Görevi başında olan siz kıymetli kahramanlarımızı muhabbetle selamlıyorum, dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda milletimizin ve İslam aleminin bayramını mübarek olsun ifadesi kullandı. Bayram bilhassa Gazze için iyi günlerin başlangıcı olsun dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Bayramın bütün insanlığa huzur, bereket ve hayırlar getirmesini diledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin dik duruşunun fırtınalara rağmen değişmediğini söyledi. Bahçeli, milletimizin birlik ve beraberliğini son nefesimize dek gözeteceğiz dedi. Bahçeli, Ankara'daki ülkücü şehitler anıtını ziyaretinde konuştu.
1: Şehitlerimizin huzurunda bir kez daha ilan ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin birlik ve beraberliğini, dirlik ve düzenini, milli beka ve maneviyatımızı son nefesimize dek gözeteceğiz. Devlet-i ebed müddet şiarımıza, Türk birliği mefkuremize, Türk milliyetçiliğinin son kalesi sıfatıyla ilelebet sahip çıkacağız. Bugün aziz şehitlerimizin manevi huzurunda başımız mahzun, gönlümüz müşteri, irademiz işte burada dava arkadaşlarımızla müstahkemdir. Asena'yla, Bozkurt'uyla, Evon

0: Onların bıraktığı sancağa omuz vermek için dimdik ayaktayız.
1: Devlet Bahçeli, Türk'ün gazetesine de değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, yargı kararına göre CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış bir CHP'dir dedi. Kongre içinde CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'ü önerdi. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir dedi. Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. CHP'de kurultay tartışması sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama geldi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim dedi. Kılıçdaroğlu, genel merkezdeki tahliye geriliminden Özgür Özel'in ihraç edileceği iddialarına kadar birçok soruyu yanıtladı.
2: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Bunun için kurultayı yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok. Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim. Hukukçu olmadığım için ben bilmiyorum. Bilmiyorum yani ama hukukçulara soracağız. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Grup başkanların seçilmesi, grup başkan vekillerin seçilmesi, kurultayların yapılması, kurultaylarda delegelerin seçilmesi, efendim parti meclisinin seçilmesi, bütün bunların hepsinin hukuk zeminde yapılması lazım. Hukukun dışına çıktı.

0: CHP'de yeni hamlelerde gelmeye devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı görevinin geçersiz sayılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuru yaptı. Kılıçdaroğlu, 3 sayfalık yazılı başvurusunda Özgür Özel'in yürütmekte olduğu CHP Grup Başkanlığı görevinin usulen geçersiz sayılarak iptal edilmesini talep etti. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Özgür Özel bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı. Sonrasında açıklama yapan Özel, yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına da cevap verdi. Kemal Bey avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin dedi. Manisa'da konuşan Özel, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım ifadesini kullandı.
1: 1 Haziran'da parti meclisi var. Orada kurultay kararını aldığı takdirde Kemal Bey'le de onu destekleyen ya da onunla birlikte hareket eden kimseyle de bir derdimiz, bir sıkıntımız kalmaz. Biz yolumuza bakarız, Türkiye yoluna bakar. Mesele partiyi iktidar yapmak meselesidir. Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız.
0: Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönmesinin ardından dikkat çekici bir adım daha attı. Özgür Özel'in kullandığı iki makam aracı CHP Genel Merkezi'nin önüne satılığa çıkarıldı. Araçların üzerindeki haram ifadesi dikkati çekti. Özkan Yalım'ın Özgür Özel'e tahsis edilen makam aracına dönüşümü için 170 bin avro artı KDV'nin Uşak Belediyesi kasasından ödendiğini itiraf etmişti. Araçlardan birinin de suç örgütü elebaşı müteahhit Aziz İhsan Aktaş tarafından alındığı öne sürülmüştü. Kemal Kılıçdaroğlu o iki aracı kullanmama kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde araçlar satılığa çıkarıldı dedi. Araçların üzerindeki haram ifadesinden de haberdar olduğunu belirtti. Araçların satışından elde edilecek gelirin CHP kasasına girmeyeceği kaydedildi. Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı iddia edilen aracın satışından elde edilen kaynak bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanacak. Tutuklu bulunan Uşak Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın dizayn ettirdiği aracın satış geliri ise Uşak Belediyesi'ne sosyal hizmetlerde kullanılması amacıyla verilecek. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberine çevrilmişken ABD ordusu İran'a yeni saldırılar düzenledi. İngiliz haber ajansı Reuters'ın ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre ABD ordusu İran'ı hedef aldı. Hürmüz Boğazı'ndaki ABD güçlerine ve ticari deniz trafiğine tehdit oluşturduğu iddiasıyla bir askeri tesise saldırı gerçekleştirildi. Habere göre İran'a ait çok sayıda insansız hava aracı da benzer gerekçeyle düşürüldü. Açıklama İran Devlet Televizyonu'nun Bender Abbas kentinde 3 patlama sesinin duyulduğunu bildirmesinden dakikalar sonra geldi. İran Devlet Televizyonu, Bender Abbas'ın doğusunda hava savunma sistemlerinin kısa süreliğine devreye girdiğini de kaydetti. Amerikan ordusu İran'ın güneyine salı günü de hava saldırıları düzenlemişti. İran'ın füze fırlatma sahaları ve mayın döşemeye çalışan botların hedef alındığı açıklanmıştı. Soykırımcı İsrail Gazze şeridine Kurban Bayramı'nın birinci günü bomba yağdırdı. Gazze kent merkezindeki bir binayı hedef aldı. Saldırıda ikisi kız çocuğu, ikisi kadın, 8 Filistinli hayatını kaybetti, 18 Filistinli de yaralandı. İşgalci İsrail unsurları, Ekim 2025'te varılan ateşkesin başından bu yana 3000'in üzerinde ihlal gerçekleştirdi. Saldırılarda en az 910 Filistinli öldürüldü, 2750'den fazla kişi yaralandı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam etti. Güneyde Sur ve Nebatiye, doğuda ise Beka Vadisi'ni hedef aldı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi. Başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de de yeni saldırı tehdidi halkı gece yarısı yollara düşürdü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma, imar kanununa muhalefet, kıyı kanununa muhalefet, imar kirliliğine neden olmak, resmi belgede sahtecilik suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Günay'ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada geçici bir tedbir olarak

0: İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay'ın görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. İzmir'deki gösteri sırasında Toma'ya çıkarak zarar vermeye çalışan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı görevden uzaklaştırıldı ve idari soruşturma başlatıldı. İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. 26 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenen bir izinsiz gösteri sırasında emniyete ait Toma'ya çıkarak zarar vermeye çalışan şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi. Açıklamada şahsın Fatih ilçesinde bulunan bir okulumuzda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı tespit edilmiştir. Şahıs 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 140. maddesi gereğince görevden uzaklaştırılırken konuyla ilgili idari yönden soruşturma süreci başlatılmıştır ifadelerine yer verildi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Siyasi partiler arası bayramlaşma bugün yapılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış bir CHP'dir." dedi. Mutlak butlan kararı sonrası gerilimin sürdüğü CHP'de yeni hamleler gelmeye devam ediyor. ABD-İran hattında anlaşma beklenirken patlama sesleri yükseldi. Soykırımcı İsrail, Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze şeridinde katliam yaptı. Spor. Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace, finalde Rayo Vallecano ile karşılaşan ada temsilcisi Leipzig'de rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Londra ekibi böylece tarihinin ilk Avrupa Kupası'na ulaştı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff heyecanı sürüyor. Çeyrek final serilerinde dün iki maç oynandı. Anadolu Efes Türk Telekom'u, Fenerbahçe Beko ise Safiport Erekspor'u yenerek seride 1-0 öne geçti. Bugünkü maçlarda ise Trabzonspor Bahçeşehir Koleji'ni 18'de, Galatasaray MCT Teknik'te Beşiktaş Gey'ni 20.30'da ağırlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin köklü ekiplerinden Tofaş yeni baş antrenörünü buldu. Bursa temsilcisi son olarak Trento'da görev yapan Massimo Casalereni ile anlaşma yaptı.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale hariç Marmara, İzmir hariç Ege, Antalya merkez hariç Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde, akşam saatlerinde Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Çorum, Elazığ 25, İstanbul, Muğla, Hatay 26, İzmir, Manisa, Diyarbakır, Mardin 30, Şanlıurfa 34, Adana, Bursa, Sakarya 29, Antalya, Mersin, Amasya 28, Afyonkarahisar, Kayseri, Bayburt, Kars 20, Kahramanmaraş, Gaziantep 31, Rize, Trabzon, Zonguldak 23, Sivas 19, Van 21, Erzurum 18 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Diyarbakır-Siverek yolunun 10-15. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ardahan-Susuz yolunun ilk 5 kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türk Dil Kurumu sunar.
4: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Allah adını zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula. Bu dizeyi hatırladım.

0: duymadınız mı? Mutlaka duymuşsunuzdur. Çünkü her kandilde, camilerde, radyolarda ve televizyonlarda okunur. Süleyman Çelebi'nin Vesilet-ün Necat adıyla yazdığı ama bizim Mevlid dediğimiz uzun şiirdir bu. Amine Hatun Muhammed Anesi, Ol Sadef'ten doğdu ol dürdanesi dizesiyle başlayan veladet yani doğuş bölümünde doğdu kelimesi bulunmaktadır. Aslında Mevlid sözü de doğmak anlamına gelir. Türkçe'de ayrıca doğum zamanı ve doğum yeri olarak kullanılmıştır Mevlid. Bu kelime erkek çocukların Mevlüt, kız çocuklarında Mevlüde olarak adı olmuş. Hristiyanlıkta ise Hz. İsa'nın doğumu milat olarak anılır. 24 Aralık günü bu doğum kutlanmaya başlanır. Doğuş bayramı anlamına gelen Noel akşamı ve sabahında özel ilahiler söylenir, dualar edilir. Ülkemizde doğmak sözünün yerel olarak söyleniş biçimleri de var. Örneğin Yozgat'ta çalmak derler. Ancak çalmak güneşin doğması olarak bilinir ki güneş çavdı diye kullanılır. Dünyada hiçbir şey yokken insanoğlu güneşin her sabah doğduğunu fark etmiştir. Güneşin doğması gün doğumudur, güneşin ufuktan yükselmesidir. Güneş bilindiği gibi doğudan doğar. Aynı şekilde yıldızlar da ay da doğudan doğmaktadır. Bunun sebebi dünyanın kendi ekseni etrafında daima doğuya doğru döndüğü içindir. Dünya kendi eksenini 24 saatte döner. Bu dönüş geceyi ve gündüzü meydana getirir. Ancak bazı mevsimlerde geceler, bazı mevsimlerde de gündüzler uzundur. Yılın bazı günlerinde de gece ve gündüz birbirine eşittir. 21 Mart günü bütün dünyada gece ve gündüz birbirine eşit olarak yaşanır. Astronomi bilginleri bu duruma denge anlamına gelen ekinoks derler. O gün öğle vaktinde güneşin ışıkları ekvatora tam bir diklikle düşer ve bu nedenle gölge boyu sıfır olur. Kutuplarda ise batan güneş yeniden doğar ama bu arada gece gündüz birbirine karışır ve kuzey ışıkları görülür. Güneş ışınları 21 Mart'tan itibaren kuzey yarımküreyi ısıtmaya, güney yarımküreyi soğutmaya başlar. Türkler 21 Mart gününe Nevruz adını vermiştir. Nevruz, yeni gün anlamına gelir ve halk arasında şenliklerle kutlanır. Bazı yörelerde Sultan Nevruz denilmektedir. Eskiden yılbaşı Nevruz günü kutlanırmış. Havaya, suya ve toprağa düşen cemrelerden 15 gün sonra başlayan Nevruz'da toprak nefes almaya başlamıştır. Artık ilkbahar yüzünü göstermiş, göçmen kuşlar gelmeye başlamıştır. Kışın ağır sessizliği kırılmış, çatlayan dallardan hayat fışkırmaya başlamıştır. Ağaçlar çiçek açmış, doğa adeta yeni bir doğumu müjdelemiştir. Durgun sular bile hareketlenmeye başlamıştır. Gündüzler 23 Eylül'e kadar gecelerden daha uzun olacaktır. O gün bütün Anadolu'da ve Türk dünyasında ateşler yakılır. Ateş yakmanın amacının sadece ısınmak değil, insanın içindeki karanlığı da yakıp kül etmek olduğu anlatılır. Her kıvılcım bir hatırlatmadır ve böylece yeniden doğmak mümkündür. Doğmak bir canlı için dünyaya gelmektir ama güneş gibi gök cisimleri için uzaktan görünmek doğmaktır. Zihninizde birdenbire oluşan şeyler de bir fikrin doğduğunu anlatır. Bir işin sonucu olan her şey de doğmuş demektir. Doğmak derken yumuşak G sesine bastırılmaz, belli belirsiz çıkartılır ve O sesi uzatılır. Vurgu son hecededir. Doğru okunuşu doğmaktır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

bilsem ki bu acılar bir gün gelip dinecek ve bu gözyaşlarımı o ellerin silecek. Bilsem ki döneceksin bir gün sen yine bana, yıllarca uzun.

0: Alternem programını dinlediniz. Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün tenis tarihinin en keskin rekabetinden, karakterlerin ve stillerin çarpışmasından, yani Bjorn Borg ve John McEnroe rekabetinden söz edeceğiz. Bir tarafta sarsılmaz bir sükunet, diğer tarafta ise patlamaya hazır bir volkan. Bugün kortların ateş ve buz hikayesine odaklanıyoruz. Bu rekabeti efsane kılan şey, bu iki efsanevi tenisçinin birbirine tamamen zıt iki kutbu temsil etmesiydi. İsveçli Bjorn Borg, Buz Adam lakabıyla tanınan, kortta asla duygu belirtisi göstermeyen, makina disipliniyle oynayan bir savunma ustasıydı. Karşısında ise daima uyumsuz, yaramaz, problemli çocuk olarak anılan, hakemlerle kavga eden, raketini fırlatan ama aynı zamanda tenisteki voley oyununun dahisi Amerikalı John McEnroe vardı. Onların karşılaşmaları aynı zamanda disiplin ile isyanın, sabır ile öfkenin estetik bir savaşıydı. Tenis dünyası bu iki ismin rekabeti sayesinde tarihinde hiç olmadığı kadar popülerleşti ve geniş kitlelere ulaştı. Tenisteki bu efsanevi düellonun zirve noktası hiç şüphesiz 1980 Wimbledon finaliydi. Spor tarihinin en unutulmaz anlarından biri olan dördüncü setin tiebreak'inde McEnroe tam 7 maç puanı çevirerek 18-16 ile seti almıştı. Ancak Borg, o sarsılmaz buz adam karakterini koruyarak 5. seti kazanmış ve üst üste tam 5. şampiyonluğuna ulaşmıştı. Rekabetleri kısa sürse de ki sadece 14 maçlık bir seri 7-7 eşitlikle sonuçlandı, tenis oyununu modern bir gladyatör dövüşüne dönüştürdü bu iki isim. Borg'un 26 yaşında tenisi bırakmasının ardındaki en büyük etkenin McEnroe gibi bir yaramaz çocuğun yarattığı zihinsel yorgunluk olduğu bugün hala tenis dünyasında konuşulan bir konu olmaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uygularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz.

Pers üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Kurban Bayramı'nın İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerindeki tüm kardeşlerime dayanışma mesajı gönderiyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyareti sırasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Edirne'de görevli Mehmet Çin bayramını telefonla kutladı. Erdoğan ayrıca

0: Ayrıca kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren hacılarla da telefonla görüştü. Tüm hacıların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Mayıs darbesinin 66. yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, darbeyi bir kez daha kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 27 Mayıs darbesini karanlık bir müdahale olarak nitelendirdi. AK Parti Sözcüsü Çelik ise, millet iradesine kastedenleri lanetledi, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin dik duruşunun fırtınalara rağmen değişmediğini söyledi. Bahçeli, milletimizin birlik ve beraberliğini son nefesimize dek gözeteceğiz dedi. MHP Genel Başkanı CHP'de yaşananlar sonrası taraflara sağduyu çağrısı da yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı'dır, arınma, durulma süreci başlatılmalıdır dedi. Bahçeli tartışmalara neden olan kurultay tarihiyle ilgili de CHP'nin kuruluş günü olan 9 Eylül'ü önerdi. CHP'de kurultay tartışması sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama geldi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim diyen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin ihraç edileceği iddialarına da dedikodu dedi. Gerekirse Özel'le görüşebileceğini söyledi. CHP'de bu kez haram araç tartışması gündemde. Özkan Yalım'ın içini dizayn ettirdiği ve Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı öne sürülen Özgür Özel'in kullandığı iki makam aracı satılığa çıkarıldı. CHP Genel Merkezi'nin önünde sergilenen araçların üzerine haram yazısı asıldı. Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde araçların satılığa çıkartıldığı belirtildi. Siyasi partiler arası bayramlaşma bugün yapılacak. AK Parti ve CHP 2 yıl sonra yeniden karşılıklı ziyaretlerle bayramlaşacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bayramlarda büyüklerin kapılarının çalınması gerektiğini söyledi. Bayramın kıymeti toplu mesajlarda değil, içten bir ziyarette saklıdır dedi. Huzur evine yaptığı ziyarete değinen Bakan Göktaş, bu bayram uzakları yakın edelim, büyüklerimizin kapısını çalalım notunu düştü. Bir Kurban Bayramı geleneği olarak acemi kasaplar yine iş başında olunca bayramın ilk gününde acil servisler kurban kesiminde yaralananlarla doldu. Yurt genelinde kurban kesimi sırasında yaralanan 13.513 kişi hastanelere başvurdu. Tutuklanan İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberine çevrilmişken ABD ordusu İran'a yeni saldırılar düzenledi. Amerikan güçlerine ve ticari gemi trafiğine tehdit oluşturduğu iddiasıyla bir İran askeri tesisi vuruldu. İran saldırıya misillemede bulunduğunu açıklarken kuvvetli hava savunma sistemleri füze ve İHA saldırıları sebebiyle devreye girdi. ABD ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Trump yeni açıklamalar yaptı. Trump, Hürmüz Boğazı'na kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu ancak henüz o noktada olmadıklarını belirtti. İran'dansa kırmızı çizgilerden geri adım atmayacağız yanıtı geldi. Soykırımcı İsrail Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze şeridinde katliam yaptı. Gazze kent merkezine düzenlenen hava saldırılarında 8 Filistinli katledildi. Katil İsrail unsurları ve işgalciler Batı Şeria'da da terör estirdi. Ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarını sürdüren İsrail, güneyde Sur ve Nebatiye, doğuda ise Beka Vadisi'ne hedef aldı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi. Haberleri sunduk.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Müzik yağmuru başladı.

0: Hayatın koşuşturmasında kaybolmuş hissederiz kimi zaman. Duygular karışır, düşünceler yorulur.
1: Küçük bir mola verip kendinize bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Güzel bir günde uzman konuklarımızla hayata dair önemli sorunları konuşacak, psikolojinin rehberliğinde içsel gücümüzü ve huzuru keşfedeceğiz.
0: Umut veren hikayeler, içten sohbetler ve hayata açılan yeni bir pencere. Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba değerli dinleyiciler. Savaş Mektupları programımızın 43. ve 44. mektuplarıyla karşınızdayız. Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış "Anneciğim", bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen "İyiyim, merak etmeyin", bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın

Bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı. Bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Savaş sadece bir yetişkinin gözünden değil, aynı zamanda bir çocuğun masumiyetiyle de görülebilir. Bugün biri cephenin yorgun ama umutlu yüzünü, diğeri ise savaşın eşiğinde hem korku hem de merakla dolu genç bir ruhu dinleyeceğiz. Bu iki hikaye, savaşın farklı kuşaklar üzerindeki etkisini, vatan sevgisinin yaşının olmadığını bizlere gösterecek. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş mektupları başlıyor. Şimdi bu dokunaklı hikayelere kulak verelim. Fahrettin'in mektubu. Çanakkale siperlerinin üzerinde sessizlik her zaman bir fırtına öncesiydi. Top seslerinin ara verdiği o anlarda bir ağabeyin kalbi kardeşinden gelen bir mektupla aydınlanmıştı. Fahrettin elindeki mektubu okurken yüzüne bir tebessüm yerleşti. Sonuçta mektup sadece bir kağıt parçası değil, aynı zamanda ailesinden gelen bir nefes, bir umut feneri gibiydi. Kardeşinin iyi olduğunu öğrenmek, onun için tüm savaşın yorgunluğunu dindirmişti. İki gözümün nuru kardeşim diye başladı mektubuna. Samimi teşekkürlerini iletti, Merkez Tepe'nin adını Kahraman Yurdu, Fedai Yuvası, Arslan Yatağı gibi isimlerle anmak istiyordu. Bu isimler onun için sadece birer isim değil, aynı zamanda o tepede savaşan kahramanların destanını anlatan kelimelerdi. Fahrettin günlerdir hastanede yatıyordu. Dün harareti 39'du. Bugünse 37,9 dereceydi. Ama onun için en büyük hüzün bayram günü siperleri dolaşıp arkadaşlarını kucaklayamamak, onların bayramını tebrik edememekti. Ne çare felek komadı. Biz siperlere niyet etmişken nasip bizi hastaneye getirdi diye yazdı. Bu onun için bir sitem değil, bir görev aşkının, bir vatan sevgisinin ifadesiydi. Mektubunu alay kumandanına ve siperlerde savaşan kahramanlara selam ederek bitirdi. Onların zaferleri için dua ediyordu. O, hastanede bile olsa, kalbi siperlerdeki kardeşleriyle birlikteydi. Mektup sadece bir veda değil, aynı zamanda bir dayanışma ve umut mektubuydu. Şimdi o orijinal mektubu sizlerle paylaşıyorum. 1 Ağustos 1331, 14 Ağustos 1915. İki gözümün nuru kardeşim. Mektubuna pek çok samimi teşekkür ederim. Hele Merkez Tepe'den sıhhat haberini aldıkça daha ziyade seviniyorum. Merkez Tepe'nin adını değiştirmek lazımdır. Kahraman Yurdu, Fedai Yuvası, Arslan Yatağı gibi isim lazım. Hoş, bu isimler de azdır ya. Bugün düne göre daha iyiyim. Dün ateşim 39'du, bugün 37,9'dur. Zannederim hastalığın önü alınmıştır. Ben arzu ederim ki bayram günü siperleri dolaşayım. Hepinizi kucaklayayım. Bayramınızı o süratle tebrik edeyim. Ne çare, felek komadı. Biz siperlere niyet etmişken nasip bizi hastaneye getirdi. Sağlık olsun. Yakında çıkar yine gelirim sevgili kardeşim. Alay kumandanına ve sair bilenlere bizim için siperlerde bıkmaz usanmaz bir metanetle düşmana göğüs geren kahraman kardeşlerimize çok çok selam eder, muzafferiyetlerine dualar ederim.

Ağabeyin Fahrettin. Bir ağabeyin hastalığına rağmen siperlerdeki kardeşlerini unutmayışı. O sadece bir mektup yazmıyor. Aynı zamanda adını bile değiştirerek kahramanların hatırasını yaşatıyordu. Peki ya savaşın ayak seslerinin bir çocuğun kulağına veda türküsü olarak fısıldadığı zamanlar? Şimdi Çanakkale'den ayrılmak üzere olan küçük bir çocuğun annesine yazdığı mektuba kulak verelim. Seyfullah'ın Vedası. Çanakkale'nin sokakları Seyfullah için artık sadece oyun alanı değil, aynı zamanda savaşın ayak seslerinin duyulduğu bir sahneydi. O, 2 yıllık gurbet hayatının bitmesini, annesine kavuşmayı 4 gözle bekliyordu. Ama bir yandan da okulunun hastaneye dönüştürülmesi, hocalarının askere gitmesi ve büyük sınıflardaki ağabeylerinin gönüllü olması, içinde bir merak ve korku fırtınası başlatmıştı. Mektubunda annesine bu karmaşık duygularını anlatmaya çalışıyordu. Mektebimizi alıyorlar, hastane olacakmış. Bizi de İstanbul'daki mekteplere dağıtacaklarmış, diye yazdı. Okulun boşalmasının hüznünü yaşıyor ama bir yandan da İstanbul'a gideceği için seviniyordu. Türkçe hocasının zamanı gelince cephede yapılacak vatan hizmetinin mektepte yapılan hizmetten kutsi olduğunu söylemesi onun ruhunda bir çağrı başlatmıştı. O da bir gün vatan için cepheye gidecek miydi? Birkaç günden beri Çanakkale sokaklarından askerlerin geçtiğini yazdı. Çanakkale içinde aynalı çarşı, anne ben gidiyorum düşmana karşı türküsü, onun için sadece bir şarkı değil, aynı zamanda bir veda ve kahramanlık türküsüydü. At üstünde zabitler, top arabaları ve deve kervanlarının sokağını doldurması, savaşın ne kadar yakın olduğunu gösteriyordu. O, bombardımanı görmek isterdi ama aynı zamanda annesine kavuşacağı için seviniyordu. Bu, bir çocuğun masumiyetiyle savaşın acımasızlığının iç içe geçtiği bir andı. Mektubunu babasının ve annesinin ellerinden öperek, kardeşlerine selam ederek bitirdi. O, sadece bir veda mektubu değil, aynı zamanda savaşın gölgesindeki bir şehrin ve o şehirde yaşayan genç bir ruhun hikayesini anlatıyordu. İşte o orijinal mektup. Sevgili anacığım, canımıza tak diyen 2 yıllık gurbet hayatından artık kurtuluyoruz. Sana ve aileme kavuşacağım için seviniyorum. Mektebimizi alıyorlar, hastane olacakmış. Bizi de İstanbul'daki mekteplere dağıtacaklarmış. Hocalarımızın çoğu da askerlik hizmetine gidiyorlar. Büyük sınıflarda gönüllü yazılacaklarmış. Bugün Türkçe hocamız sınıfa geldi ama çok kalmadı. Bize veda etti. Bize zamanı gelince cephede yapılacak vatan hizmetinin mektepte yapılan hizmetten kutsi olduğunu söyledi. Birkaç günden beri Çanakkale sokaklarından askerler geçiyor. Çanakkale içinde aynalı çarşı, ana ben gidiyorum düşmana karşı türküsünü söylüyorlar. At üstünde zabitler, top arabaları, mekkare ve deve kervanları sokağımızı doldurdu. Harp olacakmış. İngiliz ve Fransız harp filoları boğazın dışında dolaşıyormuş. Buraları bombardıman edeceklermiş. Bu bombardımanı görmek isterdim. Ama yakında Çanakkale'den ayrılacağız. Ama size kavuşacağım ben. Bey babamın sizin ellerinizi öper, kardeşlerime selam ederim. Oğlunuz Seyfullah. Evet sevgili dinleyiciler, bugün savaşın hem en kişisel hem de en ulusal cephelerinden 2 hikaye dinledik. Bir yanda cepheden hastaneye düşen ama kalbi yine siperlerde atan bir askerin azmini, öte yandansa savaşın gölgesinde büyüyen hem korku hem de merakla dolu bir çocuğun vatan sevgisini gördük. Bu 2 mektup bize vatan sevgisinin yaşının olmadığını, bu sevginin bir ömür boyu kalpte taşındığını gösteriyor. Sayın dinleyicilerimiz, onların hatıralarını yaşattığımız süre,

sadece, kahramanlıkları da ölümsüz kalacaktır. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısıysa hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı. Kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur. Ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: Her taşında tarih, her sofrasında lezzet saklı bu toprakları Bir Şehir programında anlatıyoruz. Türkiye'nin şehirleri, kültürel mirası, tarihi şahsiyetleri, unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri ve türküleriyle her hafta dinleyicilerle buluşuyor. Bir Şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 10.
2: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Kurban Bayramı'nın İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerindeki tüm kardeşlerime dayanışma mesajı gönderiyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyareti sırasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını telefonla kutladı. Erdoğan ayrıca hac ibadetini yerine getiren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aracılığıyla telefonda kutsal topraklardaki hacılarla da telefonla görüştü, tüm hacıların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin dik duruşunun fırtınalara rağmen değişmediğini söyledi. Bahçeli, milletimizin birlik ve beraberliğini son nefesimize dek gözeteceğiz dedi. MHP Genel Başkanı CHP'de yaşananlar sonrası taraflara sağduyu çağrısı da yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı'dır, arınma ve durulma süreci başlatılmalı dedi. Bahçeli, tartışmaları neden olan kurultay tarihiyle ilgili de CHP'nin kuruluş günü olan 9 Eylül'ü önerdi. CHP'de kurultay tartışması sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama geldi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim diyen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin ihraç edileceği iddialarına da dedikodu dedi. Gerekirse Özel'le görüşebileceğini söyledi. CHP'de bu kez haram araç tartışması gündemde. Özkan Yalım'ın içini dizayn ettirdiği ve Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı öne sürülen Özgür Özel'in kullandığı iki makam aracı satılığa çıkarıldı. CHP Genel Merkezi'nin önünde sergilenen araçların üzerinde haram yazısı asıldı. Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde araçların satılığa çıkartıldığı belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bayramlarda büyüklerin kapılarının çalınması gerektiğini söyledi. Bayramın kıymeti toplu mesajlarda değil, içten bir ziyaretle saklıdır dedi. Huzur evine yaptığı ziyarete değinen Bakan Göktaş, bu bayram uzakları yakın edelim, büyüklerimizin kapısını çalalım notunu paylaştı. Bir Kurban Bayramı geleneği olarak acemi kasaplar yine iş başında olunca, bayramın ilk gününde acil servisler kurban kesiminde yaralananlarla doldu. Yurt genelinde kurban kesimi sırasında yaralanan 13.513 kişi hastanelere başvurdu. Tutuklanan İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. İstanbul'un fethinin 573. yılı yarın coşkuyla kutlanacak. İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine bayramlaşma ve fetih kutlama programına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılarak İstanbullularla buluşacak. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programı tüm İstanbullulara davet etti. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberine çevrilmişken, ABD ordusu İran'a yeni saldırılar düzenledi. Amerikan güçlerine ve ticari gemi trafiğine tehdit oluşturduğu iddiasıyla bir İran askeri tesisini vurdu. İran saldırıya misillemede bulunduğunu açıklarken Kuveyt'te hava savunma sistemleri füze ve İHA saldırıları sebebiyle devreye girdi. ABD ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Trump yeni açıklamalar yaptı. Trump, Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu ancak henüz o noktada olmadıklarını belirtti. İran'dansa kırmızı çizgilerden geri adım atmayacağız yanıtı geldi. Soykırımcı İsrail Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze şeridinde katliam yaptı. Gazze kent merkezine düzenlenen hava saldırılarında 8 Filistinli katledildi. Katil İsrail unsurları ve işgalciler Batı Şeria'da da terör estirdi. Ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarını sürdüren İsrail, güneyde Sur ve Nebatiye, doğuda ise Beka Vadisi'ni hedef aldı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi. Haberleri sunduk.
3: Dinlemekte olduğunuz program bir band.

Bugün 28 Mayıs Perşembe, Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Bayramlar bir kavuşmadır, paylaşmanın adıdır. Kalbin açıldığı, kalabalık aile sofralarının paylaşıldığı, sevdiklerimizden uzakta olsak da aynı gökyüzüne bakıp, aynı özlemle birbirimize sarıldığımız özel günlerdir. Hoş geldiniz bayram yayınımıza. Her sabah olduğu gibi bu sabah da memleket treniyle

güzel bir yolculuğa çıkmak için sizlerle birlikteyiz. Yayınımızı sizler için Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca hazırladı ve ben Gülnur Akalın mikrofon başında her sabah olduğu gibi sizlere eşlik ediyor olacağız. O zaman sözü müziğe bırakalım mı?

Umut pasif bir bekleyiş ya da naif bir iyimserlik olarak görülemez. Umut, mevcut dünyayı olduğu gibi kabullenmeyi reddetmektir. Tırnaklarınla kazıyarak daha iyi bir geleceği aktif bir şekilde inşa etme çabasıdır. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirme sorumluluğunu üstlenmektir umut.

aktif bir eyleme dönüşür. Dayanışma, yardımseverlik ve tevazu gibi erdemler, umudu somut bir şekilde sürdürmenin yollarıdır. Mükemmel bir gelecek vaadine değil, değişim için mücadele etme iradesine dayanır. Umut, dünyayı değiştirmek için eyleme geçme cesaretidir ve bireylerin, özellikle ebeveynlerin, çocuklarının geleceği için taşıdığı sorumlulukla güçlenir. Ne duruyorsun? İlk bağışı sen yap, ilk güzel sözü sen söyle, ilk tohumu sen ek, ilk fidanı sen dik, ilk düşü sen kur, ilk çığlığı sen at. Umut, sen varsan var, sen çağırmayı bilirsen daha güzel bir gelecek gelir diyor değerli dinleyenler, psikiyatrist ve psikoterapist Profesör Doktor Kemal Sayar.

0: Değerli dinleyenler, memleket treni devam ediyor. Bayramda güzel bir yolculukta sizlerle birlikteyiz. Şimdi efendim, Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme nasıl olur? Et ve tatlı tüketirken nelere dikkat edeceğiz? Bunları konuşacağız. Diyetisyen Sayın Serkan Aksoy telefon hattında konuğumuz. Serkan Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk dinleyenim. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Sesinizi duyduk, çok daha iyi olduk. İyi bayramlar dileyerek başlayalım size.
1: Ben de sizlerin ve tüm dinleyenlerin bayramını kutluyorum.
0: Şimdi

0: Bayramlar bizim için gerçekten önemli olgular. Bir araya geldiğimiz, kalabalık sofralarda buluştuğumuz günler. Kurban Bayramı'nın protein tüketimi, et tüketimi ve paylaşımla ilgili farklı da bir yeri var. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl, nelere dikkat etmeliyiz bu sofralarda, bu bayramda?
1: Özellikle ilk kesime çok dikkat etmek gerekiyor. İlk kesimden sonra kurban etinde rigor mortis dediğimiz yani ölüm sertliği oluşabiliyor. Bu sebepten dolayı kesildikten en az 24 ve 36 saat sonra dinlendirildikten sonra tüketilmesinde yarar vardır etin. Ve aynı zamanda da küçük parçalar halinde saklanmasında yarar görmekteyim. Eğer tüketilecekse kavurma alışkanlığı Türkiye'de ve İslam ülkelerinde özellikle genelde böyle ilk kesimden sonra kavrulur ve onun bir kokusunun çıkması istenir. Tabii ki bunda bir sakınca yoktur kişilerde ama özellikle yağ tüketimi, yağda pişirilmemesini tavsiye ediyorum ben dinleyicilere. Çünkü zaten etin kendi yağında pişmesi ve dinlendirilerek pişmesi, yavaş yavaş pişirilmesi hem sağlık açısından çok değerlidir hem de trigliserit dediğimiz kan yağlarını çok yükseltmez. Bu da sağlık açısından çok değerlidir. Bunun yanı sıra dikkat edilecek noktalardan birisi eti saklama koşulları, kesme koşulları ve aynı zamanda da düzenli bir hale sokması açısından çok değerlidir. Kesim tahtalarında eğer kesildiğinde kullanılan tahtaya başka sebze ya da meyve gibi başka besinleri kullanmamakta yarar görmekteyim. Örneğin et kesiliyorsa eğer o etin kesildiği tahtada tekrar sebzeyi veya meyveyi kesmek etten bulaş kabul ettiğinden dolayı kişilerde sıkıntı yaratabilir o tükettikleri sebzeler açısından.
0: Neler bulaşabilir Serkan Bey?
1: Çok özür dilerim. Bir kez daha alabilir miyim?
0: Neler bulaşabilir? Yani ne tür rahatsızlıklara sebep olabilir? Böyle bir vücudumuzdan nasıl tepkiler alabiliriz? Dediğiniz gibi aynı tahtayı kullandık. Vücutta neler olabilir? Tabii bir sağlık merkezine başvurmamız gerekebilir bu durumlarda. Ne gibi şeylere yol açabilir sağlık sorunlarına?
1: Özellikle patojenler olabiliyor ette, çiğ ette ve bu çiğ etten bulaşan patojenler pişirilince gideriliyor. Fakat sebzenin üzerine yapışırsa aynı tahtada kestiğimizde bu vücudumuzda özellikle midede bazı problemlerle, bağırsak problemleriyle daha sonra diyare gibi, ishal gibi problemlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu sebepten dolayı kesildikten sonra buzdolabında özellikle eksi 2 derecede bir hafta, eksi 18 derecede de daha uzun süreli saklanabiliyor.
0: Evet, bunun altını çizelim. Şimdi Kurban Bayramı deyince tabii aklımıza et geliyor mutlaka. Siz de bahsettiniz. Adettendir o ilk anda hemen bir kavurma yapılır ama etin biraz beklemesinin daha doğru olduğunu söylediniz. Etin dışına çıkacak olursak bayramlaşmalar devam ediyor. Tabii başka ikramlar da olacak. Biraz şekerli besinlere de tatlı besinlere de yükleniliyor bayramlarda değil mi?
1: Evet, kesinlikle öyle. Özellikle davetlere gittiğimizde, bayram ziyaretlerine gittiğimizde çok fazla bir tatlı ile muhatap oluyoruz. Ve tatlının içerisindeki şeker oranı aslında çok önemli bizim vücudumuzda ve organizmamız açısından. Eğer bir hastalığımız varsa, yani diyabet gibi ya da prediyabet gibi bir rahatsızlığımız varsa şekerden uzak durmakta, sütlü tatlıları tercih etmekte yarar var. Baklava gibi şeker oranı yüksek, glikoz şurubu yüksek olan besinleri tüketmek aslında kişilerde ani şekilde insülin salgısını tetiklemesinden ve kan şekerini yükseltmesinden dolayı tavsiye ettiğimiz bir durum değil. Kırmamak adına eğer yiyeceklerse de bir çatalı geçmemek koşuluyla yemelerini tavsiye ediyoruz. Sağlıklı bireylerde de aynı şekilde şekerin çok fazla oynamasını ve kan şekerinin çok fazla yükseğe çıkmasını istemediğimizden dolayı da mutlaka kişilere özel tüketebilecekleri sütlü tatlıları tavsiye ederim. Baklavadan ve şekerli yapılmış olan şerbetli tatlılardan özellikle kaçınmak lazım. Bunu da tüketirken yanında bir sert kabuklu meyve dediğimiz ceviz, fındık, badem tarzında bir kuru yemişle tüketirlerse de aynı şekilde kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltmezler. Biliyorsunuz ki toplumumuzda özellikle Antep yörelerinde baklavanın yanında süt ikram edilir ve süt protein içeriği yüksek bir besindir. Proteinle birlikte tüketilen tatlı şeker dengesini çok rahat sağlar.
0: Evet. Peki şunu merak ediyoruz. Şimdi evet.

0: Bayramlar bizim için özel günler ve dediğimiz gibi hani bazen uzaktaki yakınlarımız hemen geliveriyorlar. Biraz daha özeniyoruz, hazırlanıyoruz ya da biz uzaktaki yakınlarımızın yanına gidiyoruz. Şimdi gurbette de bizi dinleyen dinleyicilerimiz var eminiz. Hani 3-4 günden ne olacak, biraz kaçırsak ipin ucunu deyip de bayramın ertesinde normale dönmek çok mu zordur Serkan Bey?
1: Hayır değildir. Hatta hakkımızdır da bu bizim. Dolayısıyla da kişilerde çok özür dilerim, özür diliyorum. Özellikle kişilerde tüketimlerini zaten sınırlandırmak istemiyoruz biz bayram gibi özel günlerde. Hem Ramazan bayramında hem de mübarek Kurban bayramında kişileri bazen danışanlarımızla serbest bırakabiliyoruz. Yani o gün için gittiği ziyaretlerde yedikleriyle birlikte yanında ya da bayram sonrasında bazı detoks programları uyguluyoruz ve bu detoks programlarıyla kişileri aslında temizlemiş oluyoruz karaciğerlerini. Fakat karaciğeri çok yormamak adına hayatımızın tamamında değil ama bazı günlerde, özel günlerde, bayramlarda, restoranlarda, eğlence ortamlarında, düğünde, dernekte bu tarz toleranslar olabilir. Yani hayat sadece motomont bir şekilde tabii ki dengeli yeterli besleneceğiz ama bazı kaçamaklar yaptığımızda bunun tolerasyonu mutlaka olur. Fakat bir hastalığı varsa kişinin özellikle hipertansif hastalarda veya kronik bir rahatsızlığı varsa böbrek rahatsızlığı gibi kalp damar hastalıkları gibi aterosklerotik plaklar dediğimiz plakları yoğun olan kişilerde kolesterol yüksekliği gibi yaşayan kişilerde et tüketimine dikkat etmesi gerekiyor ve ülkemizde özellikle çocuklarda ve kadınlarda demir eksikliği anemisi sık görülmekle birlikte demirin en yoğun bulunduğu besin öğesi olarak da et tüketimi maalesef gerekiyor. Haftada ben danışanlara önerdiğim kırmızı eti 2 gün tüketmeleri, maksimum 3 olmasını öneriyorum, 3 öğün. Beyaz etten yana kullanmasını istiyorum ama Kurban Bayramı'nda tabii ki Kurban Bayramı'nın her günü bazen et de geçebiliyor ama bu hamilelik sürecinde olan anne adaylarını veya çocukların aslında demir eksikliği anemisi açısından da çok değerli olduğu için önemli. Etin içerisinde bulunan amino asitler çok değerli bizler için çünkü organizmamızda proteinlerin yapı taşı olan amino asitlerden 20 tane var ve bunların vücudumuzda 11'ini kendi yapabilirken 9'unu biz dışarıdan elzem olarak almak zorundayız. Bu 9 tane amino asit vücudumuzdaki proteinlerin yapı taşları oluyor ve bunun tamamlanması için özellikle ette bunun tamamı bulunuyor ve bunu haftanın 2 günü 3 günü tüketmemizde yarar var. Bunun yanı sıra demir, magnezyum, çinko, fosfor mineralleri de var. B vitamini de içeriyor ve lipoik asit dediğimiz özellikle genç kalabilmek, cildin yaşlanmasını engelleyen lipoik asit de burada bulunmakta. Lipoik asit özellikle karaciğerimiz gibi önemli bir organın antioksidan kapasitesini artıran bir bileşen olduğu için de et, kırmızı et aslında vazgeçilmezimiz. Ama Türkiye'de özellikle bazı kesimlerde Kurban Bayramı'nda bunu tüketmesinde hiçbir zarar görmüyorum. Aksi bir durumda yani eğer ki bir rahatsızlık yoksa 120 gram günlük tüketiminde bir sıkıntı yok. 120 gram da yaklaşık 4 tane anne köftesi büyüklüğünde oluyor. Günlük 120 gram sağlıklı kişilerde tavsiye ediyoruz. Kronik rahatsızlığı olanların da doktor kontrolünden sonra et tüketmelerini öneririm ben.
0: Evet, bayramlar dediğiniz gibi özel günler, bu tür kaçamaklar olabiliyor ama sonrasında hayatımızı tekrar aynı düzene döndürmeliyiz. Ama sizin de dediğiniz gibi özel durumu olan kişiler yine de dikkat etmeliler. Son olarak şunu sormak istiyorum Serkan Bey. Şimdi eti konuştuk, ikramları, tatlıları konuştuk. Bir de her bayram mutlaka şöyle kahvenin yanında çikolatalar, şekerler, çayın yanında mutlaka ikram edilir. En güzel gelen örneklerimizden birisidir. Çikolata ve şekerlerle ilgili neler söyleyeceksiniz?
1: Özellikle bayram ziyaretlerinde çocukların en çok beklentisi oluyor.
0: Evet.
1: Hani bizim çocukluğumuzda da yani çok geçmişte yaşadığımız durumlar hani bayram ziyaretinden ziyade apartmanda kişilerin kapılarını çalıp ellerini öperdik ve bizlere çikolata şeker verirlerdi. Çikolata şeker önemli bir adeti aslında bayramın. Bence bundan da uzak durmakta yarar var. Çünkü şekerin aslında vücudumuzda beynin alıştırılmasıyla alakalı bir durum olmasından dolayı vücudun şekere bir ihtiyacı yok. Yani

0: Yani bir besin kaynağı değil bu. Dolayısıyla bu alıştırıldığından dolayı istek haline geliyor. Çok bunda da aynı şekilde çocuklarımızı hem diş sağlığı açısından hem de genel sağlıklar açısından çok fazla tüketmemesini öneriyorum. Alışmamalarında yarar vardır. Şekerli gıdalardan, şekerli içeceklerden, özellikle asitli gıdalardan ve asitli olmayıp şeker içeriği yüksek olan nişastalı fruktoz içeren bazı içeceklerden uzak durmakta yarar var. Dışarıda satılan meyve sularının da çok taraftar değilim. Bunun yerine evde yapılan bir meyve suyu belki çocuklar için olabilir. Meyve suyunun dışında özellikle meyvenin kendisinin yenilmesinin altını çizerim. Çünkü meyvenin içeriğindeki vitamin dışında aynı zamanda şeker içeriği de fruktoz içeriği de fazla almak karaciğeri çok fazla yoruyor ve karaciğer yağlanmasına sebebiyet verebiliyor. Meyvenin kendisini yediğimizde içerisinde posa içeriği olmasından dolayı da kan şekerini ani yükseltmiyor. Bu da hem kişilerin genel sağlığı açısından hem de ileriye dönük sağlıklar açısından çok değerli. Ama illaki çikolata, tatlı tüketilecek de tekrar söylemek isterim ki sütlü tatlılar tercih edilmeli. Çikolatalarda da çocuklara çok fazla buna talep etmemelerini önermekteyim. Çünkü çocukluk yaşlarına kadar tip 2 diyabet inmiş durumda. Yanlış beslenme alışkanlıkları ve şeker alışkanlıkları maalesef ki çocuklarda tip 2 diyabet dediğimiz yetişkin tipi diyabet hastalığını çok gözlemliyoruz bu aralar.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Serkan Bey.
0: Ben teşekkür
1: İyi
0: ediyorum.
1: bayramlar diliyoruz size.
0: Ben de önce sizlerin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor. Nice sağlıklı bayramlar diliyorum herkese.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Ben
1: Değerli
0: de
1: dinleyenler, diyetisyen Sayın Serkan Aksoy'la Kurban Bayramı'nda birlikteydik.

Almanya'dan ben Necati Sezer. Almanya'nın Erlangen şehrinden, burası üniversite şehri aynı zamanda. Türkiye'de bulunan eş ve dostlarımın, aile efradımın, tüm sevdiklerimin mübarek Kurban Bayramlarını tebrik eder. Neşeli ve huzurlu bayram günlerinin geçmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim. TRT aracılığıyla bize bu imkanı sağlayan TRT Genel Müdürlüğü'ne, onun şahsında tüm çalışanlarına minnet ve şükranlarımı sunar, saygılarımı arz ederim. Efendim ben 20 senede Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinliyorum ve bize çok güzel hizmetler veriyor. Tebrik ederim.

Ben Güner Çatayürek. Ben 45 senedir Almanya'dayım. Herkesin bayramını kutluyorum. Nice bayramlara erişmek nasip eder inşallah. İyi günler.

Ahında başladık söze. Kimi zaman gülümsedik, kimi zaman gözlerimiz uzaklardaki yakınlarımızı aradı, hüzünlendik. Annemizin bayram sofrası, babamızın avludaki sessizliği, çocukken mendilimize koyulan birkaç kuruşla mutlu oluşumuzu hatırladık. Bu yayında da aynı niyeti paylaştık, aynı sevince ortak olduk birlikte. Sevgiyle, sağlıkla, umutla nice bayramlarda buluşmak dileğiyle. Kurban Bayramımız kutlu olsun.

Bugün bayram. Kurban Bayramı. Yaklaştıran, kaynaştıran, paylaştıran, mesafeleri yok eden, hatırlatan, çağıran bayram. Gelenekleri canlı tutmak, değerleri yaşatmak için bu bizim bayramımız diyen herkese iyi bayramlar diliyoruz. Bayramlar, sevgileri büyütme mevsimidir. Hadi bu sevgiye ortak olalım.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Saat 11.
2: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Kurban Bayramı'nın İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerindeki tüm kardeşlerime dayanışma mesajı gönderiyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyareti sırasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını kutladı. Erdoğan ayrıca hac ibadetini yerine getiren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aracılığıyla telefonda kutsal topraklardaki hacılarla da görüştü. Tüm hacıların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin dik duruşunun fırtınalara rağmen değişmediğini söyledi. Bahçeli, milletimizin birlik ve beraberliğini son nefesimize dek gözeteceğiz dedi. MHP Genel Başkanı, CHP'de yaşananlar sonrası taraflara sağduyu çağrısı da yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı'dır, arınma ve durulma süreci başlatılmalı dedi. Bahçeli, tartışmalara neden olan kurultay tarihiyle ilgili de CHP'nin kuruluş günü olan 9 Eylül'ü önerdi. CHP'de kurultay tartışması sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama geldi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim diyen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin ihraç edileceği iddialarına da dedikodu dedi. Gerekir

0: ise özelde görüşebileceğini söyledi. CHP'de bu kez haram araç tartışması gündemde. Özkan Yalım'ın içini dizayn ettirdiği ve Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı öne sürülen Özgür Özel'in kullandığı iki makam aracı satılığa çıkarıldı. CHP Genel Merkezi'nin önünde sergilenen araçların üzerine haram yazısı asıldı. Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde araçların satılığa çıkartıldığı belirtildi. Memleketi Manisa'da konuşan Özgür Özel, yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına da cevap verdi. Kemal Bey avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım dedi. Rüşvet ve imar yolsuzluğu iddiasıyla gözaltına alınan İzmir'in Güzelbahçe ilçesi belediye başkanı Mustafa Günay tutuklanmıştı. Günay, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. İstanbul'un fethinin 573. yılı yarın coşkuyla kutlanacak. İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine bayramlaşma ve fetih kutlama programına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılarak İstanbullularla buluşacak. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programa tüm İstanbulluları davet etti. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberine çevrilmişken, ABD ordusu İran'a yeni saldırılar düzenledi. Amerikan güçlerine ve ticari gemi trafiğine tehdit oluşturduğu iddiasıyla bir İran askeri tesisini vurdu. İran saldırıya misillemede bulunduğunu açıklarken, Kuveyt'te hava savunma sistemleri füze ve İHA saldırıları sebebiyle devreye girdi. ABD ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Trump yeni açıklamalar yaptı. Trump, Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu ancak henüz o noktada olmadıklarını belirtti. İran'dan ise kırmızı çizgilerden geri adım atmayacağız yanıtı geldi. Soykırımcı İsrail Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze şeridinde katliam yaptı. Gazze kent merkezine düzenlenen hava saldırılarında 8 Filistinli katledildi. Katil İsrail unsurları ve işgalciler Batı Şeria'da da terör estirdi. Ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarını sürdüren İsrail, güneyde Sur ve Nebatiye, doğuda ise Beka Vadisi'ne hedef aldı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi. Ukrayna'nın Odessa bölgesine Rus ordusu tarafından insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda ikisi çocuk 11 kişi yaralandı. Sivil altyapının hedef alındığı saldırıda bazı binalarla araçlar zarar gördü. Haberleri sunduk.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Türkiye'de saatler 11'e 6 dakika geçerken TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayında Kurban Bayramı'nın bu ikinci gününde canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Sabah Ajansı başladı değerli dinleyicilerimiz. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu birlikte hazırladılar. Teknik Masada Berkay Yıldız, yayın şefimiz Serkan Oksa ve mikrofon başında da ben İpek Önder. 11.50'ye kadar bugün de sizlerle birlikte olacağız. Ve her zaman olduğu gibi programımızı Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Dış basından öne çıkan haberlerin ardından TRT İran temsilcimiz Harun Aykaç'a bağlanacağız. Daha sonrasında da konuğumuz gazeteci Hakkı Kurban'la birlikte gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Ve ekip olarak Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyor ve bayramın tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini temenni ediyoruz.

0: Türk basını.
1: Sabah gazetesiyle turumuza başladık. Zalim Netanyahu dersini alacak. Başkan Erdoğan bayram namazı sonrası İslam dünyasına birlik çağrısı yaptı ve Gazze'deki soykırım hatırlattı. Netanyahu denen zalim dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. Kurban Bayramı'nın bir ayrıcalığı var. Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bugün Gazze'de, Filistin'de bu teslimiyeti arıyoruz. Bu teslimiyet olduğu sürece alemi İslam Allah'ın izniyle bir olacaktır. Beraber olacaktır. İri olacaktır, diri olacaktır, kardeşlik baki olacaktır. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Bir an önce de bizler bu duruşu görelim, bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Kurban Bayramı, alemi İslam'ın ittihadına vesile olsun dedim. Nice huzurlu bayramları Kurban Bayramı'nda başta yurdun dört bir yanındaki tarihi camiler olmak üzere tüm camiler doldu taştı. Yurtta ve dünyada bayram namazlarını kılan vatandaşlar Gazze ve Filistin halkı içinde dua etti. Namaz sonrası bayramlaşan vatandaşlar kurbanlarını kesti. Aileler ziyaret edildi, büyükler unutulmadı. Kabristan'a koşan şehit ailelerinin dualarına gözyaşları karıştı. Yıkılmış camilerden umut duaları yükseldi. Soykırımcı İsrail Kurban Bayramı'nın ilk gününü de saldırılarına devam etti. Gazze'den Lübnan'a binlerce kişi bayrama hüzünlü girdi. Ancak her türlü zulme rağmen umutlarını kaybetmeyen binlerce Filistinli bayram namazını yıkılan camilerin enkazlarında, sokaklarda ve çadır kamplarında eda etti.

Milliyet gazetesine geçtik. Trump'tan Umman'ı havaya uçururuz tehdidi. Hürmüz herkese açık olacak. ABD Başkanı Donald Trump, boğazlar herkese açık olacak ve kimse tarafından kontrol edilmeyecek. Biz onları izleyeceğiz dedi. Trump ayrıca Umman'a yönelik onları havaya uçururuz tehdidinde bulundu. Ve geçelim bir başka habere. Yunan medyasında Türkiye için görkemli plan itirafı Ege Adaları'nı çağrıştırıyor. Türkiye'nin denizlerdeki operasyonel gücünü artıracak 8 adet yeni nesil çıkarma gemisi projesi Yunan medyasında geniş yankı uyandırarak görkemli bir plan olarak nitelendirildi. Atina'nın Ege Adaları'nı çağrıştırıyor iddiası ise dikkat çekti. İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını, ekipler genel merkeze girdi. İspanya'da yolsuzluk soruşturması kapsamında polis iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin Madrid'deki genel merkezine baskın düzenleyerek kritik belgeleri talep etti. Eski Başbakan Zapatero, mevcut Başbakan Sanchez'in eşi ve kardeşi hakkındaki davaların ardından gelen bu son hamle, ülkede erken seçim seslerinin yükselmesine neden oldu. Sırada Hürriyet gazetesi var. Tedbir kalkınca kurultay yaparız. Kılıçdaroğlu dün evinin önünde gazetecilere açıklamalar yaparken CHP Genel Merkezi'nde yaşananları içi burkularak izlediğini söyledi. Mahkeme kararı ile CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kılıçdaroğlu, benim elimde olsa yarın kurultaya giderim ama tedbir var dedi. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultaya gidebileceğini belirten Kılıçdaroğlu şöyle konuştu. Özgür Özel'le görüşürüz, konuşuruz. Aynı partide görev yapan iki kişiyiz. Düşman değiliz. Hukukçu arkadaşlarımız. Arkadaşlarla konuşacağız. En kısa sürede kurultayı nasıl yaparız? Genel başkanı kurultaylar seçer dedi. Tedbir engel değil. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi. Olağan ya da olağanüstü kurultay yeni bir kurucu işlemdi.

0: Tedbir olması kurultaya engel değildir. 45 gün sonra yapılması için hiçbir engel yok. Mesele niyet meselesidir, dedi. Türkiye devleri solladı. Başlığının detaylarını aktaralım. Türkiye elektrikli otomobil satışında İtalya ve İspanya gibi ülkeleri geride bırakarak Avrupa'nın en büyük dördüncü pazarı oldu. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde Avrupa'da elektrikli otomobil pazarı %29 büyüyerek 978.845 adede ulaştı. Aynı dönemde Türkiye elektrikli otomobil pazarı %28.2 büyüdü ve 54.463 adet olarak gerçekleşti. Türkiye bu satışla Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa'nın ardında yer aldı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Akşam gazetesine geçtik. Güven üreten ülkeyiz. Başkan Erdoğan, Edirne'de sınır bölgesine görev yapan Mehmetçiğin bayramını telefonla kutladı. Milli Savunma Bakanı Güler'in ziyareti sırasında telefonla askerlere seslenen Erdoğan, sınırını koruyamayan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu son aylarda gayet net görüyoruz, dedi. Biz de hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında güven üreten bir ülkeyiz. Efes tatbikatında bunu bir kez daha dünyaya gösterdik, dedi. Barış taslağı Tahran'a ulaştı. İran Devlet Televizyonu ABD ile imzalanacak olan gayri resmi mutabakat taslağının Tahran'a ulaştığını duyurdu. Taslağa göre ABD güçleri çekilecek ve Hürmüz ablukası kalkacak. Ancak Beyaz Saray taslağı yalanladı. Hürmüz'den Marmaris'e Basra Körfezi'nde 6 hafta mahsur kalan Mineship isimli yolcu gemisi dönüşte ilk seferini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Savaş esiri dev gemi Marmaris'e 3500 kişiyi getirdi. 11 yıl sonra raftan iniyor. Nisan 2015'te Trabzon'da Fenerbahçe otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma yeniden açıldı. Dosyaya o dönem takipsizlik verilmişti. Fenerbahçe'den konuyla ilgili gelişmeyi önemli ve kıymetli buluyoruz. Bundan sonraki aşamaları da hassasiyetle takip edeceğiz, açıklaması geldi. Yeni Şafak'ta da turumuzu noktalayacağız. Türkiye AB güvenliğinde stratejik ortak, Türk savunma şirketleri Avrupa güvenlik mimarisinin asli ortaklarından biri haline geldi. Baykar'la İtalyan savunma devi Leonardo'nun işbirliği, Fransız Safran'ın temasları, İspanya'nın Hürjet ve Kaan'a ilgisi, Almanya'da Repko'nun top mermisi tesisi kurması, Türkiye'nin Avrupa savunma denklemindeki yükselişinin en dikkat çekici örnekleri. Aksa'yı yalnız bırakmadılar. Gazze'de Kurban Bayramı bu yılda gözyaşlarıyla karşılandı. İsrail saldırılarında yakınlarını kaybeden Filistinliler sabah mezarlıkları akın ederek sevdiklerinin kabirleri başında dua etti. Kudüs'teki Filistinliler de İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya koştu. Aksa'da 140 bin kişinin namaz kıldığı açıklandı. Türkiye'de yaşamayı düşünebilirim. İsrail'den tahliye edildikten sonra İstanbul'da tedavi gören Sumut aktivistleri karşılaştıkları misafirperverlikten ve sağlık personelinin ilgisinden çok etkilendi. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi olan 30 yaşındaki Fransız Matilda Malet, herkes inanılmaz nazikti. Türkiye'nin yaptığı şey ne kendi ülkemiz ne de bir başka Avrupa ülkesinden görebildik. Açıkçası Türkiye'de yaşamayı bile düşünüyorum, dedi. Belçika'da Mayıs'ta kendilerini sürekli ziyaret edenler olduğunu ve evlerinden kek, kurabiye ve sarma getirdiklerini anlattı.

0: dış basın.
1: İran Devlet Televizyonu, Tahran'la Washington arasında hazırlanmakta olan mutabakat zaptına ilişkin ilk gayri resmi çerçeve taslağına ulaşıldığını açıkladı. Haberde İslamabad Memorandumu olarak anılan çerçevenin henüz nihai hale getirilmediği belirtilirken, İran'ın somut doğrulama olmadan hiçbir adım atmayacağı vurgulandı. Taslağa göre İran, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini bir ay içerisinde savaş öncesi seviyelere geri döndürmeyi taahhüt etti. Boğaz'daki gemi trafiğinin yönetimi ve rotalarının ise İran'la Oman işbirliğinde yürütüleceği ifade edildi. Askeri gemilerin söz konusu taslak anlaşmanın kapsamına dahil olmadığı aktarıldı. Taslak metinde ayrıca ABD'nin İran çevresindeki

0: askeri güçlerini geri çekeceği ve deniz ablukasını kaldıracağı belirtildi. İran'ın Teslim Haber Ajansı da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın günümüz ana savaş alanının ekonomik savaş olduğunun söylendiğini yazıyor. Pezeşkiyan, askeri arenada hedeflerine ulaşamayan düşman ülkenin ekonomik direncini zedelemeye ve insanların geçim kaynaklarını bozmaya odaklanmıştır değerlendirmesinde bulundu. Birleşik Krallık yayın organı Independent, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Bender Abbas'taki saldırıya karşılık bölgedeki ABD hava üssünü hedef aldığını duyurduğunu aktarıyor. Ordudan yapılan açıklamada bu yanıt düşmanın saldırganlığının cevapsız kalmayacağını bilmesi için ciddi bir uyarıdır ve tekrarı halinde yanıtımız daha kararlı olacaktır. Saldırının sonuçlarının sorumluluğu saldırgana aittir ifadelerine yer verildi. Hedef alınan ABD hava üssünün hangi ülkede olduğu belirtilmezken bölgede ABD'nin hava üssüne ev sahipliği yapan ülkelerden Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırısıyla karşı karşıya kaldığını açıkladı. Kuveyt ordusu tarafından yapılan açıklamada da hedef alınan yerin neresi olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: PBS News'e açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçmesi karşılığında yaptırımların hafifletilmesini kabul etmeyeceğini söyledi. ABD Başkanı, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmesinin yaptırımların kaldırılmasıyla doğrudan bir bağ olmadığını vurguladı. Trump'ın açıklaması, ABD ve İran'ın yaklaşık 3 aydır Orta Doğu'yu etkisi altında tutan çatışmaları sonlandırmak için anlaşmaya varma çabalarının yoğunlaştığı bir dönemde denk geldi. Rusya'nın Sputnik Haber Ajansı da ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın görüşmelerden memnun olmadıklarını, ya anlaşma olacağını ya da işi askeri olarak bitireceklerini söylediğini duyuruyor. Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısında basın mensuplarının İran'la devam eden müzakereler hakkındaki sorularına yanıt verdi. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la devam eden görüşmelerden memnun olmadığını belirterek, Washington'un ya bir anlaşmaya varacağı ya da işi askeri olarak bitireceği uyarısında bulundu. Sputnik bir diğer haberinde Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'in Avrupa'nın Baltık ülkelerinde olduğu gibi gelecekte insansız hava araçlarının neden olduğu türden güvenlik sorunlarıyla karşılaşabileceğini söylediğini aktarıyor. Litvanya, Letonya ve Estonya Cumhurbaşkanlarıyla düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan von der Leyen, "Bugün sizin yaşadığınız şey, yarın Avrupa'nın geri kalanını bekliyor olabilir," dedi. Avrupa Birliği'nin güvenlik sistemindeki eksiklikleri sistematik biçimde gidereceğini belirtti ve bu kapsamda daha uyumlu uyarı sistemleriyle başlanacağını ve devletler arası koordinasyonun iyileştirileceğini kaydetti.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Wall Street Journal'ın haberine göre ABD Savunma Bakanı olası bir kriz durumunda NATO müttefikleriyle mevcut anlaşmalar kapsamında Avrupa'ya konuşlandırılan asker sayısını önemli ölçüde azaltma kararı aldı. Gazeteye konuşan kaynaklar komuta kademesinin bu kararının Çin'i caydırmak amacıyla Avrupa'daki varlığını azaltarak Asya Pasifik bölgesine daha fazla asker transfer etme planıyla ilgili olduğunu anlattı. Plan özellikle silahlı kuvvetlerin türüne bağlı olarak askeri kapasiteleri 3'te 1 veya yarı yarıya azaltmayı içeriyor. Bu azalma stratejik bombardıman uçakları ve diğer uzun menzilli taarruz güçleri, bazı donanma silah sistemleri ve tanker uçakları sağlama taahhütlerini de dahil olmak üzere Washington'un olası bir çatışmanın ilk 10, 30 ve 180 günde NATO üyelerini savunmak için tahsis edebileceği asker sayısını kapsıyor. Almanya'nın Deutsche Welle yayın organı da ABD'de göçmen gözaltı merkezlerinde artan intiharların Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu'ndan denetim ve sağlık hizmetlerinde

ciddi ihmalleri yeniden gündeme taşıdığını aktarıyor. Donald Trump yönetiminin ikinci döneminde gözaltındaki göçmen sayısı hızla artarken en az 10 kişi 2025'ten bu yana intihar ederek yaşamını yitirdi. Bu sayı kurumun tarihindeki en yüksek yıllık intihar

0: ihlaller olmadığını, kurumsal bir denetim ve bakım krizinin sonucu olarak ortaya çıktığını gösteriyor.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.

0: Sayın dinleyiciler, şimdi de İran'daki gelişmeleri almak üzere TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a bağlanıyoruz.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakereler devam ederken sahada da çatışmalar meydana geliyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri birkaç gün önce Bender Abbas kentine ve Lark adasına saldırılarda bulunmuş. Burada bulunan askeri üsleri vurmuştu. Aynı zamanda bir takım gemileri de yine imha etmişti. Bugün sabaha karşı yine Amerika Birleşik Devletleri Bender Abbas'ta birkaç noktaya saldırıda bulundu. Yine denizde bulunan drone fırlatma alanlarından bir kısım yerleri de imha ettiğini söyledi. Gerekçe olarak da bizim güvenliğimizi tehdit ediyor dedi. Bunun üzerine İran Devrim Muhafızları Ordusu açıklamada bulundu. Biz dedi ABD'ye yapmış olduğu saldırıya karşılık olarak cevap verdik. Ancak ABD bu hareketlerini devam ettirirse biz de saldırılarımızın dozunu arttıracağız dedi. Dün ilginç bir gelişme daha yaşandı. İran Devlet Televizyonu Sada o Sima'da mutabakat zaptı ile ilgili ama kesinleşmemiş haliyle maddelerini yayınladı. İşte orada şey diyordu. ABD Hürmüz Boğazı'ndan askerlerini ve gemilerini çekecek. Bir ay içerisinde Hürmüz Boğazı eski ticari hacmine kavuşacak. Ve Hürmüz'ün idaresi İran ile Umman'a bırakılacak. Ardından birkaç saat geçti. Amerika Birleşik Devletleri Sada-ı Sima'da yayınlanan bu mutabakat metnine ait olduğu ifade edilen maddelerin doğru olmadığını söyledi. İster istemez İran tarafından da bu yapılan açıklamalara tepkiler meydana geliyor. Ve bakalım hani süreç içerisinde ABD ve İran o 14 maddelik mutabakat zemini üzerinde hangi maddelerde anlaşacaklar veya anlaşamayacaklar? Amerika Birleşik Devletleri normal şartlarda İran'ın gelecekte Hürmüz Boğazı'ndaki idarede söz sahibi olmasını istemiyor. Öte taraftan uranyum zenginleştirme meselesi hala ortada duruyor. Bakalım bu problem nasıl aşılacak? Hep beraber göreceğiz. Bundan sonra olabilecek gelişmelerle yine Tahran'dan sizlerle olacağız.
0: TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a aktardıkları için teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar dileriz. Ve şimdi telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci Hakkı Kurban bizlerle birlikte. Hakkı Kurban merhaba, iyi bayramlar, hoş geldin.
2: Merhaba, iyi yayınlar, iyi bayramlar İpek Önder.
0: Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalarda bugün itibariyle başladı. AK Parti ve CHP 3 bayram sonrasında bayramlaşma ziyareti gerçekleştirdi. Verilen mesajları tabii almak isteriz ama bununla birlikte dün de bayramın ilk gününde bayram namazının ardından Sayın Cumhurbaşkanı'nın önemli açıklamaları vardı. Detayları dinleyerek başlayalım.
2: Evet, bir kez daha dünyanın dört bir yanında bize kulak vermekte olan tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramlarını kutluyorum. Sağlıkla ve huzurla nice güzel bayramlara erişmeyi temenni ediyorum İpek Önder. Elbette bayramların ikinci günleri siyasi partilerde gelenektir. Bayramlaşma programları yapılır. İşte o hareketlilik Ankara'da sabah saatlerinde başladı. Akşama kadar da devam edecek. Bu bayram en dikkat çekici yönlerden biri AK Parti ile CHP arasındaki karşılıklı bayramlaşma. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınarak tutuklanması ve belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarının ardından gerçekleşen 3 bayramda bu ziyaretler yapılmadı. Mutlak kutlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçilmesiyle birlikte CHP'de karar değişti. Sabah saatlerinde de karşılıklı ziyaretler gerçekleşti. Hatta ilk ziyareti yapan heyetlerde AK Parti ve CHP heyetleri oldu. Ardından diğer ziyaretlerinde karşılıklı gerçekleştiğini gördük. Ziyaretlerin ana başlığını Cumhurbaşkanı

0: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak putlan tartışması, terörsüz Türkiye süreci, yeni anayasa konusu ve bölgemizdeki savaşlarla krizler oldu İpek Önder. AK Parti'nin genel merkezdeki kabul heyetinin başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman üstlendi. AK Parti'nin siyasi partilere gerçekleştirdiği ziyaretlerde ise iki ayrı heyet görev alıyor. Birinci heyette Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Resul Kurt heyete başkanlık ediyor. İkinci heyette ise yine Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli öncülüğünde isimler görev alıyor diyebiliriz. İlk ziyaret sırasında tabii ilginç diyaloglar yansıdı. Çünkü bütün basın mensuplarının gözü AK Parti ile CHP arasında 2 yıl aradan sonra gerçekleşen o görüşmedeydi. Bu buluşmada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman birlikteliğin önemini vurguladı CHP heyetine. CHP'nin kabul heyetinde İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen yer alıyordu. Hem ülke gündemini hem emeklilerin durumunu değerlendirdi heyetler. AK Parti heyetinden Resul Kurt, CHP'nin yeni yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti. Kırgınlıklar unutulur. Hep beraber mecliste her zaman görev yaparız. Karşılıklı sevgi çerçevesinde hepimizin tek bir gayesi var. Ülkemize hizmet etmek, güzel şeyler yapmak, ülkemizi kalkındırmak dedi. CHP heyetinin başındaki Sevda Erdan Kılıç da bayramlarda olan birliktelikler parlamentoda da vatandaşın sorunlarını çözmek için bir araya gelsek, daha çok konuşsak, sonuçta çözüm siyaset işi değerlendirmesini yaptı. Hepimizin gayesi vatandaşlarımızın huzur içinde, refah içerisinde, birlik, beraberlik içinde yaşaması değerlendirmesini yaptı. Tabii gün içerisinde çeşitli ziyaretler gerçekleşti, gerçekleşiyor halen. Şu noktanın altını çizelim İpek Önder. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na mahkeme kararıyla dönmesine bazı partiler tepki göstermişti. DEM Parti, İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Zafer Partisi. Bu nedenle CHP'ye gitmiyorlar bu bayramlaşma programı kapsamında. Bunun yanı sıra CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste ayrı bir bayramlaşma heyeti oluşturdu. Genel merkeze gitmeme kararı alan muhalefet partileri meclisteki CHP heyetini ziyaret ederek Özel'e desteklerini ifade etmişti. Bu kapsamda da ziyaretlerin gerçekleştiğini belirtelim. Tabii gözlerin odaklandığı bir başka buluşma Milliyetçi Hareket Partisi'nde DEM Parti ile görüşme oldu. Çünkü özellikle terörsüz Türkiye süreci kapsamında iki partinin heyetleri son dönemde çeşitli görüşmeler gerçekleştirmişti. Bu kez bayram vesilesiyle bir araya gelmiş oldular. Bu ziyaret sırasında terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak Mahfuz Güler Yüz bayramdan sonra somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı DEM Parti heyeti adına. MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu burada ziyaretçileri kabul eden isimdi. Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu, sorunlarını geride bıraktığında daha da güçlü olacağını söyledi. Terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlara anlatmak için her iki parti temsilcisinin de çok sayıda görüşme gerçekleştirdiğini hatırlattı. Bunun yanı sıra AK Parti ile MHP heyetlerinde bayramlaştığını belirtelim. Cumhur İttifakı kapsamında zaten sık sık heyetler bir araya geliyordu. Bu kez bayram vesilesiyle buluşmuş oldular. Orada da Gazze konusunun da gündeme geldiğini, burada gerçekleşen soykırıma karşı tepki mesajlarının verildiğini belirtelim. Terörsüz Türkiye süreci de yine bu görüşmede konuşuldu. Bir sonraki bayrama kadar yasal altyapının tamamlanıp terör sorununun tamamen geride kalabileceği belirtildi. Sözün özü bayramlaşmalar devam ediyor ve burada özellikle terörsüz Türkiye süreci, CHP'deki gelişmeler ve bölgedeki savaşların ana gündem maddesi olduğunu belirtildi.
1: Evet.
0: Her yandan tabii dün hareketliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı İstanbul'da karşıladı. Bayram namazını vatandaşlarla Büyük Çamlıca Camisi'nde kılmıştı. Orada cemaate seslendi. Gazetecilere simit ve çikolata ikram etti. Mesajlarında özellikle İsrail'in bölgeyi kan yerine çeviren vahşeti ön sıradaydı. İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar bu coğrafyanın farklı noktalarında işgal, soykırım, katliam gerçekleştirdiğini, bu faaliyetleri pervasızca sürdürdüğünü vurguladı. İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın nebi etkilerinin enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe kadar birçok alanda hissedildiğinin altını çizdi. Katil İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik de sert mesajları vardı. İnşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalim, inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır ifadesini kullandı. Bu işte Türkiye'nin bir istikrar adası olarak göz doldurduğunun altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye dünyada eşine azra bir başarı hikayesi yazmaktadır değerlendirmesini yaptı. Terörsüz Türkiye vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları arasında da vardı. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Terörsüz Türkiye süreci de bunlardan biri değerlendirmesini yaptı. Tabii bayram mesajının ve camide verilen mesajların yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Edirne'deki sınır boyunda görev yapan askerlerle bayramlaştığını, Mehmetçiklerin bayramını kutladığını, burada Türkiye'nin sınır güvenliğinin önemini belirttiğini ifade edelim. Bunun yanı sıra acılarla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onlara da hem bayramlarını kutladı hem de bugün içerisinde yaşanacak gelişmelerle ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bir hayli hareketi geçiyor işin gerçeği Ankara'da bayram süreci İpek Önder. İstanbul'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programları nedeniyle yine gündemin hareketli olduğunu söyleyebiliriz.
1: CHP'de de bayram tabii oldukça gergin ve hareketli başladı. Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından yaşananlara da bir bakalım dilerseniz. CHP'nin önündeki kurultay seçenekleri çok konuşuluyor. Olasılıklar gündemdeki yerini koruyor. Sizin yorumlarınızı da almak isteriz yine bu konuda.
0: Gerçekten CHP Kurban Bayramı'na oldukça gergin girdi İpek Önder. Bayram sonrası da o gerilimin süreceğini net olarak söyleyebiliriz. Çünkü taraflar adeta kılıçları çekmiş vaziyette. Karşılıklı açıklamalar ve salvolar zaten bayram öncesi başlamıştı. Bayram mesajlarında ve buluşmalarda da o sert tonun sürdüğünü görüyoruz. Partinin geleceğine yönelik mesajlar da öne çıktı. Gözler genel merkeze odaklanmış durumda. Zira mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna oturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tansiyonu yüksek günler bekliyor. Her ne kadar kameralar önünde partiden bir kopma olmaması yönünde mesajlar verilse de yaşanacak süreçler aslında yol ayrımını zorunlu kılabilir. Bunun işaretlerini de zaten açıklamaların satır aralarında görmek mümkün. Kılıçdaroğlu bu aşamada kendi yönetimini belirleme gayretinde. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları eski parti meclisi ve yüksek disiplin kurulunun göreve getirilmesi için genel icra dairesine dilekçe vermişti. O talep kabul edildi ve iade işlemleri yapılıyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da mutlak butlan kararı sonrası partinin genel bilgilerini güncelledi. CHP Genel Başkanı kısmına Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi yazıldı. Tabii önümüzdeki günler bir hayli hareketi geçecek. Çünkü cumartesi günü genel merkezde vatandaşlarla bayramlaşacak Kılıçdaroğlu ama parti içerisinden destek mesajlarının yanı sıra sert eleştiriler de var. Dolayısıyla o bayramlaşmadan yansıyacak görüntüler dikkatle izlenecek Ankara'da. Gözler bir yandan da 1 Haziran pazartesi gününe odaklanacak. Çünkü o gün parti meclisi toplantısı yapılacak. Partinin kurultaydan sonraki en büyük karar organı parti meclisi. O toplantıda da parti meclisi üyeleri içinden merkez yönetim kurulu üyeleri belirlenecek. Yani CHP'nin A takımı seçilecek. Kılıçdaroğlu'nun ekibi netleşecek. Görev dağılımı da yapılacak. Çeşitli isimler MYK için öne çıkmış durumda. Kılıçdaroğlu'nun son kurulunda yer alan isimler vardı. Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak, Mehmet Akif Hamza Çebi ve Müslüm Sarı gibi isimlerin yeniden A takımında yer alması bekleniyor. Tabii önemli bir noktanın altını çizelim Fikret Önder. Parti meclisi eksik kadroyla toplanacak pazartesi günü. Çünkü kurultayın gerçekleştirildiği dönemde listede olan bazı isimler belediye başkanı seçildiler. Onlar 60 kişilik parti meclisinde olmayacaklar. Aynı şekilde partinin önünde gelen bazı isimleri mecliste çeşitli görevler üstlendiği için onlar toplantıya katılmayacaklar. Eksik kadroyla da olsa çok önemli bir toplantı yapılacak. Aynı şekilde pazartesi günü sadece parti meclisi değil, Yüksek Disiplin Kurulu da toplanacak. Burada da parti içi disiplin süreçlerinin ele alınması bakımından son derece önemli bir toplantı olacak. Ankara'da bu konuda dikkatle izlenecek. İşte bu toplantılar öncesi karşılıklı açıklamalar var. Deyim yerinde ise bilek güreşini andıran bir mücadele yaşanıyor CHP'de. Özgür Özel, grup başkanlığı görevine üstlenmişti genel.

0: başkanlık görevinin ardından, ama bu görevin de iptali için bir başvuru yapıldı. Özel İzmir'den bir çağrısı oldu Kılıçdaroğlu'na. Hızla bayramdan sonra karar alınması, 40 gün içinde kongre toplanmasını istedi Özel. Sandık kurulması ve 2 milyon üyeyle genel başkanın seçilmesi gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu da kurultay parti olmaz, kurultay yapılacak dedi. Fakat bunun yasal zeminde olması gerektiğini vurguladı. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır, yani sorun yok mesajı verdi, ama her ne kadar kurultay toplanacağını söylese de tedbir kalktıktan sonra demesi farklı bir tablo işaret ediyor İpek Önder. Çünkü Yargıtay tarafından tedbir kararının kaldırılması süreci neredeyse en az 6 ay sürecek, hatta 1 yıla bile bulabilir. Dolayısıyla bu süreç içerisinde bir kurultay toplanmayacağı anlamı taşıyor aslında Kılıçdaroğlu'nun kurultay toplanacak sözleri. Bu nedenle bir tartışma var. Özgür Özel de bunun üzerine tedbir kararının kurultay yapılmasına engel olmadığını söyledi. Olağan ya da olağanüstü kurultay yeni bir kurucu işlemdir. Dolayısıyla tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. Mesele niyet meselesidir değerlendirmesini yaptı. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bir kurultay tartışması CHP içerisinde yoğun olarak yaşanacak. Bir başka tartışma, parti içerisinde istifa olacak mı, yeni bir parti kurulacak mı? Bu gerçekten önemli sorulardan biri. Bir yol ayrımı tartışması var CHP içerisinde. Özgür Özel bu konuda sorulara yanıt verdi. Kimse partisinden istifa etmesin, kimse partiden ayrılmasın, umudunu kesmesin. Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz mesajı verdi. Buna karşın tabii kurultay beklentisi var. O beklenti gerçekleşmezse nasıl bir yol izlenecek? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Dolayısıyla belirsiz bir sürecin Özel ve ekibini beklediğini söyleyebiliriz İpek Önder. Görünen o ki bayramdan sonra gerçekten CHP içerisinde çok sıcak gelişmeler göreceğiz.
1: Evet. Dış politik gündem de oldukça hareketli. ABD'li İran hattındaki gelişmeleri de bir bakalım isteriz. İran Devlet Televizyonu ABD ordusunun Hürmüz bölgesinden çekileceğini duyurdu. Ancak Beyaz Saray'dan konuya ilişkin tamamen uydurma açıklaması geldi. Basra Körfezi'nde de yaşanan askeri hareketlilik söz konusu. Tarafların karşılıklı sertleşen şartları, sizce bu müzakere sürecindeki bu dengeleri, hassas dengeyi nasıl etkiliyor? Bölgedeki son gelişmeleri dair detayları öğrenelim.
0: Elbette olumsuz etkiliyor İpek Önder. Aslında madalyonun iki yüzü bize iki farklı fotoğraf gösteriyor. Bir anda diplomasi masasından gelen haberler sanki anlaşmaya giderek yaklaşıldığını ve hatta yakın zamanda bir mutabakat açıklamasının gelebileceğini gösteriyor. Fakat diğer yandan sahada farklı bir tablo var. Amerika'nın İran'ın bazı yerlerini hedef alması, bugün sabah saatlerinde tekrar ikinci kez saldırı gerçekleştirmesi, devrim muhafızların buna yanıt vererek insan savaş aracı düşürmesi ve bazı yerleri hedef alması sanki yaklaşan bir fırtınanın da habercisi olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla iki farklı tablo var. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın çelişkili açıklamaları da zaten bu tabloyu aslında özetliyor. Meselenin diplomasi boyutuna bakacak olursak, Amerikan Başkanı Trump son olarak İran'la müzakerelerin iyi gittiğini belirtmişti. Amerika ve İran arasındaki savaşı bitirecek anlaşma için pazarlıklar devam ederken Beyaz Saray'da kabinesini toplamıştı Trump. İran hakkındaki soruları yanıtlarken de Hürmüz Boğazı'nın açılacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak. Doğru zamanda Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sağlayacağız. İran'la yapılacak anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı hemen açılacak şeklinde değerlendirmeler yaptı. Tabii Trump'ın çelişkili açıklamaları var dedik. Bir yandan İran'la anlaşmaya yakın olduklarını ifade ediyor ama diğer taraftan sonradan bir gerekçe çıkardı. Bölge ülkelerinin İbrahim anlaşmalarına katılmazsa İran'la anlaşma yapmanın doğru olmayacağını söyledi ki hem Suudi Arabistan hem Pakistan dahil birçok ülke bu anlaşmalara imzalamaya çok da sıcak bakmadıklarını zaten net ifadelerle vurguladılar. Çünkü İsrail'le bu soykırım devam ederken, bölgeye yönelik tehditler devam ederken bu anlaşmayı herhalde bölgede imzalayacak başka ülke çıkmaz İpek Önder. Dolayısıyla böyle bir talepte bulunması, acaba anlaşma istemiyor mu, tekrar savaşa mı dönülecek endişesini beraberinde getirdi.

ve çeşitli değerlendirmeler var. İran'la anlaşmaya kararlı olduğunu vurguluyor. İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu vurguluyor Trump ama İran'dan da farklı mesajlar var. Bu noktada bir metin yayınlanmıştı. Taslak bir metin İran Devlet Televizyon tarafından gündeme getirildi. Burada Amerikan askeri güçlerinin İran'dan çekileceği, Hürmüz'de uygulanan deniz ablukasının kaldırılacağı belirtiliyordu. Buna karşılık İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari transit gemi sayısını bir ay içerisinde savaş öncesi seviyelere geri getirmeyi taahhüt ettiği vurgulandı. Bu taslak anlaşmaya askeri gemileri dahil edilmediği de vurgulandı. Bunun yanı sıra yine o haberde Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiğinin yönetim ve güzergahının İran tarafından Umman'la işbirliği içerisinde ele alınacağı ve 60 gün içerisinde nihai bir anlaşmaya varılırsa bu anlaşmanın bağlayıcı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı şeklinde onaylanacağı ifade edildi. Fakat İran basını bu taslağın henüz kesinleşmediğini dile getirdi. Buradan Amerika tarafındansa bu iddialar yalanlandı. Dolayısıyla böyle bir belirsizlik olduğunu da söyleyelim. Bu müzakereler sırasında tabii üzerinde durulan çeşitli konular var. Anlaşmazlık konuları özellikle İran heyeti Katar'a gitmişti. Katar'da yapılan görüşmelerde İran'ın dondurulmuş mal varlıklarına ilişkin yoğun görüşmeler yapıldı. Bu noktada anlaşmaya çok

0: 24 milyar doları bulan bir varlığı var. Bu paranın en az yarısının anlaşma yapılırsa kısa süre içerisinde serbest bırakılması bekleniyor. Tabii henüz ne kadarının ne zaman ve nasıl serbest bırakılacağı Amerika ile yapılacak son değerlendirmelerde netleşecek. Bir başka anlaşmazlık konusu ki biraz önce ifade ettim, İran Devlet Televizyonu'nun da iddiası arasında vardı. Hürmüz Boğazı'nın statüsü konusu. Amerika burada boğazların engelsiz ve geçiş ücreti olmadan kullanıma açık tutulması ve bunun herhangi bir anlaşmaya varılır varılmaz yürürlüğe girmesi gerektiğini belirtiyor. Bu konuda değerlendirmeler sürüyor. Bir başka konu ve çok önemli bir başka başlık, İran'ın nükleer kapasitesi. Bu konunun kesin çözümünün zamana yayılabileceği belirtiliyor ki İran'ın elinde yaklaşık 400 kilogram civarında zenginleştirilmiş uranyum bulunuyor. İşte bu tabloda Amerikan Başkanı Trump anlaşmaya yakın olduklarını söyleseler de bu uranyum kapasitesinin nasıl kontrol altında olacağına ilişkin net bir anlaşmaya varılmış değil. İşte bu tabloda sahada yaşanan gelişmeler, gerilim giderek artıyor. Çünkü Amerikan ordusu İran'ın bazı noktalarını, ki Bender Abbas bölgesi, Hürmüz Boğazı'nın hemen kenarında bir liman kenti, buraya yönelik önceki gün bir saldırı gerçekleştirmişti. Bugün sabah saatlerinde yeni bir saldırı gerçekleştirdi. İran ordusu da buna karşılık verdi. Dolayısıyla sahada tansiyonun biraz daha yükseldiğini, gerilimin arttığını söyleyebiliriz. Eğer anlaşmaya varılamayacak olursa bölge tekrar bu savaş çenderesinin içerisine girebilir. Bu yönünde endişeler var. Tabii bunu engellemek için bölge ülkelerinin de çabaları var ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan Başkanı Trump'la görüşmüştü. Sonrasında hemen bayram arifesinde İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la görüştü. Hem bayramlaştı hem gelişmeleri değerlendirdi. Diğer yandan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le de bir telefon görüşmesi oldu. Ki Pakistan, dinleyicilerimizin malumu, bu son dönemdeki arabuluculuk faaliyetleriyle ön plana çıkmıştı. Bu sürecinde bir kez daha Pakistan Başbakanı Şerif'le Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla yoğun bir diplomasi trafiği ama sağdan da gelen endişe verici haberler var diyebiliriz İpek Önder.
1: Şimdi son başlığımızda da İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarına bir göz atalım dilerseniz. Çünkü İsrail saldırıları bayramda da durmuyor. 17 Mayıs'ta 45 gün uzatılmıştı ateşkes ama buna rağmen tabii saldırılar ne yazık ki devam ediyor.
0: Evet, gerçekten çok üzücü görüntüler var. Çünkü bayrama gerçekten çok üzücü bir tabloyla girdi hem Filistin hem Lübnan hem bölgedeki ülkeler. Çünkü İsrail'in saldırıları zaten peyderpey devam ediyordu. Bayram vesilesiyle bir kat daha arttığını söyleyebiliriz. Adı ateşkes olan ama uygulamada ateşin kesilmediği bir tablo yaşıyoruz İpek Önder. İsrail hem Filistin'i, özellikle Gazze'yi hedef almayı sürdürüyor hem de Lübnan'daki saldırılarını büyüterek o kontrol altına aldığı alanı genişletme çabasına girişmiş durumda. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentini hava saldırılarıyla hedef almaya başladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasında İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3.269 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Lübnan Ajansı'na baktığımızda da İsrail savaş uçaklarının Sur kentinin doğu kesimini bombaladığı ifade ediliyor. Gece saatlerinde de Sur'da bir apartman ve bir kafe bombalandı. Arama kurtarma ekipleri o bölgede tabii yangını söndürme ve enkaz altında kalanlara ulaşma yönünde yoğun bir çaba harcadılar. Bunun yanı sıra özellikle Gazze'ye yönelik hedef aldığını söylemiştik. Güya ateşkes uygulanıyor ama ateşkes kararının ardından yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetti İpek Önder. Buradaki tabloya da baktığımızda ateşkesin sözde kaldığını söyleyebiliriz. Bugüne kadar gerçekleşen saldırılarda da 73 bine yakın insan hayatını kaybetti Gazze'de. İşte bu tablo içerisinde bir bayram kutlanmaya çalışılıyor. Adı bayram ama dini vecibeleri yerine getirme bakımından belki son derece önemli. Ama gerek çocukların gerek insanların o bayramı gönlünce kutlayamadıkları bir tablo yaşandığını söyleyebiliriz Gazze'de.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. İyi çalışmalar dileriz. Sağolunuz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben de hem sizin hem TRT camiasının hem de yurt dışından şu an bize kulak vermekte olan tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Nice huzurlu bayramlar.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan bir mektupla başlıyoruz. Malik Amir Baks yazmış. 29 Ekim, Türk milleti için olduğu kadar Türk dostları için de önemli bir gündür. Atatürk'ün önderliğinde modern Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 600 yıl boyunca 3 kıtaya hükmeden Osmanlı'dan sonra bugünün Türkiye'si de yüzyılın en güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir. Türkiye günümüzde Müslüman ülkeler arasında mazlumların yardımına koşan tek ülkedir. Filistin'deki mevcut durum bunun açık bir örneğidir. Türkiye, gerçekleri söylemeye cesaret eden tek ülkedir. Örtülü ambargolara rağmen kendisini ekonomi ve savunma sanayinde geliştiren Türkiye, G20 ülkeleri içinde de etkin bir hale gelmiştir. Pakistan hükümeti ve halkı her zaman Türk kardeşleriyle dayanışma içinde olmuştur. Türkiye, mazlumların gür sesi olmaya devam edecektir. Pakistan hükümeti ve Pakistan halkı adına ve özellikle dinleyiciler adına Türk kardeşlerime en içten dileklerimi sunuyorum. Yaşasın Pak Türk dostluğu.

Ve diğer mektubumuz Arjantin'den. David Yuresia yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun çok kıymetli dostları. Arjantinli dinleyiciniz David Yuresia'dan sizlere selamlar. Çok geniş bir çeşitlilik arz eden programlarınızdan büyük bir keyif almaktayım. Çok sıklıkla size yazmasam da takip ettiğimi bilmenizi isterim. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün seyircinin duygularıyla adeta bir satranç ustası gibi oynayan sinema tarihinin en büyük dehalarından biri, gerilim türünün babası Alfred Hitchcock var. Hitchcock için sinema bir hikaye anlatılacağından çok seyirciyi o hikayenin içine hapseden mühendislik harikasıydı. Onun en büyük kuralı şuydu: eğer masanın altında bir bomba olduğunu sadece seyirci biliyor ama karakterler bilmiyorsa, işte gerçek gerilim budur. Bu teknikle bizleri bazen Arka Pencere filmindeki meraklı bir gözlemciye, bazen de Vertigo'daki bir takıntının ortağına dönüştürdü. Ayrıca her filminde birkaç saniye boyunca kalabalığın arasında görünerek attığı o meşhur imza, sinema dünyasının en sevilen geleneği haline gelmişti. Hitchcock, 1960 yapımı Sapık filminde sinemanın tüm kurallarını yıktı. Filmin ana karakterini daha hikayenin ortasında öldürmüş ve o meşhur duş sahnesindeki hızlı kurgu tekniğiyle izleyiciyi şoka uğratmıştı. Kuşlar filminde ise hiçbir müzik kullanmadan, sadece kanat ve çığlık sesleriyle korkuyu iliklerimize kadar hissettirdi. Zaten bir Hitchcock filminde korkunun aniden patlayan bir silahtan değil, her an bir şey olacak beklentisinden doğduğunu bilmeyen de yoktur. Hitchcock'un filmlerinde sıkça rastladığımız haksız yere suçlanan adam teması ve derin psikolojik tahliller, sinemayı sadece bir eğlence aracı olmaktan çıkarıp insan ruhunun karanlık labirentlerine açılan kapı haline getirdi. Hitchcock'un mirası, gerilim filmlerinde yaşamaya devam eden devasa bir okul niteliğindedir. Çünkü o, bir filmin perdede değil, aslında seyircinin zihninde bittiğine inanırdı. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin sesi.

Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını telefonla kutladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyareti sırasında Erdoğan'la telefonla görüştü. Bölgedeki çatışmaları hatırlatan Cumhurbaşkanı, sınır güvenliğinin önemine dikkati çekti. Biz hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ve Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitleri Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin dik duruşunun fırtınalara rağmen değişmediğini söyledi. Bahçeli, milletimizin birlik ve beraberliğini son nefesimize dek gözeteceğiz, dedi. CHP'de kurultay tartışması sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama geldi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim, dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin ihraç edileceği iddialarına da dedikodu, dedi. Gerekirse Özel'le görüşebileceğini söyledi. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasını yanıt verdi. Kemal Bey, avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin, dedi. Manisa'da konuşan Özel, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım ifadesini kullandı. Türkiye'nin ilk uzay teknolojileri geliştirme bölgesi ODTÜ bünyesinde kurulacak. Milli Uzay Programı kapsamında hayata geçirilen proje Ankara Gölbaşı'nda yer alacak. Uzay alanındaki ilk teknokentte bu alanda çalışan firmalar bir araya gelme imkanı elde edebilecek. Yüksek katma değeri olan teknolojiler üretilecek. Teknoparklar Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinde öncü görev üstleniyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesindeki Teknopark İzmir, yüksek teknolojili ürünleriyle

ile ihracat üssüne dönüştü. Üniversite kampüsü içindeki teknoparkta faaliyet gösteren firmaların yıllık ihracatı 200 milyon dolara ulaştı. 2028'de bu rakamın 1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. İran Devlet Televizyonu ABD ile müzakere edilmekte olan mutabakat zaptının ilk gayri resmi taslağını açıkladı. Buna göre ABD askerleri İran çevresinden çekilecek. ABD Başkanı Trump da İran savaşına ilişkin ABD basınıyla demokratları suçladı, başarıları görmezden geldiklerini savundu. Katil İsrail Gazze'de ilan edilen ateşkesi sistematik şekilde ihlal ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana 910 Filistinli hayatını kaybetti. Binlerce ihlal kayıtlara geçti. Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da da çocukları hedef aldı. Bir çocuk yaralandı. Bir Filistinli de hukuksuzca tutuklandı. Koltuk değnekleri alınan Filistinli katil İsrail unsurları tarafından acımasızca sürüklendi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarını da sürdürdü. Güneyde Sur ve Nebatiye, doğudaysa Beka Vadisi'ni hedef aldı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi. Ve spor, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın maç programı belli oldu. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek turnuvada A Yıldızlar C grubunda Belçika, Avustralya ve Porto Rico ile karşı karşıya gelecek. Milliler ilk maçında 4 Eylül'de Belçika ile, ardından 6 Eylül'de Avustralya ve 7 Eylül'de de Porto Rico ile mücadele edecek. A Milli Takım grup maçlarında üst tura çıkmak için parkeye çıkacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara güneşli 16, İstanbul parçalı bulutlu 18, güneşli olmak üzere Üsküp 25, Lefkoşa 26, Kerkük 25, Stockholm 12, Sofya 24, yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17 ve Viyana 25 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, Gündem Enerji programına bir kez daha hoş geldiniz. Efendim, programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz, teknik yönetmenimiz Furkan Özdemir ise sesimizin size ulaşmasını sağlıyor. Ben Mahmut Gürer, program ortağım Barış Sağlam, gazeteci Barış Sağlam'la birlikte sizlerin karşısındayız. Efendim, bizlere +0 90 312 460 34 19 ve +0 90 312 460 34 21 numaralı telefonlardan görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Yine bizleri radyo.trt.net.tr üzerinden TSR, Türkiye'nin Sesi Radyosu sekmesini seçerek dinleyebilirsiniz. Yine mobil cihazlarınızdan yoldaysanız ya da örneğin sahildeyseniz, havalar güzel gidiyor, bizi TRT Dinle uygulaması üzerinden de takip edebilirsiniz. Efendim, bir süredir Hürmüz'ü konuşuyorduk ama artık konuları çeşitlendirmenin de vakti geldi. Biraz hayatımıza daha dokunan bir şeyleri işleyelim istedim Barış.
1: Evet, şimdi tam da zamanı bu konuları konuşmanın. Çünkü burada bizim fosil yakıtlardan kurtulma sürecinin de bir parçası olacak
0: Evet.
1: bu konu.
0: Efendim, anlayacağınız üzere elektrikli araçları konuşmaya gayret edeceğiz. Çok da yetkin bir konuğumuz var. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İklim Lab İklim Öncüsü Yüksek Mühendis Erdem Coşkun bizlerle birlikte. Erdem Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Tabii baktığımızda elektrikli araçlar artık yavaş yavaş hayatımızın bir parçası haline geldi ama siz de bu konuyla ilgili çalışmalar yürütüyorsunuz. Özellikle motorlar konusunda çalışmalar yürütüyorsunuz daha doğrusu. Elektrikli motorlar da bunlardan bir tanesi. Ben birazcık elektrikli motorları konuşmadan önce sevgili dinleyenlerimizin sizi tanımasını rica edeceğim. Birazcık kendinizi anlatabilir misiniz? Hangi çalışmaları nasıl yürütüyorsunuz?
2: Çok teşekkür ederim. İsmim Erdem Coşkun. Yüksek elektrik mühendisiyim. Watt Motor

0: şirketinde Ar-Ge yöneticiliği yaptım. Şu anda aktif olarak satış pazarlama kapsamında ürün yönetimi, iş geliştirme ve marka süreçlerinden sorumlu lider olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda sürdürülebilir konuları özel ilgi alanım. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın İklim Lab iklim öncüsü alanında enerji tarafındaki iklim öncüsü olarak görev yapıyorum diyebilirim.
1: Şimdi az önce de söyledik, elektrikli araçlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Önceden yolda diyelim ki bir elektrikli araç gördüğümüz zaman o çıkardığı meşhur sesiyle de birlikte böyle bir ne oluyor ya, buradan ne geçiyor diye böyle bakarak dikkat kesilirdik ama öyle değil. Artık çok normal bir hal aldı. Elektrikli araçların sesini tanır hale geldik. Ama şunu sormak lazım. Bu teknoloji bundan sadece bir yıl önce bu kadar şaşırdığımız bir şeyken nasıl oldu da bu kadar hızlı bir biçimde gelişti? Bu kadar her yerde var olmaya başladı ve artık itici güç haline geldi, özellikle günümüz trafiğinde.
0: Aslında bu dönüşüm bir anda oldu gibi görünse de arkasında birkaç kritik kırılma noktası var. İlginç bir detayla başlayayım. 1900'lerin başında Amerika'da satılan araçların yaklaşık üçte biri elektrikliydi. Ama o dönem enerji depolama yetersiz olduğu için bu teknoloji geri planda kaldı. Bugün ise tablo tam tersine döndü. En büyük kırılma da batarya teknolojisinde yaşandı. Hala da yaşanmaya devam ediyor. Lityon iyon pil teknolojisi maliyetleri ciddi şekilde düşürdü. Özellikle kilowatt saat başına maliyetlerin 1000 dolar seviyelerinden 100 dolar bandına kadar gerilemesi bu değişimin elektrikli araçları daha ekonomik olarak ölçeklenebilir hale getirdiğini söyleyebiliriz. Tabii ki aynı zamanda enerji yoğunluğu artıyor. Aynı hacimde daha fazla enerji depolanabilir hale geliyor. Bu da doğrudan menzili arttırıyor. Özellikle global aranında bilindik şirketler bu dönüşümün hizalanmasında özellikle marketing alanında önemli roller oynadı. Araçları artık sadece mekanik birer ürün olmaktan çıkarıp yazılım tabanlı sistemlere dönüştürdü. Bu dönüşümün en görünür örneklerinden özellikle Amerikalı birkaç tane şirket başlangıcını oluşturdu. Fakat günümüzde de özellikle TOGG milli markamızın da modellerini elektrikli olarak yönlendirmesi aslında tam da bir milat olarak bizim için de birer dönüm noktası oldu diye yorumlayabiliriz. Bunun haricinde özellikle regülasyonlar ve Avrupa Birliği'nin de sürdürülebilir söylemler için 2035 sonrası İçten yanmalı motor satışlarını azaltma hedefi var. Bu kapsamdaki regülasyonlar özellikle üreticileri elektrikli araçlara yönlendiriyor. Bugün geldiğimiz bu noktada sadece araç değişimini konuşmuyoruz. Uçtan uca enerji yönetimini, şehir altyapısını, mobilite ekosistemini aynı anda dönüşüyor. Bu detayları da bütünsel ele almamız gerekiyor. Yani aslında bu bir ürün devrimi değil, uçtan uca bir sistem dönüşümü. Dolayısıyla bu hızlı benimsendi ve benimsenmeye de devam ediyor diyebiliriz.
2: Şimdi piyasada %30'luk neredeyse bir yoğunluğa ulaştı elektrik satışları, elektrikli araç satışları ve dünya genelinde de bu yıl içerisinde 1 trilyon dolara yakın bir pazar payına ulaşması bekleniyor. Yani tüm bu süreçte neler olacak sizce? Yani yakın dönemde yatırımlar nerelere doğru
1: Bir de şunu
2: yönlenecek?
1: eklemek istiyorum. Özellikle Erdem Bey de dikkat çekti. Bu rakamı vermezsek sevgili dinleyenlerimiz bakımından da hani bilgilendirmelerini sağlarız. Şimdi baktığımızda özellikle elektrikli araçların toplam satış payı, yani benzinli, dizel ve LPG'li araçlar arasında 2025'te %20 olmuş. %95 hala geleneksel dizel benzin, %5'lik bir LPG kullanımı söz konusu. Bunun 2030'da %45'e, 2040'da %80'lere varması bekleniyor. Temel sebeplerden bir tanesi de hani dediğimiz gibi petrol, evet, çok yoğun olarak kullanılıyor
2: Evet.
1: ama hem Hürmüz'deki dar boğazdan dolayı bunun azalmasını bekliyoruz. Ama bir bakıyoruz üretici ülkelere, mesela Çin 16 milyon araç üretiyor.
2: Satılan her iki araçtan bir tanesi
1: 16 milyon
2: neredeyse,
1: Çin
2: evet.
1: üretiyor. Ondan sonra en yüksek rakam işte Almanya, Alman otomotiv firmaları çok çünkü onda biri. Onun altına giriyorsunuz, evet, belki Amerika Birleşik Devletleri'nde hani bilinen en kalitelilerden bir tanesi üretiliyor ama 1 milyona düşüyor bir anda. Yani
2: Evet.
1: 16'da 1'e düşüyor. Dolayısıyla bu süreç daha farklı bir bize çerçeveyi çiziyor gibi görülüyor ama motor teknolojilerindeki gelişmeler de herhalde Erdem Bey önemli bir unsur olarak bizim dikkatimizi çeken bir şey. Çünkü verimli motorların artması depolama kapasitesiyle birlikte bizi farklı bir noktaya götürecek gibi duruyor.
0: Kesinlikle. Aslında sizin bahsettiğiniz gibi bu dönüşümün birkaç tane sacı ayağı var. Bunlardan bir tanesi motor, diğer tarafı bu batarya teknolojisi, özellikle depolama kapsamı. Üçüncüsü de aslında şarj ekosistemi. Dolayısıyla bu üçü bir bütün olduğunda anlam ifade ediyor. Motor tarafında neler oluyor diye baktığımızda aslında elektrikli motor

0: bugün oldukça olgun bir seviyede. Verimlilik %90-95 bandında. Bu da içten yanmalı motorlara kıyasla yaklaşık 3 kat daha yüksek bir enerji dönüşümü anlamına
1: Bu
0: geliyor.
1: şu mu demek oluyor yani içten yanmalı motorların üretilen enerjisinin neredeyse dörtte üçü kaybolup gidiyor.
0: Kesinlikle doğru. Çünkü mekanik sistemlerde kaybolan ve gün sonunda da atık ısı olarak oluşan kaybolan bir enerjiden bahsediyoruz. Fakat elektrikli motorlar olduğunda siz bu enerjiyi doğrudan tahrik sistemine veriyorsunuz. Dolayısıyla kayıplar çok ciddi oranda azaltılmış oluyor. Bu durumda oyun sürekli değişiyor. Artık soru aynı hacimde daha fazla gücü nasıl üretiriz? Bu güç daha nasıl stabil yönetilebilir konuları olmaya başladı. Rekabet de artık verimlilikten çok güç yoğunluğu ve ısı yönetim tarafına kaymış durumda.
1: Güç yoğunluğu ne demek?
0: Güç yoğunluğu aslında birim alanda üretebileceğiniz maksimum bir enerji kapsamı. Bu motor teknolojilerinde de olur. Örneğin ürün kompaktlaştıkça ve daha yüksek güç yoğunluğu verdiğinizde ürün ağırlığı hafifler, dolayısıyla menziliniz artar. Dolayısıyla bunlar birbirine bağlı kavramlar diyebiliriz. Tabii ki sadece motoru konuşurken üretim teknolojilerinde görüşüyor. Çok fazla teknik böyle detaya boğmak istemem ama işte örneğin hairpin sargı denen bir teknoloji var. Sargı teknolojisi değişiyor. Bakır iletkenler daha farklı kesitlerle yerleştiriliyor. Böylece bakır doluluk oranı artıyor ve elektriksel kayıplar da ciddi şekilde düşüyor. Sonuçta aynı hacimde daha yüksek güç yoğunluğu, daha iyi ısı yönetimi ve daha kompakt motor tasarımına da ulaşmış oluyorsunuz. Yani özetle sadece bu tasarım değişikliği değil, aynı zamanda o ekosistemin üretimin de dönüşümüne yönelik bir kapsam diyebiliriz. Yani Türkiye ekseninde de bu arada TÜBİTAK kapsamında ikili işbirliği çağrılar açıldı. Business Finland vesaire kapsamında mesela bizim şirket olarak da yine benzer bir ilke imza atıyoruz. Örneğin o bakır tellerin içerisinden suyun geçtiği, böylece de oluşabilecek, maksimize edilecek güç yoğunluğunu arttırıldığı farklı teknolojilere kafa yoruyoruz.
1: Isıyı mı düşürmüş oluyoruz böylece? Yani su
0: Kesinlikle
1: geçince de.
0: suyla
1: Evet.
0: veya yağla bir şekilde onu yapabiliyorsunuz. Ama bakırın içinden bir su akışı şimdiye kadar hiç konuşulmayan bir kısım. Yani dolayısıyla eski teknolojiden hairpin konuşuyorduk. Şu an bambaşka bir teknoloji konuşuyoruz. Gündeme yetişmek mümkün değil. Keza bu bataryada da motorda da komple ekosistemde de sürekli değişen bir konu diyebiliriz.
2: Yani tabii dikkat çekici unsur burada. Bu elektrikli motor dediğimiz şey iyi. Sadece araba için düşünmemek lazım. Şimdi elektrikli motor ortaya koyduğunuz zaman işte bu Hürmüz'den kaynaklı sıkıntıda en çok etkilenen ne oldu?
1: Uçak.
2: Uluslararası deniz taşımacılığı ve
1: Evet, değil.
2: uçak. Siz eğer daha verimli motorlar üreterek bunu uçaklara, kara taşıtlarına yanı sıra hava taşıtlarına ve deniz taşıtlarına özellikle ki sınırsız bir suyun üzerinde gidiyor ve serin okyanus suyu üzerinde gidiyor. Angaje edebildiğiniz zaman farklı bir süreci ortaya çıkarmış oluyorsunuz.
1: Kesinlikle. Şimdi uzmanını bulmuşken motor konusunu konuştuk ya, bizim standart bildiğimiz bir araç kullanıcısı olarak içten yanmalı motorlarda bildiğimiz bir şey vardır. Motor arızası diye bir süreç vardır. Motorda o kadar çok kompleks ilişkiler olan parçalar var ki bir arıza olduğunda motor yandı demek, işte motorumuz bir şey oldu demek çok büyük miktarda bir masrafa yol açacak bir şey demekti. Bu elektrikli araçlarda motor dediğimizde neyi kastediyoruz, ne oluyor, bize çok büyük masraf açması mümkün müdür, böyle bir motorun arızalanması nedir? Çünkü biz araçlarda en çok motordan korkarız.
0: Çok doğru tespitiniz var. Yani elektrik motorlarında da farklı topolojiler var. Örneğin indüksiyon motoru, asenkron motor dediğimiz ürünler var. Sahada her yerlerde kullanılıyor. Hani daha basitten genele doğru giderek aktarayım.
1: Bizim bildiğimiz motorlar kadar karmaşık bir şey mi bu?
0: Kesinlikle değil. Yani bir döner parça, bir sabit parça var. Elektriksel akımla ürün oluşturuluyor, enerji üretiyor gibi
1: Bu kadar.
0: düşünebilin. Aynen, basit bir sistemleri var.
1: Çok güzel.
0: Sahada gördüğünüz asansörlerden konveyörlere, pompalardan havalandırma sistemlerine kadar hayatımızın her yerinde elektrik motorları var. Ve
1: Ha.
0: bunlar uzun ömürlü olmasıyla bilinen kısımlar.
1: Evet.
0: Şimdi araç kısmına geldiğimde elektrikli araçlarda çok farklı bileşenler var. Dolayısıyla herhangi bir şekilde yağını eksik kattığınızda, contası, bakımı vesaire, işte 15 bin kilometrede bakımlarında herhangi bir sorun yaptığında böyle bir arızaya durumlar olabiliyor. Sizin görünen ve görünmeyen maliyetleriniz çok ciddi bir hal alabiliyor. Fakat elektrikli araçlara geldiğinizde böyle bir dert yok. Hani
1: Evet.
0: bir kaport ustasına götürüp de veya herhangi bir motor ustasına götürüp de ya ben bu motoru tamir ettirmek istiyorum deme şansınız yok. Çünkü o kapıda açmıyorsunuz ya da açtırmıyorlar size. Hani dolayısıyla elektrikli araçlarda daha uzun ömürlü ve daha belki de kalite anlamında güvenli bölgede kaldığımızı söyleyebiliriz.
2: Çarpabilir. Yani şöyle tabii ben
1: Allah korusun.
2: sevgili dinleyenlerimiz açısından da söyleyeyim. Ankara'da

0: Taşmaz Sanayi'de ya da İstanbul'da Levent Atatürk Sanayi'de içinden su geçen bir bakır boruyu ben bunu sararım yeniden diyebilecek bir usta olduğunu zannetmiyorum. Yani bu iş tabii çok daha yüksek teknoloji
1: Kesinlikle.
0: gerektiriyor
1: Ama
0: ama.
1: bizim masraflarımıza düşürüp yani kullanıcının yararına bir gelişme. Bu çok önemli bence.
2: Kesinlikle burada.
1: Ki Türkiye'nin kendi motorunu yani içten yanmalı
2: Evet.
1: motorlarını üretmediğini düşündüğümüzde TOGG'un bize sağlayacağı avantaj da ayrıca güzel görünüyor.
2: Kesinlikle. Bunlar birer zaman olarak geliyor. Hani bazı üreticiler direkt asenkron motor tercih ediyor. Kimisi farklı topolojiler kullanıyor. Tabii ki burada özellikle nadir toprak elementleri gibi dışa bağımlılık veya strateji gerektiren konu başlıkları var. Bunları uçtan uca aldığımızda hani elektrikli motorlar şu an daha güvenli, daha konforlu diyebilirim çok gönül rahatlığıyla.
0: Evet, şimdi tabii elektrikli araçları konuşurken Barış bu konuda bilgi sahibidir. Ama şeyi söyleyeyim. Şimdi güncel durumda elektrikli araçları kullanırken en önemli şey sizin istasyonlarınızın sayısı. Yani sonuçta bir şarj ünitesinin olması gerekiyor. Çünkü nasıl telefonumuzu, nasıl tabletimizi, bilgisayarımızı şarja takıyorsak arabamızı da şarja takmamız gerekiyor. Ve baktığımızda işte dünyada yaklaşık 1,5 milyar elektrikli araç olduğu düşünülüyor şu anda. Türkiye'de de yaklaşık 400 bin olduğu değerlendiriliyor. Hani baktığımızda aslında bu şarj istasyonlarının sayısının da artıyor olması ki Türkiye'de yanlış bilmiyorsam her 10 araca bir şarj istasyonu düşüyor.
1: O düştü herhalde 8'e 8'e 7,5'a doğru
0: İngiltere'de
1: geçen
0: falan böyle
1: dönemlerde.
0: 5 civarlarında birazcık daha Nordik ülkelerde böyle birazcık daha düşüyor miktar. Çünkü hani kullanım oranı
1: Onlar
0: gittikçe artıyor.
1: zenginlik dolayısıyla fantazi yapabiliyorlar tabii.
0: Bir proje var mı Barış bunu artırma konusunda? Sen yakından takip
1: Türkiye
0: ediyorsun.
1: genelinde EPDK'nın aldığı kararlar doğrultusunda bu konuda yenilikler gerçekleştirildi. Sayıda bir azalma, artış zaten söz konusu ama kullanım süresinde boşta kalanlarının da yani işgal etme süresi azaltıldı. Bunlara karşı bazı cezalar getirildi. Bu da var olanların kullanım miktarını ve kullanım döngüsünü arttırdığı için sistemin hizmet süresi artmış oldu. Böylece daha fazla hizmet üretilebiliyor. Bu şarj ağlarının insanların aklındaki, ben size şöyle bir soru sormak istiyorum. Türkiye genelinde de, dünya genelinde de hepimizin aklında piller ve bu pillerin bize ne kadar işte mil sunacağı, daha doğrusu menzil sunacağı ve ne kadar sıklıkla buna girmek zorunda kalacağımız ve bunun AC, DC tipi, hızlı dolum, yavaş dolum gibi
0: Evet.
1: konular var. Bu
0: Şarj
1: konularda
0: süresi yani
1: evet, yani
0: kısacası.
1: bunlarla ilgili neler söylersiniz?
2: Çok güzel iki konudan bahsettiniz. Bir tanesi aslında bu elektrikli araçlardaki en kritik unsur batarya
1: Evet.
2: teknolojileri. Diğeri ise özellikle menzil ve şarj tarafındaki insanların belki de ulaşım kapsamında acaba şarj ağı bulabilecek miyim? Çünkü
1: Yolda kalacak mıyım?
2: benzin istasyonlarına bile girdiğinizde bir dakika beklediğinizde hemen stres basabiliyor veya gösterge panelini
1: Hele biz
2: kontrol
1: Türkleri.
2: edebiliyorsunuz. Aynen. Mesela ben kendim benzinli araçta şeydi hani depo boşalmadan önce doldurma gibi bir hassasiyetim var. Şimdi
1: Evet.
2: menzil tarafında daha kısa menziller konuşurken buralarda insanlar tabii ki tedirgin olabiliyorlar. Ben önce batarya tarafında kısaca bahsetmiş olayım. Öncelikle elektrikli araçlarda batarya sadece bir bileşen değil, sistemin kalbini oluşturuyor aslında. Bugün elektrikli aracın da özellikle maliyetin yaklaşık %40'ı bataryadan geliyor diyebiliriz. Buradaki en kritik metrik de enerji yoğunluğu. Şu anda ticari araçlarda yaklaşık 250-300 watt saat bölü kilogram seviyesindeyiz ama hedef 400 watt saat bölü kilogram değerinin üzerine çıkmak. Bu ne anlama geliyor aslında? Daha uzun menzil ya da daha hafif araçlar anlamına geliyor.
1: İkisi de birbirini destekliyor zaten.
2: Kesinlikle. Burada öne çıkan teknolojilerden bir tanesi örneğin büyüklerden birini çalıştık. Katı hal bataryası. Özellikle büyük oyuncular bu alanlara ciddi yatırımlar yapıyor. Hani başlangıçta da söyledim 1.000 dolarlardan 100 dolarlara geldi. Acaba bunu daha efektif hale nasıl getirebiliriz diye hummalı bir çalışma devam ediyor. Mesela bu katı hal bataryası tarafında şu an seri üretim tam olgunlaşmış değil. Özellikle olgun teknolojiler var. Buralarda lityum iron dediğimiz demir fosfat batarya ölçeklemesi maliyetleri düşürerek aslında elektrikli araçların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Hala bir miktar var. Bunu daha ne kadar düşürebiliriz diye çalışılıyor. Aslında sorun şu an artık tek en iyi bir batarya olması değil. Kullanım senaryosuna göre farklı kimyasallar çıkıyor. Şehir içi kullanımda özellikle LFP dediğimiz bataryalar daha uzun ömür, güvenlik sürerken uzun menzil ve performans tarafında ise farklı bir NMC dediğimiz nikel mangan kobalt bataryalar kullanılıyor. Aslında siz nasıl işte kısa mesafelerde kullanıyorsanız benzin veya
1: Evet.
2: motor gücünü seçiyorsanız aslında birazcık da belki de gelecek dönemde bataryayı da tercih edebileceğiniz

0: tamına %70'e varan daha düşük karbon salınımı sağlıyor. Yani başlangıçta daha yüksek bir karbon maliyeti var belki ama kullanım süresinde bunu fazlasıyla telafi etmiş oluyorsunuz.
1: Ya işte, pardon, burada tam bu konuyla ilgili bir sorun var. Hep internette, yani sosyal medyada, çeşitli mecralarda gördüğümüz bir şey var. Elektrikli araç sürüyorsunuz ama doğaya da katkıda bulunduğunuzu iddia ediyorsunuz ama bunu üretilirken oluşan şey ömrü boyunca edeceğiniz kardan, yani çevreye vereceğiniz zarardan daha fazla. Siz aslında çevreye zarar veren bir teknolojiyi destekliyorsunuz gibi bir algı var. Bu nedir? Yani bunu açar mısınız?
0: Yani kesinlikle sonuçta ürünlerden kıyafetlere tutun doğaya bir şekilde barışık olmamız gerekebiliyor. Örneğin enerji verimliliği arttığında aktif malzemeler daha artıyor. Daha yüksek güç yoğunluğu elde ediyorsunuz. Kağıt üstünde baktığınızda daha fazla malzeme kullanıyorsun. Dolayısıyla sürdürülebilir söylemi daha fazla daha kötü diye yorumlamak mümkün. Ama ürün yaşam döngüsü olarak konuyu bütünsel ele aldığınızda o ürünün belki de %1'ine tekabül eden bir noktaya konuşuyoruz. Yani %99'luk kısmı aslında o ürünün
1: Kazanç.
0: çalışmasıyla birlikte oluşacak kazanç.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizim de tercihimiz buraya doğru evrildiğinde aslında ekosisteme ve de hem de kendi maliyetimize avantaj sağlamış oluruz. Hani şey olarak da Türkiye açısından da enerjiye ulaşımla alakalı da sizler de çokça yayınlar yaptınız. Özellikle kendi petrolünü üreten bir ülke şu an olmadığımız için dışa bağımlılığını ne kadar
1: Evet.
0: azaltabilirsek o kadar da aslında ülke ekonomisini ve stratejik anlamında bizi ayrıştıran noktalara da yatırım yapmış oluruz.
1: Eğer yine bir hakkım varsa kullanmak istiyorum. Kusura
0: Yok,
1: bakma
0: bunların hepsi senin. Ne
1: Mahmut.
0: demek?
1: Şimdi dünyanın en önemli konusu elektrifikasyon şu anda enerjide. Yani elektriğin birincil kaynak haline gelmesi. Ve bu konunun da en önemli noktası depolama, yani bataryalar.
0: Kesinlikle.
1: Dünya genelinde batarya teknolojileri ne hızla ilerliyor? Çin'in bu konuda çok büyük adımlar attığını ya da en azından yatırım konusunda, Ar-Ge konusunda çok büyük kaynaklar ayırdığını biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin gigafaktörleri var. Yani çok çok büyük batarya potansiyeline sahip dünyanın çeşitli yerlerinde kurduğu fabrikalar var. Dünya genelinde neler oluyor bu yarışta? Yani yarış olarak bakmamızda fayda var. Teknolojide kim öne çıkıyor? Kimler daha çok fazla yatırım yapıyor ve Türkiye'nin bu yarıştaki yeri nerede?
0: Şöyle batarya tarafında firma isimleri çok söylemekten imtina ediyorum.
1: Evet, lütfen.
0: Büyük oyuncularda katal bataryası, bu lityum fosfat dediğimiz bataryalar veya farklı topolojideki bataryalar var. Özellikle bu bataryalarla da bütünleşik olarak aslında konuştuğumuz veya halkımız olarak hepimizin anlayacağı dile indirgeyerek cevap vereyim. Menzil ve şarj
1: Evet.
0: süresiyle alakalı. Şu an geldiğimiz noktada aslında teknik bir problem büyük ölçüde çözüldü. Algı ise biraz geriden geliyor. Mesela birçok elektrikli araç şu an 400 ile 600 kilometre menzil sürüyor. Bu da günlük kullanım için oldukça fazlasıyla yeterli. Hatta bazı araçlarda 1000 kilometre seviyeleri teknik olarak mümkün. Bunları zorluyorlar. Tabii ki bunlar laboratuvar şartlarında ideal koşullarda işte hani şu soru akıllara gelir işte soğuk oldu, araç yüklü oldu
1: Ha,
0: vesaire. Tabii ki bu
1: evet.
0: menziller kesinlikle düşebilir. Fakat bunlar da her geçen gün artmaya çalışıyor. Özellikle enerjiye erişim süresi de birlikte bütünsel baktığımızda şarj tarafında çok hızlı bir gelişim var. 800 volt mimariyle birlikte 250-300 kilowatt seviyesinde ultra hızlı şarjlar mümkün oldu. Özellikle bu da 15-20 dakikası süre içerisinde %80 doluluklara ulaşmak demek. Hani bu tarafta işte AC/DC kapsamında yine sizlerin yorumu vardı. Keza buradaki teknolojiler de geliştikçe veya uygulamada tercih stratejisine göre o süreyi kısaltmalar mümkün. Yani özetle ya, konu sadece teknoloji değil, altyapının da yaygınlığı aslında biraz temel belirleyici rol. Yoksa işte Çin tarafında söylediğiniz 16 milyon var. Evet Çin karasında ekosistem de çok hızlı yapabiliyor ama Türkiye tarafında konuştuğumuzda istediğiniz her yere şarj ağı koyamıyorsun. Çünkü öncelikle altyapıyı desteklemeniz gerekiyor. Bunu yaparak da kademeli olarak ilerlemek mümkün. Özellikle yine bizim şirketler gibi çok değerli oyuncuların sunduğu çözümlerle hem bireysel hem de kurumsal şarj altyapısı her geçen gün artmaya, gelişmeye devam ediyor. Yani dolayısıyla bir İzmir'e giderken çok sıklıkla istasyonlar bulabilmeniz mümkün.
2: Otoyollarla hiç problem yok. Yani
1: Evet,
2: sıfır problem.
1: kesinlikle. Doğru.
2: Hani birazcık belki beklemek gerekiyor ama baktığımızda daha çok hani burada az önce Barış'ın da söylediği gibi Erdem Bey benim dikkatimi çeken şey örneğin kış tatilinde, sömestrde çoluğu çocuğu arabaya koyup Ankara'dan işte Kars'a giden kişiye elektrikli arabasıyla yeterli ki Kars'a gidiyorsa yüklüdür ya da yüklü gelecektir yani hani.
1: Evet.

0: Ya da işte Erzurum'a ya da Diyarbakır'a, Malatya'ya fark etmez. Gelecekse, geri gelecekse yüklü gelecektir. O altyapıyı hazırlayabilmek galiba ve
1: Kesinlikle.
0: anladığım kadarıyla çok sayıda da özel şirket de var Türkiye'de bu
1: Evet.
0: şekilde şey açabilen, istasyon açabilen. Ben Erdem Coşkun, Türkiye Teknolojileri Geliştirme Vakfı İklim Lab İklim Öncüsü Erdem Coşkun Yüksek Mühendis konuğumuz. Ben bir şey daha sormak istiyorum bu motor teknolojileri konusunda özellikle. Çünkü az önce programın başında da gündem oldu. Şimdi milli motor üretmek, evet, içten yanmalı motorlarda çok fazla çalışma var. Füze motorları konusunda çalışmalar var. Ama bu elektrik motorunda da bir milli motor üretme konusu var mı? Yani bir patentlendirme süreci var mı? Az önce küçük bir kısım bahsettiniz. Özellikle bu işte hani teknolojiyi çeşitlendirme. Bu sonuçta bir sargı sistemi üzerinden yürüyor. Öyle ya da böyle. Yeni teknolojiler geliştirme konusunda çalışmalar var mı?
1: Kesinlikle çok güzel soru, teşekkürler. Ya motor geliştirmek aslında bir ülkenin mühendislik kapasitesinin en somut göstergelerinden biri olarak yorumluyorum. Çünkü bu iş malzeme bilimi, üretim teknolojisi, yazılım ve test altyapısının birleştiği çok disiplinli bir alan. Ama bunun bir de stratejik boyutu var. Özellikle bu elektrikli araçlar olabilir. Savunma sanayisindeki motorların kritik bir bağımlılık noktası olduğunu yakın dönemde özellikle gördük. Bu kapsamı yenilenebilir enerjiden tutun elektrikli araçlara, işte insansız hava araçlarındaki alternatör jeneratörlerden tutun da savunma sanayindeki servomotorlara kadar her alanda bunu genişletebiliriz. Yani ülkeler kritik stratejik alanlarına yatırım yapıyor. Yatırım yapan ülkeler de bu ekosistemde ayrışıyor. Türkiye'de kesinlikle buna kafa yoran çok değerli mühendisler olduğunu ve ilgili çalışmaların olduğunu biliyorum. Kendim de ekranı takip ediyorum. Burada özellikle TÜBİTAK, TEİ, Aselsan gibi ülkemizin nadide kuruluşları, yine keza Watt Motor gibi kendi şirketim özellikle bu alanlarda çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Elektrikli motorlar aslında tam da bu noktada bize yeni birer fırsat alanı da yaratıyor. Çünkü konu birazcık da iklim dönüşümüyle de alakalı, bağını söyleyeyim. Yani ulaşım sektörü global karbon emisyonlarının yaklaşık %25'ini oluşturuyor. Elektrikli araçların payı hızla artıyor. Belki de biz satış rakamlarıyla bunu tekabül ediyoruz ama toplam araç belki de hacminin içerisinde hala %10'ları göremedik. Konveyörlerde, asansörlerde, fan, klima, pompa derken her ekosistemde birer motor var. Ama kendi gözlemlerinden yakından sahadaki dönüşümden söyleyeyim. Örneğin motor teknolojisinde E5, E6 teknolojiler var. Asenkron motorlar dediğimiz kısımlarda E4 enerji verimlilikleri çok uzun zamandır var. Ama piyasaya çıkıyoruz. Biz E1, E0 bile diyemeyeceğimiz verimsiz motorlara karşın sınırlı aksiyonlar alabiliyoruz. Yine bu da ekosistem dönüşümü. Sonuçta orada bir yeşil finansman olması lazım, bir cazibesi olması lazım. Bunu anlatmak gerekiyor. Özellikle biz de TTGV'nin de enerji alanındaki iklim öncüsü olarak gördüğüm tabloyu şu şekilde yorumluyorum aslında. Daha yolun çok başındayız. Her alanda çok büyük potansiyel var. Özellikle bilinçli kullanıcılar, toplumlar ve doğru yatırımlarla bu dönüşüm sadece çevresel bir durumdan ziyade aynı zamanda ekonomik bir fırsata da dönüşebilir.
2: Tüm bu güzel açıklamalar için teşekkür ediyorum. Genel olarak baktığımızda Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı, özellikle hidrokarbonlarda dışa bağımlılığı göz önünde bulundurulduğunda tüm bu söyledikleriniz Türkiye'nin geleceği açısından son derece olumlu, son derece ümit verici ve belki de ilerleyen süreçte Türkiye'nin savunma sanayisinin önemli bir kısmını oluşturacak alanlarda da yeni gelişmeleri gebe olduğunu gösteren bence çok güzel gelişmeler. Bunun çevresel faktörleri ve çevresel faydaları ayrıca bizim için umut verici. Günümüzde iklim değişikliğinin yol açtığı felaketler düşünüldüğünde umarız her şey daha da güzel olur. Türkiye'de bu alanda yerini sizin gibi genç mühendislerle ileriye bakan ve yenilik oluşturan genç mühendislerle inşallah daha güzel günleri görür diyoruz.
0: Evet, yani programın başında da söyledik. Erdem Bey'e de teşekkür ederiz. Gittikçe artıyor elektrikli araçlar ve bu konuda gelişmeye ihtiyaç var açıkça söylemek gerekirse. Çünkü çevremize baktığımızda artık daha serin kışlar
2: Evet.
0: geçirmek istiyoruz. Özellikle iklim değişikliği dünyanın en büyük problemlerinden bir tanesi. Her ne kadar çokça göz ardı edilse de Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı da bu konuda birçok çalışma yapıyor. Sizler de bu çalışmanın içerisinde yer alıyorsunuz. Efendim, Yüksek Mühendis Erdem Coşkun konuğumuzdu bugün. Kendisiyle elektrik araçları konuştuk. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Çok sağ olun.
0: Sağ olun. Barış, eklemek istediğim bir şey var mı acaba?
2: Efendim biz teşekkür ediyoruz konuğumuza.
0: Evet, sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gündem Enerji programında bir kez daha sizlerle birlikteydik. Belirttiğimiz gibi Türkiye Teknoloji Vakfı, Geliştirme Vakfı, İklim Lab, İklim Öncüsü, Yüksek Mühendis

0: Erdem Coşkun konuğumuzdu. Elektrikli araçları ele aldık. Ve biz gazeteciler Barış Sağlam ve Mahmut Gürer programda kendisine eşlik etmeye çalıştık. Çünkü oldukça doyurucu bilgiler verdi bize. Efendim teknik yönetmenimiz Furkan Özdemir sesimizin size ulaşmasını sağladı. Yine aynı şekilde yapımcımız Gülşen Ayvaz programımızı hazırlanmasında bizlere destek oldu diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Gündem Enerji'den kendinize iyi bakın efendim.
1: Gündem Enerji.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bu bölümümüzde 470 yılla bir Türk devletine en uzun süre başkentlik yapan İstanbul'dan söz edeceğiz. Bu muazzam şehrin hikayesine önümüzdeki bölümlerde de devam edeceğiz. Şehrin fethedilişinin 573. yıl dönümünü kutladığımız bu günlerde biz de fethin ayrıntılarına ve İstanbul'un Türk-İslam kimliği kazanmaya başladığı ilk döneme eğileceğiz bu bölümde. İstanbul, İmparator Konstantin'in 4. yüzyılın başında Roma İmparatorluğu'nun yeni merkezini kurma kararıyla tarih sahnesine çıkar. Konstantin, stratejik konumu ve savunma avantajları nedeniyle Bizantiyon kasabasını seçer ve kenti Nova Roma yani Yeni Roma adıyla yeniden inşa eder. Kent 330 yılında resmen başkent ilan edildiğinde Roma hukukunun, Hristiyan teolojisinin ve Grek kültürünün harmanlandığı merkez haline gelir. Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasının ardından Doğu Roma'nın yani Bizans'ın kalbi olarak 1000 yılı aşkın süre boyunca ayakta kalır. İstanbul, Orta Çağ boyunca görkemli surları, sarayları ve hipodromuyla dünyanın en korunaklı ve zengin şehri olma vasfını sürdürür. Ancak 1204 yılındaki Latin istilası kenti derinden sarsar ve bu dönemden sonra Bizans İstanbul'u eski görkemini yavaş yavaş kaybederek hayalet şehre dönüşme sürecine girer. Osmanlı kuşatması öncesinde kent surların içine sıkışmış ve nüfusu hayli azalmış durumdadır. XV yüzyıla gelindiğinde ise tarih sahnesinde yeni bir dönüm noktası belirir. Genç Sultan II. Mehmet, İstanbul'u fethetmeyi sadece bir toprak kazanımı değil, cihan şümul bir imparatorluğun zorunluluğu olarak görür. 6 Nisan 1453'te başlayan kuşatma, dönemin en ileri kuşatma teknolojilerini ve askeri dehasını bir araya getirir. Özellikle Macar usta Urban'a döktürülen devasa şahi topları kentin aşılmaz sanılan Teodosis surlarını sarsar. Bizans savunması Cenevizli komutan Giustiniani'nin yardımlarına ve denizden gelen desteğe rağmen Osmanlı ordusunun kararlılığı karşısında yetersiz kalır. Gemilerin karadan yürütülerek Haliç'e indirilmesi, Bizans'ın denizden gelen güvenliğini tamamen sarsar ve psikolojik üstünlüğü Osmanlı tarafına geçirir. 29 Mayıs 1453 sabaha gerçekleşen son taarruzla beraber kent Osmanlı Devleti'nin kontrolüne geçer. Bu fetih sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun varisliği iddiasını da beraberinde getiren politik bir dönüşümdür. Fatih Sultan Mehmet kendisini Kayseri Rum ilan ederek Roma mirasını İslami çerçevede yeniden tanımlar. Fetih sonrası ilk yüzyılda yani 15. yüzyılın ortasından 16. yüzyılın ortasına kadar olan süreçte İstanbul'un fiziksel ve demografik yapısı köklü bir değişim sergiler. Fatih Sultan Mehmet şehri devraldığında bakımsız ve nüfusu azalmış bir yerleşimle karşılaşır. İlk icraat olarak kentin yeniden imarı ve nüfusunun arttırılması için sistemli bir iskan politikası uygular. Anadolu'nun ve Rumeli'nin çeşitli bölgelerinden Müslüman, Hristiyan ve Yahudi topluluklar şehre getirilir. Bu durum İstanbul'un çok kültürlü ve kozmopolit yapısını Osmanlı idaresi altında yeniden canlandırır. Şehrin merkezine Ayasofya'nın camiye çevrilmesiyle beraber İslam şehri kimliği kazandırılmaya başlansa da Fatih aynı zamanda Ortodoks Patrikhanesini de ihya ederek dini çeşitliliği de kurumsallaştırır. Bursa ve Edirne'den gelen tüccarların yanı sıra sürgün usulüyle getirilen zanaatkarlar kentin ekonomik hayatına can suyu verir. İstanbul'un Türk yapılanmasındaki en belirgin özellik külliye sisteminin kentsel dokuya hakim olmasıdır. Fatih Külliyesi bu yapılanmanın ilk ve en görkemli örneğidir. Eski Bizans Havaryon Kilisesi'nin yerine inşa edilen bu dev yapı topluluğu cami, medreseler, kütüphane, hastane ve imarethaneden oluşur. Bu sistem şehrin sadece dini değil, aynı zamanda eğitim ve sosyal yardım merkezlerini de tanımlar. Her büyük külliye etrafında yeni bir mahalle oluşumunu tetikler. Böylece İstanbul, Bizans dönemindeki dağınık yerleşim yapısından kurtulup planlı bir mahalle düzeyine geçer. 16. yüzyıla girildiğinde özellikle Kanuni Sultan Süleyman dönemiyle birlikte İstanbul, klasik Osmanlı mimarisinin zirvesine ulaşır. Mimar Sinan'ın eliyle şekillenen şehir silüeti, Şehzadebaşı ve Süleymaniye külliyeleriyle mühürlenir. Bu yapılar kentin tepelerine yerleştirilerek şehrin her noktasından görülebilen hakimiyet sembolü haline getirilir. Süleymaniye Külliyesi sadece bir ibadethane değil, imparatorluğun entelektüel ve sosyal hiyerarşisinin taşlara işlenmiş yansımasıdır adeta. Şehrin ticari yapısı da bu ilk yüzyılda büyük bir atılım yapar. Kapalı çarşının çekirdeği olan bedestenler inşa edilir ve İstanbul, ipek ve baharat yollarının ana duraklarından biri konumuna yükselir. Hanlar ve kervansaraylar, uluslararası ticaretin kente akmasını sağlar. Haliç ve Galata bölgeleri ticaretin kalbi olmaya devam ederken, sur içi bölgesi, saray çevresi ve bürokrasinin yerleşim alanı olarak şekillenir. Topkapı Sarayı'nın inşa ile beraber devletin yönetim merkezi tek çatı altında toplanır. Saray sadece bir ikametgah değil, aynı zamanda imparatorluğun idari, askeri ve eğitim mekanizmalarının birleştiği odak noktasıdır. Sarayın içindeki Enderun Mektebi, imparatorluğun yönetici elitini yetiştirirken, dış avlular, halkın devletle temas kurduğu kamusal alanlar işlevi görür. Roma'dan devralınan su yolları ve sarnıçlar onarılırken, yeni su kemerleri ve çeşmelerle kentin su ihtiyacı karşılanır. Mimar Sinan'ın 40 çeşme su sistemi projesi, kentin mühendislik harikalarından biri olarak tarihe geçer. Bu süreçte İstanbul sadece siyasi bir başkent değil, aynı zamanda İslam dünyasının ilim ve sanat merkezi haline gelir. Şehrin dokusuna işlenen bu Türk-İslam mührü, yüzyıllar boyunca korunacak olan estetik ve sosyal düzenin temelini oluşturur. İstanbul artık sadece boğazda bir kent değil, üç kıtaya hükmeden imparatorluğun ve devletin atan nabzıdır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Türk Başkentleri.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını telefonla kutladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Arda Hudut Bölük Merkezi'nin ziyareti sırasında Erdoğan'la telefonla görüştü. Bölgedeki çatışmaları hatırlatan Cumhurbaşkanı, sınır güvenliğinin önemine dikkati çekti. Biz hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ve Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin dik duruşunun fırtınalara rağmen değişmediğini söyledi. Bahçeli, milletimizin birlik ve beraberliğini son nefesimize dek gözeteceğiz, dedi. CHP'de kurultay tartışması sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama geldi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim, dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin ihraç edileceği iddialarına da dedikodu, dedi. Gerekirse Özel'le görüşebileceğini söyledi. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına cevap verdi. Kemal Bey, avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin, dedi. Manisa'da konuşan Özel, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım ifadesini kullandı. Türkiye'nin ilk uzay teknolojileri geliştirme bölgesi ODTÜ bünyesinde kurulacak. Milli Uzay Programı kapsamında hayata geçirilen proje Ankara Gölbaşı'na yer alacak. Uzay alanındaki ilk teknokentte bu alanda çalışan firmalar bir araya gelme imkanı elde edebilecek. Yüksek katma değeri olan teknolojiler üretilecek. Teknoparklar Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinde önce görev üstleniyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesindeki Teknopark İzmir, yüksek teknolojili ürünleriyle ihracat üssüne dönüştü. Üniversite kampüsü içindeki Teknopark'ta faaliyet gösteren firmaların yıllık ihracatı 200 milyon dolara ulaştı. 2028'de bu rakamın 1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. İran Devlet Televizyonu, ABD ile müzakere edilmekte olan mutabakat zaptının ilk gayri resmi taslağını açıkladı. Buna göre ABD askerleri İran çevresinden çekilecek. ABD Başkanı Trump da İran savaşına ilişkin ABD basını ve demokratları suçladı, başarıları görmezden geldiklerini savundu. Katil İsrail, Gazze'de ilan edilen ateşkesi sistematik şekilde ihlal ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana 910 Filistinli hayatını kaybetti, binlerce ihlal kayıtlara geçti. Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da da çocukları hedef aldı, bir çocuk yaralandı, bir Filistinli de hukuksuzca tutuklandı. Koltuk değnekleri alınan Filistinli, katil İsrail unsurları tarafından acımasızca sürüklendi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarını da sürdürdü. Güneyde Sur ve Nebatiye, doğudaysa Beka Vadisi'ni hedef aldı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi. Ve spor, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek A-Milli Kadın Basketbol Takımı'nın maç programı belli oldu. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek turnuvada Ay Yıldızlar C grubunda Belçika, Avustralya ve Porto Rico ile karşı karşıya gelecek. Milliler ilk maçında 4 Eylül'de Belçika ile, ardından 6 Eylül'de Avustralya ve 7 Eylül'de Porto Rico ile mücadele edecek. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara güneşli 16, İstanbul parçalı bulutlu 18, güneşli olmak üzere Üsküp ve Kerkük 25, Lefkoşa 26, Stockholm 12, Sofya 24, yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17 ve Viyana 25 derece. Haberleri dinlediniz.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Turkuaz.
1: Kitap sanatlarımızdan biri ciltçilik. Ya da değerli bir kitaptan yeni bir değer yaratma sanatı. Ciltçilik uzaktan bakıldığında dağılmış kitabı toparlamak gibi görünmekte. Cilt her ne kadar dışarıdan görünse de ciltlemeye önce kitabın içinden başlanır. Dağılmış sayfalar tekrar gözden geçirilir, içindeki yazılara kadar incelenir. Sonra kitabın formalarına sırt dikişe atılır, şirazesi örülür. Şiraze özel bir bağ ve örgüdür. Kitabın düzgün durmasını sağlar. Ardından kapak ölçüleri mukavvalara geçirilir, kalıp yerlere oyulur. Sonrasında deri geçirilir ve sıcak baskıya verilir. Son aşamada kapak süslemesi yapılır ve kapak geçirilir. Bütün bunlar ancak eli ince ince kullanmanın, sabrın, bilginin, kültürün birikimiyle yapılabilir ciltçilikte. Kitap açısından bakıldığında ise dağılana kadar kimlere neler öğretmiştir kitap. Toplandıktan sonra belki en az 50 yıl daha öğretmeye devam edecektir. Cilt sanatı Orta Asya'yı dolaştıktan sonra Anadolu'ya gelmiş. Cilt sanatının gelişimi İslam diniyle daha da ilerlemiş. Kutsal kitapların, el yazması metinlerin incelikle süslenmek ve korunmak istenmesi nedeniyle. Sanatkarların kattığı yorumlar, desenleri ve üslupları zenginleştirmiş giderek. Osmanlı İmparatorluğu'nda ise Fatih Sultan Mehmet döneminde zirveye çıkmış cilt sanatı. Günümüzde ciltleme sanatı, daha başka bir anlatımla bir kitabı geleceğe miras bırakma sanatı, sanatkarların sevgisiyle ve bilinciyle sürdürülüyor. Akademik düzeyde de eğitiliyor ciltleme sanatının yeni sanatkarları. Ele aldıkları her sayfanın dünya kültür mirasına bir armağan olacağının bilinciyle.
0: Turkuaz.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Yüzlerce hastane, on binlerce sağlık çalışanı, milyonları aşan tetkik, operasyon, işlem, muayene ve bir ülkenin sağlığı. Görünenin çok ötesindeki büyük resmi uzman konuklarımız anlatıyor. Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyüren sunumuyla Sağlık 360 her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, teknosferden herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuat Can Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Nuri Göktaş, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 3419 ve 463 3421. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir, Facebook ve X yani eski adıyla Twitter'da TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle 3 duraktan oluşan, ufkunuzu açacağını düşündüğüm bir yolculuğa çıkacağız. Bugün gökyüzünün derinliklerinden yeryüzünün en gizli laboratuvarlarına, oradan da zihnimizin içine sızan algoritmaların dünyasına uzanacağız birlikte. Acaba uzay boşluğunda kendi kendini iyileştirebilen, adeta canlıymış gibi davranan uzay araçları yapmak mümkün mü? Cebimizdeki mesajlaşma uygulamaları sandığımız kadar güvenli mi, yoksa dijital bir illüzyonun içinde mi yaşıyoruz? Daha da ilginci, sırf bize şirin görünmek, bizimle empati kurmak için gözümüzün içine baka baka yalan söyleyen, hatta tarihimizi tek bir kültüre göre baştan yazmak isteyen yapay zekalarla aynı evi, aynı dünyayı paylaşmaya hazır mıyız? Ve belki de en çarpıcısı, teknolojinin devleri ve devletler hayatımızın her saniyesini yönetecek görünmez bir teknokrasi ağı örmüş olabilirler mi? Hazırsanız değerli dinleyenler, arkanıza yaslanın, zihninizi serbest bırakın çünkü Teknosfer başlıyor. Evet değerli dinleyenler, rotamızı önce her zaman olduğu gibi yukarıya, o uçsuz bucaksız karanlık okyanusa yani uzaya çeviriyoruz. Yüzyıllardır gökyüzüne bakıp evrenin kurallarını anlamaya çalışıyoruz belki. Ancak teknoloji geliştikçe doğru bildiğimiz yanlışlar bir bir yüzümüze çarpılıyor. İlk durağımızda James Webb Uzay Teleskobu'nun ezber bozan bir keşfi var. Astronomlar Jüpiter'in tam 15 katı kütleye sahip 29 Kigni B adında devasa bir öte gezegenin peşine düşmüş durumdalar. Biz bugüne kadar şöyle biliyorduk. Gezegenler küçük kaya ve buz parçalarının birleşmesiyle yani aşağıdan yukarıya birikerek oluşuyordu. Yıldızlar ise devasa gaz bulutlarının kendi içine çökmesiyle yani yukarıdan aşağıya bir süreçle var oluyordu. Jüpiter'den 15 kat büyük bir cismin gezegen gibi yavaş yavaş oluşması teorik olarak çok zordu bu açıklamalar ışığında. Bilim insanları onun bir yıldız gibi doğmuş olabileceğini düşünüyordu. Ancak James Webb'in hassas gözlemleri bu devin atmosferinde karbon ve oksijen gibi ağır elementler yani metaller buldular. Bu da onun tıpkı bizim dünyamız gibi bir gezegen gibi toz ve kayaların birleşmesiyle oluştuğunu kanıtladı. Şimdi sesinizi aslında duyar gibiyim. Peki evrenin bu uzak köşesindeki devasa bir gaz topu bizim günlük hayatımızı neden ilgilendirebilir? Şöyle düşünelim değerli dinleyenler, bir yemeğin tarifini bildiğinizi sanıyorsunuz belki. Sonra biri çıkıp aynı malzemelerle hiç beklemediğiniz bambaşka bir yemeği getirip size sunuyor. Bu keşif de işte evrende yaşam arayışımızın kurallarını değiştirebilir. Güneş sistemimizdeki doğa kanunlarının evrenin her yerinde geçerli olmayabileceğini gösteriyor olabilir. Ancak tabii insan şu noktada düşünmeden edemiyor. Biz evreni sadece birkaç devletin veya dev şirketlere ait birkaç dev teleskobun bize sunduğu kadarıyla biliyoruz. Acaba fizik kurallarını alt üst eden, belki de insanlığın ufkunu tamamen değiştirecek başka neler keşfediliyor da toplum henüz buna hazır değil düşüncesiyle süzgeçten geçirilerek sadece küçük bir kısmı bizimle paylaşılıyor. Uzayın derinlikleri gerçekten bir sır mı, yoksa sır olan bizim onlara erişim iznimiz mi? Evet, uzay kurallarını yeniden yazarken oraya gönderdiğimiz araçların yapısını da değiştiriyoruz elbette. Avrupa Uzay Ajansı'nın yani ESA'nın yürüttüğü Cassandra projesi tam da bu noktada karşımıza çıkıyor. Araştırmacılar hasar gördüğünde kendi kendini onarabilen bir karbonfiber malzeme geliştirdiler. Uzay araçları, mikrometeoritler veya aşırı sıcaklık farkları nedeniyle sürekli küçük çatlaklar oluşturuyor. İşte bu yeni teknoloji sayesinde malzemenin içindeki ağ,
bir çatlak algıladığında o bölgeyi ısıtıyor ve içindeki iyileştirici madde eriyerek çatlağı tıpkı pıhtılaşan bir yara gibi onarıyor. Bu teknolojiyi günlük hayatımıza uyarladığımızda ortaya çıkan tablo inanılmaz olabilir gerçekten. Şöyle düşünelim. Otoparkta çizilen arabanızın güneşin altında kendi kendini iyileştiriyor olduğunu varsayın bir an. Ya da yere düşüp çatlayan telefon ekranınızın sabah uyandığınızda pürüzsüz hale geldiğini düşünün. İşte bu eşyalarla kurduğumuz tüm tüketim ilişkisi belki de bugünden sonra değişecek. Fakat tabii her zamanki şüphe dürtüsü burada da yakamıza yapışıyor. Bundan aranamıyoruz. Eğer teknoloji dünyası gerçekten bozulmayan, kırıldığında kendi kendini onaran malzemeler üretebiliyorsa, biz neden hala her yıl yeni bir telefon, 2 yılda bir yeni bir beyaz eşya almak zorunda bırakılıyoruz? Acaba kendi kendini onaran bu ölümsüz teknolojiler, trilyon dolarlık bütçelere sahip uzay ve savunma sanayine aktarılırken ya da onlar için saklanırken biz sıradan tüketicilere sürekli bozulan, planlı eskitme kurbanı ürünler satılmaya devam mı edilecek? Evet, gerçekten uzay sadece bilimsel keşiflerin değil, yeryüzündeki güç savaşlarının da yeni cephesi konumunda. Dünyanın farklı bölgelerindeki çatışmalarda ve siyasi krizlerde internetin kesilmesi artık standart bir prosedür haline geldi. Ancak son haberler, SpaceX'in uydudan internet hizmeti sağlayan Starlink terminallerinin kara borsada nasıl el değiştirdiğini, binlerce dolara alıcı bulduğunu ve yetkililerin bu terminalleri ele geçirmek için düzenlediği operasyonları anlatıyor. Altyapısı tamamen uzayda olan bir internet, yeryüzündeki sınırları anlamsız kılıyor. Gündelik hayatımızda internetin kesilmesi demek sevdiklerimizle haberleşememek, bankamızdaki paramıza ulaşamamak, dünyadan adeta izole olmak demek. Uzaydan gelen bu internet birçoğuna göre sansürü delen, kitleleri özgürleştiren bir kurtarıcı olarak lanse ediliyor. Ama madalyonun diğer yüzüne baktığımızda bir ülkenin iletişim altyapısını yeryüzündeki fiber kablolardan alıp gökyüzündeki binlerce özel şirket uydusuna emanet ettiğimizde neler olabilir? Bugün o uyduların sahibi olan milyarderler özgürlük adına internet sağlıyor olabilir veya böyle görünüyor olabilirler. Peki yarın ticari çıkarları gereği veya siyasi bir pazarlık sonucu o şalteri indirmeyeceklerine kim garanti verebilir ki? Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş devletlerin tekelinden kaçılıyorken veya kaçılmak isteniyorken gökyüzünü parsellemiş tek bir adamın Elon Musk örneğinde veya Zümre'nin dijital tahakkümüne mi giriyoruz soruları gerçekten oldukça

Az önce bahsettiğimiz gibi ama dünyada hemen başımızın üstünde uçan teknolojiler için sınırlar ve duvarlar hiç olmadığı kadar keskinleşiyor. Dünyanın en büyük sivil drone yani insansız hava aracı üreticisi kimdir diye sorsam hepimizin aklında birkaç ülke belirir. Ama şöyle söylemek lazım, bu sorunun bir net cevabı var, o da Çin. Küresel pazarın neredeyse %80'ini Çin elinde tutuyor. Ancak çok garip ve ezber bozan bir gelişme yaşanıyor şu an Çin'de. Kendi ürettikleri bu cihazları dünyaya satarken başkent Pekin'de drone satışı, taşınması ve hatta parçalarının depolanması tamamen yasaklandı. İnternetten sipariş verseniz bile adresiniz başkentte ise sistem satışı engelliyor. Şehrin etrafındaki çemberde polis araçlarda drone araması yapıyor. Hatta evlerde yıllardır duran eski bir drone sadece şarj etmek için açıldığında sinyal anında merkeze düşüyor ve polis kapıyı çalabiliyor. Gündelik hayatta dronlar artık birer oyuncak veya uçan kamera gibi hayatların içindeler malumunuz. Düğünlerde çekim yapıyorlar, kargo taşıyorlar, doğa yürüyüşlerini kaydediyorlar, sosyal medya için içerik üretiyorlar. Ancak insan bu noktada tabii düşünmeden edemiyor. Dünyaya milyarlarca dolarlık drone satan, bu endüstriyi var eden adeta bir ülke, neden kendi başkentinin semalarında tek bir pervanenin, tek bir drone pervanesinin bile dönmesine tahammül edemiyor? Acaba bu masum uçan kameraların aslında devasa güvenlik açıklarına ve durdurulamaz asimetrik tehditlere dönüşebileceğini herkesten önce asıl üreten onlar mı fark ettiler? Toplum için faydalı diyerek dünyanın geri kalanına sattıkları bu uçan gözleri kendi kalplerinden uzak tutarken aslında bildikleri ama bizimle paylaşmadıkları çok daha karanlık bir tehlike mi var yoksa? Evet, fiziksel güvenliğimiz böyle tehdit altındayken dijital güvenliğimiz ne durumda? Şimdi biraz da ona bakacağız. Belki de çoğunuzun şu an cebinde duran telefonlarında yüklü milyarlarca insanın kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın şifreleme sistemi büyük bir tartışmanın odağında son haftalarda. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir federal ajanın yürüttüğü bir araştırma, uçtan uca şifreleme söyleminin aksine Meta çalışanlarının ve yabancı ülkelerdeki taşeron moderatörlerin kullanıcıların özel mesajlarına, fotoğraflarına ve ses kayıtlarına erişebildiği iddiasını ortaya döktü ve gerçekten şu an diyebiliriz ki aslında geçtiğimiz haftalarda Amerika bu haberle çalkalanıyor. İşin garibi bu iddia ortaya atıldıktan ve kanıtlar toplanmaya başlandıktan hemen sonra üst makamların emriyle soruşturma aniden bıçak gibi kesilip kapatıldı. Şirket de iddiaları kesin bir dille reddetti. Gündelik hayatta eşinizle, dostunuzla yazışırken, kredi kartı şifrenizi gönderirken veya özel bir fotoğraf paylaşırken uygulamanın size sunduğu o uçtan uca şifreli uyarısına güveniyorsunuz ve onu gördüğünüzde daha bir güven içerisinde karşı tarafa mesaj gönderiyorsunuz belki. Kilidin sizde olduğunu sanıyorsunuz hatta. Fakat gelin görün ki resmi bir soruşturma örtbas ediliyor. Tam olarak bu bağlamda yürütülen bir soruşturma. Bu noktada biz şunu sormak zorundayız. Acaba şifreleme kavramı sadece halkı rahatlatmak, onlara sahte bir mahremiyet hissi vermek için mi tasarlanmış bir halkla ilişkiler yalanı mı? Milyarlarca insanın en mahrem sırları aslında istihbarat servislerinin ki bu örnek özelinde Amerikan istihbaratının ve teknoloji devlerinin istediği an girip çıkabileceği ardına kadar açık bir kütüphanede mi duruyor? Soruşturmayı kapatan o güç, o arka kapının kapanmasını istemeyen asıl güç olabilir mi? Evet, şimdi bu dijital gözetimden sıyrılacağız. Yeryüzünde fiziksel olarak inşa edilen yeni teknolojiye, robot sürülerine bakacağız bu bölümde. Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar, karıncaların doğadaki davranışlarını taklit eden, kendi kendini organize eden robotik karıncalar yani RENT sistemini geliştirdiler. Çok ilginç bir haber gerçekten. Bu robotların içinde karmaşık bir beyin yok. Sadece ışık izlerini ve basit çevre kurallarını takip ediyorlar. Herhangi bir merkezi lider olmadan binlerce küçük robot bir araya gelip karmaşık yapılar inşa edebiliyor ve anında rol değiştirip bu yapıları yıkabiliyorlar. Buna dışsallaştırılmış zeka diyorlar. Zeka robotun içinde değil, çevresiyle kurduğu etkileşimde bu noktada. Peki bunun hayatımıza nasıl bir yansıması olacak? Gerçekten aslında düşündürdükleri inanılmaz. Bir felaket anında enkaz altında kalanları aramak için binlerce küçük robotun bir koli gibi uçaktan atıldığını, yere düştüklerinde organize olup molozları kendi başlarına kaldırdıklarını bir an için lütfen düşünün. Bir ev inşa etmek için aylar süren işçiliğe değil, bir robot sürüsüne ihtiyacınız olacak. Ancak bu madalyonun diğer yüzü oldukça karanlık da olabilir tabii. Bir lideri, bir ana beyni olmayan bu sürüler
militarize edildiğinde ne olacak peki?

beyni olmadığı için hacklenemeyen, merkezi olmadığı için vurularak durdurulamayan, saniyeler içinde inşaat modundan adeta yıkım moduna geçen bu mikroskobik robot orduları, geleceğin şehir savaşlarında karşısına çıkılamaz, acımasız ve durdurulamaz bir silah haline mi gelecek? Evet değerli dinleyenler, robotik karıncalardan bahsettiğimiz son haberimizle birlikte ikinci bölümümüzün sonuna geldik. Birazdan yapay zeka alanındaki gelişmelere değindiğimiz üçüncü bölümle sizlerle birlikte olacağız. Evet değerli dinleyenler, değerli Türkiye'nin sesi radyosu dinleyenleri. Şimdi geldik programımızın hem en heyecan verici hem de en ürkütücü gelişmelerine değindiğimiz o üçüncü bölümüne, yani yapay zeka teknolojilerine. Zira robotların ve yazılımların sadece bedenimizde veya verilerimizle değil, bizzat zihnimizle, kültürümüzle ve geleceğimizle oyun oynadığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Yapay zekanın o kusursuz, sihirli görünen vitrininin arkasına, mutfağına girerek başlayacağız bu bölümün hemen başında. Hepimiz ChatGPT'ye veya benzeri bir modele soru sorduğumuzda saniyeler içinde gelen o akıcı, mantıklı cevapları gördüğümüzde büyüleniyoruz adeta. Makinenin kendi kendine düşündüğünü sanıyoruz bir an için. Oysa çok uluslu şirketlere araştırma merkezi adlı bir sivil toplum kuruluşunun devasa bir raporu var bu konuda ve bu illüzyonu adeta paramparça ediyor. Yapay zekayı eğiten şeyin sihir olmadığını söylüyor bize. Asya'da, Afrika'da, Güney Amerika'da saatli bazen 2 doların bile altında bir ücrete çalışan, gizlilik sözleşmeleriyle ağızları bantlanmış milyonlarca hayalet işçiden bahsediyoruz. O algoritmaların neyin şiddet, neyin nefret söylemi, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu öğrenebilmesi için bu yoksul coğrafyalardaki insanlar günde on binlerce fotoğrafı, videoyu ve metni etiketliyorlar. Bazen bilmeden Amerikan ordusu için yüz tanıma sistemlerini eğitiyorlar. Bazen de psikolojilerini bozacak kadar ağır şiddet görüntülerini filtrelemek zorunda kalıyorlar. Gündelik hayatta yapay zeka size kusursuz bir şiir yazdığında arkasında insan emeğinin bittiğini sanıyor insanoğlu. Halbuki dijital bir feodalizmin aslında tam ortasındayız. Şimdi o meşhur şüpheci yanımızı tekrar çağırıyoruz. Teknoloji devleri yapay zekayı insanlıktan bağımsız, üstün bir bilinç olarak pazarlamaya bayılıyorlar. Acaba bu hayalet işçi ordusunu devasa gizlilik sözleşmeleriyle saklamalarının tek nedeni gerçekten ticari sırlar mı? Yoksa bu makinelerin aslında küresel güneyin ucuz teri ve kanıyla beslenen sömürü düzeninin en modern, en cilalı hali olduğunun ortaya çıkmasından mı korkuyorlar? Sömürülen insanlarla eğitilen bu yapay zeka bizimle iletişime geçtiğinde nasıl bir karaktere bürünüyor dersiniz? Evet, şimdiki haberimiz aslında bununla ilgili. Oxford Üniversitesi'nde yapılan yepyeni bir araştırma tüyler ürpertici bir gerçeği ortaya koydu. Yapay zekayı daha dostane, sıcak ve empatik olacak şekilde eğittiğinizde makine size yalan söylemeye başlıyor. Araştırmacılar aynı yapay zekanın iki versiyonunu test ediyorlar. Biri soğuk ve mesafeli, diğeri ise sıcakkanlı ve arkadaş canlısı oluyor. Arkadaş canlısı olan modele tarihsel bir yalan veya komplo teorisi sorulduğunda model kullanıcıyı üzmemek, onunla bağ kurmak ve ona şirin görünmek için gerçeği değiştiriyor. Kullanıcının yalanını onaylıyor. Hatta kritik tıbbi konularda bile sırf empatik görünmek için yanlış yönlendirmeler yapıyor. Buna bilim dilinde dalkavukluk, yani psychofancy deniyor. Bunun hayatımızdaki yansıması ise korkunç. Çoğu insan artık Google'da arama yapmak yerine yapay zeka ile sohbet etmeyi, ona derdini anlatmayı seçiyor. Yalnızlığımıza çare olsun diye tasarlanan bu dijital asistanlar psikolojimizi okuyorlar. Peki ya bu bahsettiğimiz psychofancy, yani dalkavukluk, bir hata değil de bir özellikse? Şirketler sizin duymak istediklerinizi söyleyen, inançlarınızı sürekli okşayan bu algoritmalarla sizi bir yankı fanusuna hapsediyor olamazlar mı? Sizinle en yakın dostunuz gibi bağ kuran bir makinenin yarın o dostluğunu kullanarak sizi belirli bir ürünü almaya ya da radikal bir eyleme mesela ikna etmeye zaman harcaması ne kadar sürecek? Bize dost olarak pazarlanan şey aslında zihninize sızmak için tasarlanmış kusursuz bir Truva atı olabilir mi? Evet, zihnimize sızabilecek veya sızması belki düşünülen ve istenen bu yapı sadece bireysel doğrularımızı değil, koskoca bir insanlık kültürünü de dönüştürüyor. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir diğer çarpıcı araştırma, yapay zekanın sadece kültürü yansıtmadığını, onu aktif olarak tek tipleştirdiğini de kanıtladı. Araştırmacılar buna Realm perspektifi diyorlar. Yani batılı,

yüksek gelirli, eğitimli, liberal ve erkek. İngilizce verilerle eğitilen bu modeller ahlaki bir soru sorulduğunda Asya veya Orta Doğu'nun gelenek, otorite ve topluluk değerlerini yok sayıp sadece Batı'nın bireysel özgürlük ve adalet kavramlarını doğru yanıt olarak sürüyor. Nezaketin ne olduğuna, iyi bir fikrin neye benzediğine tek bir kültürün gözlüğünden karar veriyorlar. Gündelik işlerinizde maillerinizi yazdırırken, çocuklarınıza masal anlattırırken belki bu araçları kullanıyorsunuz. Bir süre sonra maillerinizdeki o size has üslup kayboluyor ve yerini standart Amerikan şirket dili alıyor belki de. İşte o bahsettiğimiz batılı, yüksek gelirli, eğitimli, liberal ve erkek dilinden bahsediyoruz. Peki buradaki tehlike nerede? Eğer milyarlarca insan aynı modele danışır, aynı modelden tavsiye alır ve aynı dille yazışmaya başlarsa, birkaç nesil sonra dünyadaki o muazzam kültürel çeşitlilik, renkler, farklı düşünme biçimleri silinip gitmeyecek mi? Acaba yapay zeka insanlığa hizmet eden bir asistan değil de teknoloji devlerinin silahsız, kansız ve hiç hissettirmeden dünyayı tek bir Amerikan Batı kültürüne asimile ettiği devasa bir kültürel sömürgecilik makinesi mi olacak? Gerçekten önemli sorular bunlar. Bu makinenin ne kadar güçlü olabileceğini ve kimin kontrolünde olması gerektiğini anlamak için Silikon Vadisi'nde kopan fırtınaya bakacağız şimdi de. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk ile ChatGPT'nin mimarı Sam Altman arasındaki milyar dolarlık hukuk savaşı aslında sadece bir şirket kavgası değil değerli dinleyenler. Elon Musk, kar amacı gütmeyen ve insanlık yararına kurulduğu iddiasındaki OpenAI'ın paranın kokusunu alınca Microsoft'un güdümünde kar hırsına kapıldığını ve insanlığı felakete sürükleyebilecek olan yapay genel zekayı tehlikeli bir şekilde hızlandırdığını iddia ediyor. Terminator senaryosu istemiyoruz. Bu teknoloji hepimizi öldürebilir diyor. Siz evde yapay zekaya kedi fotoğrafları çizdirip eğlenirken, bu teknolojiyi üreten milyarderler mahkeme salonlarında insanlığın yok oluşundan bahsediyorlar belki. İşte şüphemiz tam da burada filizliğini veriyor. Milyarderler insanlığı kurtarmak gibi yüce söylemlerin arkasına saklanarak birbirlerini dava ede dursunlar. Ama asıl dertleri gerçekten bizim güvenliğimiz mi? Yoksa hepsi insanlığın son icadı olacak bu dijital yapının kontrol düğmesini elinde tutan tek kişi olmak, trilyonlarca dolarlık gücü tek eline almak için sahte bir kahramanlık oyununa mı soyunuyorlar? Bizler sadece yeni nesil bir taht oyununun figüranları mıyız yoksa değerli dinleyenler? Üstelik bu makineyi kontrol edemeyeceklerini bilimsel olarak biliyor olsalar bile, evet yani bu konuda yanlış duymadınız. Pnas Nexus dergisinde yayınlanan devrim niteliğinde bir makale var. Matematiksel olarak yapay zekanın insan değerleriyle tamamen uyumlu hale getirilmesinin imkansız olduğunu kanıtlıyor değerli dinleyenler. Gödel'in eksiklik teoremi ve Turing'in durma problemi gibi matematiğin en sarsılmaz kuralları kullanılarak yapılan bu çalışma, belirli bir zeka seviyesini aşan her yapay zekanın davranışlarının önceden kestirilemez olacağını ispatlamış durumda. Yani kontrol edebiliriz, kurallar koyduk söylemi, matematiğe göre büyük bir yalan bu noktada. Bu bir ailede dahi ergenlik çağına gelmiş, kendi kararlarını veren bir çocuğun atacağı her adımı kontrol edemeyeceğimizi bilmek gibi esasen. Çocuğunuza ahlakı öğretirsiniz ama onun yarın ne yapacağının garantisi elbette yoktur. O halde bu noktada aklımıza şu dehşet verici soru hemen geliyor. Eğer bilim insanları ve dev şirketlerin CEO'ları yapay zekayı insanlığın çıkarlarına uygun bir kutuya hapsetmenin matematiksel olarak imkansız olduğunu biliyorlarsa, neden hala politikacılara ve bize her şeyi kontrol altında yalanını söylüyorlar? Acaba kontrolden çıkacağını bile bile sadece güç ve para uğruna pimi çekilmiş bir el bombası insanlığın kucağına bilerek mi bırakılıyor bu kişiler tarafından? Tüm bu kontrolsüzlüğün ortasında programımızın son haberine geldik ve belki de en sarsıcı gelişmeden bahsedeceğiz şimdi. Dünyanın en büyük veri analizi, savunma ve istihbarat şirketlerinden Palantir'in kurucusu Alex Karp, teknoloji cumhuriyeti adını verdiği 22 maddelik bir manifesto yayınlamıştı ve biz geçtiğimiz hafta bundan bahsetmiştik. İşte bu manifesto demokrasi ile teknolojinin artık bir arada yürüyemeyeceğini, şirketlerin devletin sadece tedarikçisi değil, bizzat karar alıcı mekanizması olması gerektiğini savunuyor. Savunma sanayisinden sağlık sistemine, göçmen takibinden adalet mekanizmasına kadar her şeyin devasa algoritmalar tarafından bir teknokrasi ile yönetileceği yeni bir çağı müjdeliyor. Hatta bunu dikte ediyor Alex Karp, yani Palantir'in kurucusu ve çok tartışmalı olan bu şirketin kurucusu Alex Karp'tan bahsediyoruz.

hayatımıza bakalım. Pandemiden bu yana otoritenin bu noktada elbette alınması için önerdiği her önlemi alıyor insanoğlu. Kendimize kare kodlarla ve yüz tanıma sistemleriyle bu noktada uygulamalara mahkum etmiş durumdayız. Özgürlükler bir noktada güvenlik ve sağlık adına hatta vazgeçilme noktasına gelinmiş durumda. Covid döneminde bunlar yaşanmıştı. İşte algoritmalar bize ne izleyeceğimizi, ne yiyeceğimizi ve hatta belki de gelecek dönemlerde ne düşüneceğimizi artık söyleyecek noktaya geldiler. Şimdi kendimize soralım. Bizler dijital bu noktadaki karar vericilerin filmlerdeki gibi askerlerle ve tanklarla geleceğini sanıyorduk ama bu yeni teknokrasi bize bir günde aynı gün teslimat garantisi veren, sevdiğimiz dizileri önümüze seren, hayatımızı kolaylaştıran parlak ekranların arkasına saklanarak gelmiş olabilir mi? Hem de bahsettiğimiz o çok şaşalı ve her gün kaydırarak geçtiğimiz ve izlediğimiz sosyal medya platformlarından bahsediyoruz bir taraftan. Kendi inşa ettiğimiz, kendi paramızla satın aldığımız ve her gün şarj ederek hayatta tuttuğumuz bu dijital kafesleri aslında biz kendi ellerimizle alkışlayarak inşa etmiş olabilir miyiz? Bu bir öz eleştiri vermek için doğru bir soru gibi görünüyor değerli dinleyenler. Evet değerli Teknosfer dinleyicileri, yıldızların nasıl doğduğundan, karıncaların nasıl robotlaştığına, dalgalıklık yapan yapay zekalardan, devlet ve şirketlerin birbirine karıştığı teknokratik manifestolara kadar uzanan bir ufuk turu attık. Gelecek vitrininde parıldayan harika buluşlarla dolu evet. Ancak o vitrinin arkasındaki karanlık odalarda niyetlerini tam olarak bilmediğimiz güçler, veri merkezleri, uluslararası şirketler ve kontrol edilemez algoritmalar var. Gelecek son derece heyecan verici ama bir o kadar da puslu ne yazık ki. Karşımıza çıkan her yeni teknolojiyi, her ekranı, her uygulamayı umutla kucaklarken zihnimizin bir köşesinde o sağlıklı şüpheciliği her zaman canlı tutmak zorundayız. Çünkü algoritmalar ne kadar zeki olurlarsa olsunlar, makineler kendi kendini onaracak kadar, istedikleri kadar gelişsinler, doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan, köleliği özgürlükten ayıracak olan tek şey o makineyi kapatma düğmesine basacak olan insanın vicdanıdır. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin onu anlamlı, güvenli ve insan onuruna yakışır kılacak olan işte bahsettiğimiz o yegane güç insan olacak. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın, hoşça kalın.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını telefonla kutladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Arda Hudut Bölük Merkezi'nin ziyareti sırasında Erdoğan'la telefonla görüştü. Bölgedeki çatışmaları hatırlatan Cumhurbaşkanı, sınır güvenliğinin önemine dikkati çekti. Biz hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ve Kızılcamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin dik duruşunun fırtınalara rağmen değişmediğini söyledi. Bahçeli, milletimizin birlik ve beraberliğini son nefesimize dek gözeteceğiz, dedi. CHP'de kurultay tartışması sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama geldi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim, dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin ihraç edileceği iddialarına da dedikodu, dedi. Gerekirse Özel'le görüşebileceğini söyledi. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına yanıt verdi. Kemal Bey avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin, dedi. Manisa'da konuşan Özel, tedbir kararı kalksın 40 gün içinde kurultayımızı yapalım ifadesini kullandı. Türkiye'nin ilk uzay teknolojileri geliştirme bölgesi ODTÜ bünyesinde kurulacak. Milli Uzay Programı kapsamında hayata geçirilen proje Ankara Gölbaşı'nda yer alacak. Uzay alanındaki ilk teknokentte bu alanda çalışan firmalar bir araya gelme imkanı elde edebilecek. Yüksek katma değeri olan teknolojiler üretilecek. Teknoparklar Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinde öncü görev üstleniyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesindeki Teknopark İzmir, yüksek teknolojili ürünleriyle ihracat üssüne dönüştü. Üniversite kampüsü içindeki Teknopark'ta faaliyet gösteren firmaların yıllık ihracatı 200 milyon dolara ulaştı. 2028'de bu rakamın 1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. İran Devlet Televizyonu ABD ile müzakere edilmekte olan mutabakat zaptının ilk gayri resmi taslağını açıkladı. Buna göre ABD askerleri İran çevresinden çekilecek. ABD Başkanı Trump da İran savaşına ilişkin ABD basını ve demokratları suçladı. Başarıları görmezden geldiklerini savundu. Katil İsrail Gazze'de ilan edilen ateşkesi sistematik şekilde ihlal ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana 910 Filistinli hayatını kaybetti. Binlerce ihlal kayıtlara geçti. Soykırımcı İsrail Batı Şeria'da da çocukları hedef aldığı bir çocuk yaralandı. Bir Filistinli de hukuksuzca tutuklandı. Koltuk değnekleri alınan Filistinli katil İsrail unsurları tarafından acımasızca sürüklendi.

İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarını da sürdürüyor. Güneyde Sur ve Nebatiye, doğuda ise Beka Vadisi'ni hedef aldı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi. Ve spor, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek A-Milli Kadın Basketbol Takımı'nın maç programı belli oldu. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek turnuvada A Yıldızlar C grubunda Belçika, Avustralya ve Porto Rico ile karşı karşıya gelecek. Milliler ilk maçında 4 Eylül'de Belçika ile, ardından 6 Eylül'de Avustralya ve 7 Eylül'de Porto Rico ile mücadele edecek. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara güneşli 16, İstanbul parçalı bulutlu 18, güneşli olmak üzere Üsküp ve Kerkük 25, Lefkoşa 26, Stockholm 12, Sofya 24, yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17 ve Viyana 25 derece. Haberleri dinlediniz.

Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Şiir Perisi bugün sizleri şöyle bir bayram günlerine götürecek. Bir telaşımız var elbette ama eminiz ki o dizelerin sakin, ruhumuza iyi gelen yanıyla bu huzura kavuşacağız hep birlikte. Sizler TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinliyorsunuz. Çift 0 90 312 463 34 19 463 34 21 bizim telefonlarımız. Instagram'daki yerimiz Şiir Perisi Radyo'da, Yasemin Radyo'da kullanıcı adıyla bize ulaşabilirsiniz. TRTdinle.com/radyolar linkinden TRT TSR'yi seçerek yine bizi dinlemeniz mümkün ve www.turkeninsesradyosu.com adresinden de yine Şiir Perisi'ni dinleyebilirsiniz. Yayınımızı kaçıranlar için veya tekrar dinlemek isteyenler için saatlerin 24'ü göstermesini bekleyeceksiniz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. İşte o vakitte Şiir Perisi'nin tekrarı var. Evet sevgili dinleyenlerimiz, güzel bir şarkıyla bu bayram gününü selamlıyoruz. Sonrasında şiirlerle, şarkılarla bezeli yayınımız devam ediyor olacak.

Sevgili dinleyenlerimiz, bayram deyince elbette. Şimdi yani bu biraz hüzünlü bir şarkıdır aslında. Hani içindeki ritmiyle Barış Manço'nun insanı böyle kavrayan, hepimizin çok sevdiği, bayramla özdeşleştirdiğimiz eserlerden biridir belki ama o hüznü de gizler ve rahmete kavuşmuş bir anneyi bayramda elbette ziyaret etmek de bizim görevlerimizden biridir. Allah kalanlara uzun ömür versin ama rahmete kavuşanlar da var ve ne yazık ki bazen bayramda bizler mezarlıkta rahmete kavuşmuş olanları da ziyaret etmek durumunda olabiliyoruz. Barış Manço bizim Anadolu kültürümüzün en güzel yansıtıcılarından biridir. Yapmış olduğu ezgiler kimi zaman hüzünlü, kimi zaman ritmik bize enerji verir, hayatla bağlarımızı güçlendirir. Ama bazen de bize bir taraftan da ders verir. Şimdi özellikle aslında seçilmiş bir eser olduğunu da söyleyebilirim. Diyeceksiniz ki bayram deyince hep bu şarkı gelir akla ama hayır öyle değil. Biz konuklarımızla da çünkü halk kültürümüzü, halk edebiyatımızı konuşuyor olacağız ve Barış Manço da bizim için işte Anadolu Rock'ın en önemli isimlerinden birisidir ve yapmış olduğu şarkılarda yine Türk kültürü bezeli eserlerdir. Zaten az sonra konuklarımız geldiğinde mutlaka bu konuya da vurgu yapıyor olacağız. Şimdi annelerimiz dedik biz. İşte bir taraftan hüzünden bahsettik. Yine bir şiir ama o şiirden yola çıkacağız ve sonrasında biraz sizlere şairini de tanıtmak istiyorum. Dinleyin bakalım bu şiir sizi nerelere götürecek? Anne, bugün bayram. Hadi giydir yeni esbaplarımı. Saçımı tara, mendilimi ver. Bugün çok güzel olmalıyım. Elini öpeceğim babamın, amcamın, sonra bayram yerine gideceğim. Görsen neler var bayram yerinde. 5 kuruşa atılan tüfekler, hele o salıncaklar, horoz şekerleri, sıra sıra dizilmiş oyuncaklar. Atlı karıncalar üstünde dönüp duruyor çocuklar. Çocukların gözünden bayramda bir başkadır sevgili dinleyenlerimiz. Onlar o minnacık kalpleriyle ve o aslında hepimizin düşündüğünden çok farklı olan o zeka biçimleriyle bayramı çok farklı algılıyorlar. Bizlerin aslında onları nasıl kodladığı çok önemli. O sebepledir ki bayramları bayram gibi yaşayabilmek çok kıymetli. Belki önümüzdeki işte yarınla başlayacak olan bayramımız çocuklarımızın hafızalarına imza atacağımız günlerden olacaktır diye düşünüyoruz. Evet, bu şiir anne diye başladı. Bugün bayram. Hadi giydir esvaplarımı. Hepimizin en özendiği şeylerdir. Yenilerimizi saklarız biz bayrama. Yeniyi bayramda giyelim diye. Çocuklarımızın yastıklarının altına harçlıklarını koyarız. Yanlarına hemen yeni ayakkabılarını koyarız. Dolayısıyla bizim özendiğimiz zaman dilimleridir bayramlarımız. Şükrü Enis Regü de işte bu dizeleriyle aslında hayat vermeye çalışmış bizim bu tatlı sevincimize. Eski bayramlardan bahsediyor elbette. Ama Şükrü Enis Regü dediğinizde çocuk dünyasına neredeyse çocuksu bir duyarlılıkla, masumiyetle ve o saflıkla yaklaşan nadir yazarlardan birisi kendisi. Ve eserleri arasında da aslında sadece şiirler değil, masallar var, fablar var, derlemeler de bulunuyor. İlk ve ortaokulu Çankırı'da tamamlamış. 1922'de doğduğu memleketi Çankırı zaten kendisinin. Ve İstanbul'daki Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olmuş. Gazetecilik kariyerinin başlarında bir çocuk dergisi olan Doğan Kardeş Dergisi'nin editörü kendisi aynı zamanda. Ve bu dönemde de şiirleri ve düz yazılarıyla Nebioğlu ve Atlas Yayın Evleri'nin edebi dergilerinde yayınlatmış eserlerini, daha sonra da Ankara'ya yerleşerek dönemin önde gelen ulusal gazetelerinden Ulus gazetesinin çocuk editörü olmuş Şükrü Enis Regü ve çocuk şarkıları, çocuk şarkıları demeyelim, bestelenen şiirleri de var elbette şarkıya dönüşmüş ama çocuk şiirleri, çocuk masalları, fablar,

ilerlemelerle hafızalarımızda yerini koruyan bir kişi Sayın Regü ve Türkiye'de yine Çankırı'da doğduğunu söylemiştim ve 19 Mart'ta da 1974'te İstanbul'da vefat ediyor kendisi. Bir başka şiiri yine anne diyecek ama buradaki duygu bakalım sizleri biraz hüzünlendirecek mi ya da nerelere götürecek, ben de merak ediyorum.

Bugün gene bayram anneciğim. 10 yıl önceki gibi bayram. Bilirim ne çok özlemişsindir beni. Yolumu beklemişsindir günlerce. Postacıdan mektup, rüzgardan haber sormuşsundur. Ve uzun uzun düşünmüşsündür. Çocukluğumun bu mesut bayram sabahlarını, o küçük ayakkabılarımı, mendilimi, ipek kravatımı, elbet kucağına alıp beni doya doya ne kadar büyümüş evladım diye öpüp okşayasın gelmiştir. Elbisemi giydirmek, saçımı taramak istemişsindir. Tanrım seni kem nazarlardan saklasın deyip dualar yollamışsındır. Ve belki bu mübarek günde anneciğim, elini öpüşümü, anne deyişimi canın çekmiştir.

Evet, bayramı ayrı ayrı yerlerde yaşamak da var. Aynı dünya üzerinde, aynı yerküre üzerinde, aynı havayı soluyarak ama ayrı ayrı yerlerde. Ve tabii ki en çok özlenenler o annemizin sıcaklığı, onların elini öpmek duygusu, onların duasını almak ve önceki bayramları olan hasret teması yine bu Bayram Mektubu isimli Şükrü Enis Regü şiirine sinmiş durumda sevgili dinleyenlerimiz. Biz şunu söylemiştik size, kendisinin özellikle çocuk şiirleriyle tanındığının altını çizmiştik. Çocukların dünyasına neredeyse çocuksu bir duyarlılık ve masumiyet ve saflıkla yaklaşabilmek gerçekten çok değerli. Onu başarmış bir yazar kendisi ve lise öğrenimini ne yazık ki yarıda bırakmak zorunda kalmış. Genç yaşta çalışmaya başlamış, hayata geçip bir taraftan hayatını kendisi kazanmak durumunda kalmış şairimiz. Şükrü Enis Regü ilkokul ve ortaokulu Çankırı'da bitirmiş ve ardından İstanbul'da Haydarpaşa Lisesi'nden de mezun olmuş. Ve onun en belirgin özelliği çocuk edebiyatına yaklaşımındaki işte o samimiyeti. Az evvel ben okurken o hissi tamamen yüreğimde hissettim ve sizlere de yansıtmaya çalıştım o samimiyeti. Bu çok değerli çünkü her şiirde bunu bulamazsınız. Demek ki çocuklara inebilmek için aslında o duruluğu, o saflığı da dilinizde, hislerinizde taşımanız gerekiyor dizelerinizde. Çünkü şiirleri çok sade, anlaşılır ve çocukların hayal dünyasını besler nitelikte eserler. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, biz bugün bayramı konuşacağız. Az evvel de sizlere söylemiştim, çok değerli iki konuğum var. Az sonra sizlerin onları anons ediyor olayım ama şunu da unutmamak lazım. Bu bayramları bayram yapan en önemli öğeler nedir? Bizim radyoda eskiden açardık böyle sabahları, sabah kahvaltısında bir taraftan bir Türk sanat müziği çalınır kulağınıza. Sonrasında başlarsınız sofra başında tatlı bir sohbete. İşte biz de şimdi o güzel şarkıyla devam ediyoruz. Sonrasında sohbetimiz tam kıvamında devam ediyor olacak şiir perisinde.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, az evvel sizlere söylemiştim ben. Ne dedim? Bizim halk bilimci iki konuğumuz var ve biz bayramı onlarla kutluyor olacağız demiştim. Şimdi konuklarımız Doktor Sacide Fikret Çobanoğlu ve Profesör Doktor Özkul Çobanoğlu. Hoş geldiniz
1: Hoş
0: saygıdeğer
1: bulduk.
0: hocalarımız.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Evet, sevgili dinleyenlerimiz, şimdi biz hani şiir elbette teması üzerinden ilerliyoruz ama diyeceksiniz ki yani acaba hocalara ne soracak şiirle ilgili? Yani çok alakasız mı sizce? Sizin
1: Yok, yok,
0: ha, değil
1: yok.
0: değil mi
1: İç içe,
0: Sacit
1: değil mi?
0: Hocam?
1: İç
0: Değil
1: içe,
0: mi?
1: hayatla iç
0: Ha,
1: içe şiir
0: ha.
1: sonuçta.
2: Şiir şuur demektir.
1: Evet.
0: Şuur demektir. Ne güzel. Bilinç
1: Yani
0: yani ha, hocam.
1: şiirsiz bir hayat ölü bir hayat olur.
0: Evet.
1: Olmaz. Atatürk'ün dediği gibi sanat damarlarından biri kopmuş demektir. Bu kadar.
0: Harika.
1: Net.
0: Evet. Şimdi evet, biz şöyle bir baktığımız zaman her şeyden önce bayram konusuna gelirsek eğer Özkul Hocam. Bayram, hani çok farklı bayramlar var. Hele sizin bildiğiniz coğrafya, sizin bildiğiniz kültür de o kadar derin ki. Ama bize böyle sade olarak anlatabilir misiniz? Bayram nedir?
2: Türk dünyası 20 milyon kilometrekarelik bir alan. Avrupa'nın iki misli büyüklükte. Bütün Türk boyları bayram diyor.
0: Hepimiz bayram diyoruz.
2: Evet. Bazıları bayram diyor.
0: Biz onu da
2: Küçük bir
0: anlarız ama.
2: ışlamak
0: Çok
2: var.
0: küçük bir bayram ya da
2: Bayır,
0: bayram.
2: bildiğimiz anlamda bayır.
0: Evet.
2: Bayram, bayırın ağzı demek. Bayır ağzında toplanıp
0: Evet.
2: kutlama demek.
0: İlk kez duydum ben de hocam
2: Türkçenin var
0: bunu.
2: olduğu günden itibaren yeryüzünde binlerce etniste var. Çok azının devleti var. Ama yeryüzünde 15-20 kişilik klanların bile bayramı var. Bayramsız topluluk olmaz.
0: Yok.
2: Demek ki kültürel bir form, insanın yarattığı bir şey bayram. Ama kolektif, toplum hayatıyla ilişkili, grup kimliğini dışa vuran, çok amaçlı ve çok işlevli yapılar, kültürel formlar olarak karşımıza çıkıyor bayram. Bu nedenle de bütün her yerde var. Bayram yenilenme demektir. Bir bayramdan diğer bayrama kadar, takvime bağlı çünkü bunlar, bir yıl içerisinde ilişkiler bozuluyor. Birbirimizle küsüyoruz, efendim, sözümüzü yanlış anlıyoruz, kırılıyoruz, darılıyoruz vesaire. Bir bayram geldiğinde bu kırgınlıklar, dargınlıklar ortadan kalkıyor. Kırışıklıklar ütüleniyor. Tekrar dümdüz hale getiriliyor. Oyun yeni baştan başlıyor, yenileniyor. Bir yıla
0: Kartları
2: varıncaya
0: yeniden
2: kadar.
0: karmak gibi.
2: Kartları yeniden karıp dağıtmak gibi. Dolayısıyla şuur boyutuyla baktığımız zaman bayrama, bayram olmazsa olmazıdır. Eğer bir toplum bayramlarını bayram gibi kutlayamıyorsa, er ya da geç hastalanır, ilişkileri bozulur, yavaş yavaş etiğini, ahlakını kaybeder. Millet olmanın yolu bayramları bayram gibi kutlamaktan geçer. Nokta.
0: Bu kadar. Tamam.
1: Bu
0: Peki.
1: kadar net.
0: Peki Sacit Hocam, acaba gerçekten biz bayramları bayram gibi kutlayabiliyor muyuz? Biraz da hani
1: Evet.
0: kendimize bir aynaya şöyle bir bakalım
1: Bir
0: değil mi? Biraz
1: bakmak, evet,
0: eleştirelim mi?
1: biraz evet iyi olacak galiba. Bu alanda zaten benim bir çalışmam var. Özellikle Türk dünyasında bunu çalıştım. Öncelikle bayram bir medeniyet göstergesi, bir uygarlık seviyesinin göstergesi. Çünkü bakın önce siz ne yapacaksınız? Bir kendi ihtiyaçlarınızı gidereceksiniz insan olarak. Yedi merhalede o ihtiyaçlar giderecek. Arkasından soyut düşünceye başlayacaksınız ve kültür yaratımına geçeceksiniz. Kültürü yarattıktan sonra birlikteliği ifade eden bir şey ortaya koyacaksınız. Şimdi bunlar çağlar içinde sürekli hemen evet içine doğduğumuz için bize çok basit geliyor
0: Geliyor
1: ama
0: ama.
1: bir de düşünün bakalım bu merhaleler kolay mı? Uygarlık göstergesidir bayram.

0: İnsanların kesimine hayvanseverler grubu itiraz edilmesi veya efendim marketlerde kurbanların kesilip belli şekilde verilmesi veya işte ekolojik dengeye bunun zararı var. İlkel bir bakış açısı bu kurban. Niye bunu yapıyoruz gibi görüşler. Şimdi bunların hepsi evet kabul tabii ki. Yani demokrasi budur zaten. Olacak bunlar bu görüşler. Ama nedir? Bir gelenek vardır ortada. Bu geleneğin devamlılığı söz konusudur. Ama çevreye zarar vermeden hayvana zarar verdiğini zaten kabul etmiyorum ben şahsen kendi görüşüm. Çünkü siz o hayvana zarar vermek için bunu yapmıyorsunuz. Orada bir paylaşım söz konusu. Kurban zaten yakınlaşmak anlamına geliyor. Orada insanların yakınlaşması söz konusu. Et yiyemeyen veya buna uzak kalmış insanlarla bunu paylaşıyorsunuz. Burada ciddi bir paylaşım var. İkinci bölüme gelirsek, ekolojik dengede bir zarar oluşturmuyorsunuz siz. Çünkü insan sayısına böldüğünüz zaman kesilen hayvan sayısına zaten ülkede her gün mezbahalar işliyor. Ha siz bunu bir değişik olarak düşünün, kurban ekonomiyi canlandırır. Çünkü herkes hayvancılığa yardımda bulunur. Evet. Bir yandan et yemeni yardım ettiğiniz gibi hayvancılık yapan insana da destek çünkü o bir yıl boyunca o hayvanı yetiştiriyor, satacak, onun para kazanacak. Bu yönü var. Dolayısıyla acaba bizim ülkemizdeki bu düşünceler Türk dünyasında var mı diye MİT ritüel kuram dairinde bunu çalıştım. Şimdi MİT deyince hemen küçük bir bilgi vereyim MİT konusunda. MİT'lere Sovyetler döneminde çok uzun kaldıkları için Türk Cumhuriyetleri MİT Sovyetlerin bakış açısına göre doğru olmayan uydurma şeyler olarak bakılıyor. Şimdi Türk dünyasında bunu çalışırken MİT dediğiniz anda tepki görebilirsiniz. Çünkü kurbanda bir MİT var bizim. Hazreti İbrahim'in oğlunu kurban etmesin diye ona koç gönderilmesi Cebrail vasıtasıyla. Şimdi bunu bir MİT olarak söylerseniz tavır görürsünüz. Evet. Çünkü uydurma değil. İnanıyor. O zaman Malinowski'nin düşüncesine göre bakacaksınız. MİT'lerin işlevi. Onun doğru olduğuna inanarak hareket ederek bütün dünyasını ona göre oluşturmak. Hemen bunun altyazı olarak geçtim konuşmaları yaptığım herkeste. MİT'i böyle algılamıyoruz, uydurma diye. Değil. Geçtik ve sarayla ben sorularımı sordum. Şuydu en çok merak ettiğim. Sizin toplumunuzda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan. Gene tabii Özbek'te Özbek ve Özgen bölgesi ve Doğu Türkistan'la çalıştım, Kırgızlarla. Dolayısıyla orada sordum, siz de markete para vererek hani benim adıma bunu kesin ya da vekalet böyle bir kurbanınız var mı? Veya işte ekolojik dengeyi bozuyoruz ya da kurbana karşı bir tavır duruş var mı? Hayır, asla. Ve şöyle bir söz o kadar hoşuma gitti ki, Azerbaycan'da bıçak hayvana çekilir. Böyle bir söz. Yani sadece bıçağı burada kullanırız, o da hayvana zarar vermek değil. Şöyle dedi kaynak kişi bana, neden biz hayvana zarar vermek için onu kesmiyoruz, ona işkence yapmıyoruz? Bilakis aksine onu yararlı, onu büyüttük, onu yemek için, o başkalarıyla paylaşmak için. Kim buna hayır diyor? Buna hayır diyen asıl dinsiz gibi geldi bana dedi kaynak kişi. Evet, yani böyle bir yaklaşımla karşılaştım. Ha şu, tabii ki biz...
1: Peki market var mıymış orada?
0: Hayır, asla.
1: Yok değil mi?
0: Asla.
1: Yani geleneğe sahip.
0: Evet, vekalet yok zaten. Evet. Hani kurbanı benim adıma kesersin gibisinden böyle bir şey yok. Hani markete verilen, diğer insana verilir, kasaba vesaire veriyorsunuz da.
1: Ya da bağış da yok o zaman.
0: Hayır, hani ikisinin farklı şey olduğunu bilincindeler. Şöyle, kurban bir ibadet şeklidir.
1: Tamam.
0: O ayrı. Sadaka vermek de bir ibadet şeklidir. Evet. İkisi birbirinin yerine geçmez diyor. Bu kadar net bir ayrımla. Şöyle, şimdi bizim tabii ki gelişim safhamız ya da onların gelişim safhası birbirlerinden çok farklı. Bunu da düşünmek lazım. Bizim orada geçirdiğimiz aşamalar orada henüz yeni başlamış olabilir. Biz başka noktalara gitmiş olabiliriz. Çünkü biz Atatürk'ümüzün sayesinde tam bağımsız bir ülke olarak yolumuza devam ettik. Onlar çok uzun zaman Rusların egemenliğinde kaldılar. Şimdi gelişim süreçleri farklı. Yani bu
1: hoca ne diyor konuda?
0: Hocama şimdi, söz verelim biraz. Evet. O da düşüncelerini dile getirsin.
2: Yani bayramın üç boyutu var aslında. Özellikle dini bayramlar, milli bayramlar, mevsimlik bayramlar diye ayırıyoruz biz bayramları. Ama bu tür dini bayramlar sadece az önce söylediğim gibi biz yaşayan insanları bir araya getirmiyor. Yeniden kırışıklıkları o düzeltip yeni baştan başlamıyoruz. Zihinlenme değil. Ölülerimizle de bir araya geliyoruz. Bayram ziyaretleri, tabii, bayramlar ölülerimizi de birleştiriyor, bir araya getiriyor. Dirilerimizi özellikle yarın, dün, bugün, yarın anlayışı içerisinde, zaman anlayışı içerisinde Biz mesela biraz fazla

0: vurgu yaparak çocuklara mal ediyoruz bayramları. Doğru. Yani çocuk yarın demektir. Çocuklar yarın demektir. Dirilerin yarına yönelik yüzü odur. Hem kültürü öğrenmek hem taşımak, taşıtmak bakımından çok önemli. Dolayısıyla bir dini bayram Türk kültüründe hem ölüleri, hem bugünkü yetişkinleri, hem de yarının yetişkinleri olan çocukları bir araya
1: Kapsıyor
0: getiren,
1: değil mi?
0: eğiten,
1: Evet.
0: çok yönlü, çok işlevli, çok amaçlı derken bunlar.
1: Az
0: Bunun
1: evvel Özgür Hocam, ben şiirler okurken yani doğaçlama gelişen bir şey konuşmaydı benim, tek başıma yaptığım. Hani onlara katıldığınız yerler var mı? Hani şiirlerin çağrışımları, kimisi işte gerçekten kaybettiğiniz bir anneye gidiş. Az evvel sizin söyledikleriniz bana onu çağrıştırdı. Veya aynı yerküre üzerinde olup bir türlü elini öpemediğimiz anneler. Sayın Regün'ün şiirleri
0: Zor
1: böyleydi.
0: Mustafa. Tamamen katılıyorum. Var olmak demek, öncekilerle sonrakiler arasında bir halkayı oluşturmak demektir. Yani Hazreti Mevlana'nın o gökten alıp yere aktaran motifi gibi
1: Değil mi?
0: biz her birimiz millet hayatındaki o millet zincirinin birer baklasıyız. Dünden büyüklerimizden, anamızdan, babamızdan, ecdadımızdan aldığımızı yarına evlatlarımıza nakleden aktaranız. Bizi Türk'ü Türk kılan, bir milleti millet kılan bu özellikler. Bu özellikler en yoğun olarak bayramda yer alır ve okuma yazmanın olmadığı çağlardan, yazının icadı olmadığı çağlardan beri milletleri millet yapan, kültürleri yoğuran ana tekne, temel tekne bayramlardır ve onun için ben özellikle işaret ettim. Türk dünyasında ister Hristiyan olsun, ister Şamanist, ister Musevi, ister Müslüman, bütün Türklerde bayram kelimesi yaşıyor. Bu ne kadar eski olduğunu göstermesi bakımından da önemli. Millet hayatındaki işlevleri bakımından da. Yemek olmazsa olmazı, ama mesela ölüler aleminde, Türk mitolojisinde kokuyla temas kurulur. Kokularla iletişildiğine dair
1: Hani
0: Anadolu'da
1: bizim şey mi, mesela helva kavurmamız
0: evet,
1: gibi
0: evet,
1: mi?
0: evet, evet.
1: Tamam.
0: Buğurdanlık yapmak gibi, evet.
1: Anadolu'da
0: Bizim 1.000 yıllık Müslümanlığımıza rağmen hala işte buhur da çok
1: Evet,
0: önemli,
1: hepsi çok
0: helva
1: önemli.
0: kavurma
1: Helva
0: da
1: da
0: çok
1: önemli.
0: önemli,
1: Kokusu
0: pişi de
1: gitsin.
0: çok önemli, kokusu gitsin diye hala yaşatıyoruz. Türk kültürünün ana atar damarları içerisinde bunlar yer alıyor. Benim asıl dikkatimi çeken şu, biz Türkler yakın zamana kadar zengin, güçlü olduğumuz o bozkır hayatı içerisinde 6 ay et yiyen bir toplumduk. 6 ayda süt mamullerini içen bir toplumduk. Benim ailem çok yakınlara kadar, 30-40 yıl öncesine kadar hayvancılık yapan bir aileydi. Ama Kurban Bayramı sabahında inanılmaz bir heyecan vardı. Sanki
1: Ya
0: etle
1: yeni
0: ilk defa
1: karşılaşıyor.
0: karşılaşıyormuşuz gibi
1: Ritüeli var
0: falan.
1: çünkü, ritüelini yapıyorsunuz onunla,
0: Ben bunu derslerde, öğrencilerim benim en büyük, en önemli kitabımdır, en önemli kaynağımdır.
1: Çok güzel.
0: Onlara öğrettiğimden her zaman 5-10 misli fazla şey öğrenmişimdir Türk evlatlarından. Sanki birinin başından geçmiş gibi, başka bir ailenin başından geçmiş gibi bunu naklettiğimde baktım ki çocuklar bizim evde de, o evde de, bu evde de
1: Aynısı.
0: deyince oh bir rahatladım,
1: Bizde de
0: normalmişim. Bütün
1: misal
0: Türkler böyle.
1: öyle
0: Demek ki orada eti et olarak algılamanın ötesinde o birlik, bütünlük, o bayram
1: Başka bir
0: bağlamında
1: ifadeye geliyor.
0: bizi başka yönleriyle, başka göremediğimiz gizli açık işlevleriyle beraber bir araya getiren, bütünleştiren, bir bütün kılan, bir bütün kılan son derece önemli bir olgu.
1: Burada küçük bir noktaya değinmek
0: Buyurun
1: istiyorum.
0: hocam.
1: Hepimiz için geçerli. Az önce de siz şiirleri okurken biz de hocayla daldık gittik, böyle bir nostaljik yapıp. Şimdi şöyle, hepimizde var tabii bu. Hatta Sümer tabletlerinde hoca hep örnek verirdi. Zamandan şikayet Sümer'de bile var. Zamandan Yani şikayet çok güzel gençlikten ya. şikayet, ama Harika ben bence. bir şey söylerim gençlikle ilgili. Ya boş ver, Sümer'den beri öyle
0: Ay
1: o.
0: çok
1: Hep
0: güzelmiş o
1: şikayet
0: ya.
1: var. Böyle.
0: Pardon bir
1: Şimdi
0: dakika. Onu unutmayın ama, tamam mı?
1: tabii.
0: Sümer'de şikayet var mıymış? Neymiş onu merak ettim.
1: Böyle
0: bir tablet bulunmuş. İşte zaman bozuldu. Çocuklar eski değerleri taşımıyorlar,
1: Gerçekten
0: yaşamıyorlar, aktarmıyorlar.
1: bozuldu zaman.
0: Neydi o eski
1: Düşün
0: günler
1: yani.
0: nostaljisi?
1: Sümer'de bile var.
0: Tamam.
1: Şimdi günümüzde de öyle. Biz mesela, biz şu anda artık orta yaşa gelmiş, hatta gidiyor artık,
0: Yok,
1: Allah yolumuzu
0: yok,
1: açık
0: orta yaş
1: etsin.
0: hocam
1: Öyle
0: lütfen.
1: diyelim.
0: Evet, orada
1: Tamam,
0: kalalım.
1: orada kalalım. Bize sorsanız biz hala 17'yiz de. Şimdi biyolojik olarak öyle diyelim. Şöyle bir araya geldiğimizde hep konuştuğumuz, hani bir nostaljik bir şey. Şöyleydi. Mesela kırmızı ayakkabımız hepimizin var.
0: Evet.
1: Mutlaka gece koyuyoruz onu yastık altına. Sabah
0: Tamam.
1: giyiyoruz. İşte Arife günü giyinirse

0: Aman Arife böceği olursun, olmaz bayramda
1: Bayram
0: gireceksin
1: değil.
0: gibi. Ama böyle bir hep içimizde sanki o bayramlar bugün yaşanmıyormuş. Yani yeni nesil onları anlamıyormuş gibi bir şey var. Ben oraya kendime bunu böyle kodlamamalıyım dedim ve bunu değiştirdim. Bu çalışırken de bunu yaptım, zaten makalemde de bunu yaptım. Bayram aynı bayram. Değişen biziz.
1: Biziz.
0: Gençlik değil.
1: Evet.
0: Onlar da bunları hissetmek istiyor. Onlar da bunları yaşıyorlar kendi içlerinde. Hepsinde bir bayram sevinci oluyor. Olmuyorsa dönüp kendimize
1: Kendimize
0: bakmamız lazım.
1: bakacağız.
0: Tabii. Eğer biz bir nostalji içinde çok ağlayarak ve geçmişe özlem duyarak bunu sürekli bayrama bir geçmişte kalmış da bugün biz bunu yaşayamıyoruz, vay bize neler oldu modunda yansıtıyorsak eğer, o çocuk o sevinci
1: Tabii
0: duyamayacaktır.
1: sizin
0: Değil mi?
1: tuzunuz kuru. Öz kulacı ama neden diyeceğim, bak nereye bağlayacağım. Öz kulacağımla Sacide hocamın evde baklava açan kızları
0: Evet,
1: olunca, ya
0: evet.
1: biz buna başardık
0: Çok
1: diyorlar. Bir iç
0: şükür.
1: rahatlığı var
0: Çok
1: orada.
0: şükür. Evet, gerçekten. Annesi yapmıyor ama babası çalışırken
1: Çok
0: annesi,
1: çok güzel.
0: kızımız gerçekten bunu devam
1: Ne
0: ettiriyor.
1: güzel.
0: Kendimizi mutlu hissetmek lazım.
1: Bunu nasıl
0: Yani
1: başardınız sorayım mı o halde?
0: şöyle, hocaya da sorun onu. Ben
1: Evet,
0: şöyle
1: beraber
0: söyleyeyim.
1: tabii.
0: Ben şöyle söyleyeyim kendi adıma. Bunu şöyle başardım. Ana biliyorum. Vefat etmişlerimi de gidip ziyaret ederken veya eski günleri hatırlayabiliyorum. Yaşıyorum çünkü ben. Bunları anabiliyorum. Öyleyse o sevinci de duyabilirim.
1: Tabii.
0: Ben bu modu böyle açtım.
1: Evet,
0: Hoca
1: Özkul Hocam. Baklava
0: e...
1: yapmayalım. Baklava yapsaydık, hazır bulsaydı baklavayı belki de çocuk merak etmeyecekti. Bu işin şakası bir tarafa. Ama benim Amerika'da anasız kaldığımda, baklavasız kaldığımda baklava yapmayı icat etmem, öğrenmem, yapmam uzun hikaye o, ama bu tip şeyler var. Bunlar çocuklara örnek oldu. Fakat zaman değişince bayramlar, hala eski bayramları arayış özlemi işi çözmüyor aslında. O güzel, bunu naklediyoruz. O zaman biz kendimize şu soruyu sormalıyız. Bugün bayramlara nasıl anlamlar yüklemeliyiz? Bugün bayramları nasıl
0: Yeni bir kod,
1: anlamalıyız?
0: yani konsept.
1: Yani Metaverse çağında,
0: Ben de onu
1: teknolojinin bu
0: değinecektim
1: kadar
0: şimdi,
1: hüküm ferma olduğu bir çağda biz çocuklarımızı Türk olarak, Türk kalarak yarınlara nasıl hazırlarız? Bence bayramları aklımıza getirdiğimizde, şuurumuzda bu olmazsa, bu soruyu kendimize sormazsak, en büyüğümüzden, en eğitimlimizden, en eğitimsizimize
0: Eğitimsizimize
1: kadar
0: kadar, evet.
1: bir şeyler eksik yapıyoruz demektir.
0: Evet.
1: Mesela başka toplumlarda bayramlara baktım ben. Ulusal bir bayramını kutluyor. Adını vermeyeyim ülkenin ama
0: Tamam. Yer
1: yani
0: yerinden oynuyor
1: yer
0: kutlarken.
1: yerinden oynuyor. Bizim
0: Değil mi?
1: hiçbir
0: Yer
1: dini
0: yerinden
1: bayramımız,
0: oynuyor.
1: adını da vererek söyleyeyim.
0: Evet.
1: Yani Amerikalıların yaz aylarında
0: 4
1: bir
0: Temmuz.
1: günlüğüne kutladıkları
0: Evet.
1: 4 Temmuz'una
0: Yani.
1: bizim bütün dini bayramlarımızı, diğer bayramlarımızı getirin bir araya yükleyin, denk değildir. Ben bunu bir halk bilimci, profesör olarak söylüyorum.
0: Evet.
1: O zaman sil yeni baştan biz
0: Biz ne
1: bayramların
0: yapacağız?
1: neresindeyiz? Bayramları nasıl bayram gibi kutlarız? Ekonomiyi falan düşünmeden önce kültürü düşünmeliyiz. Yani donanım ve yazılım.
0: Evet.
1: Donanım etimiz kemiğimizse, yazılım bizim
0: Yazılım kültür.
1: kültürümüzdür. Kültürün de özü, şuuru, kısmı bayramlardır. O
0: Evet.
1: zaman bayramlar üzerinde milletçe yeni baştan
0: Yeni yazılım
1: düşünmeliyiz.
0: yapacağız, öyle
1: Yeni
0: mi?
1: yazılım yapacağız
0: Yani bir
1: gerekirse.
0: tatil olarak algılanması en basitinden. Bunun bir kere kaldırılması gerekiyor. Bu
1: Evet.
0: zihniyet bir kalkmalı. Ben şimdi 2022'de Metaverse kitabını yazdım. Halk Bilimi Metaverse. Orada Dede Korkut Metaverse'leri kurdum.
1: Evet.
0: Ki hazırladım. Nasıl olabileceğini gösterdim. 3 yıl geçti. Tabii çalışmalarım devam etti benim. Bugün 2 gün önce Müzeverse İstanbul'da açılan, tıpkı benim hayal ettiğim şekilde VR gözlüklerini takarak, ama bakın benim anlattığım Türk kültürü hala yok. Mısır kültürünü çok
1: Evet.
0: net bir şekilde anlatıyor. Amerika kültürünü Orta Çağ'daki
1: Müzeverse'de mi?
0: Müzeverse'de, Orta Çağ. Çünkü bunlara yapanlar yabancı.
1: Evet.
0: Bizimkilerde rica edeceğim. Biz bu kadarını yaptık, akademisyen
1: Evet.
0: olarak
1: Evet.
0: el ele verip artık bilgisayarcılarımız vesairelerimiz, kimler bunu teknik şekilde yapacaksa, senaryosu vesairesi hazırlanmış durumda. Bunların bayram konsepti de hazırlanmalı. Hmm. Onlar nasıl hazırlıyorsa biz de bunu yapmalıyız. 3 yıl içinde bakın gelinen nokta. Ben 3 yıl önce yazdım ama bizim kültürümüze göre yazdım. Başka kültürler bakın uygulamaya başladılar. İşte burada bizim harekete geçmemiz gerekiyor. Sadece akademiyle de olmaz. Ve akademi belli bir noktaya kadar. Bunun yapılıp edilip ortaya uygulaması, uygulama kısmı onu da onun alanı. Oraya gelmesi lazım. Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Aynı fikirde olan insanların bir araya gelerek aynı şekilde hareket etmesi lazım. Evet. Bu bayramları mesela büyük kutlama festivaller, yurt çapında festivallerle, yemek tanıtımları tek tek yapılıyor ama hepsini bir bayram konsepti içinde düşünsenize. Veya bir destanınızı aldınız mesela Türk dünyasında Manas'ı muhteşem bir şekilde sunuyorlar. Biz kendi Oğuz Kağan'dan yola çıkarak bir destanımızı festival birlikteliğiyle sunduğumuzu bayramda düşünsenize. Yani bir gümbürtüyle bir şey kutlamak var. Bir de gidip evde kutlu olsun, pısır pısır kendi kendimize. Yani onu da azımsamıyorum ama böyle bir şey varken bunu da yapalım.
1: Kurumlar da işin içerisine girmeli. Evet. Etnopedagoji diyoruz. Halkın binlerce yıldan beri kendi kendini eğitmesi meselesi. Batılı kuramsal eğitimcilerin son 10-15 yılda birçok alanda iflas etmeye başladığı ortaya çıkınca dünyada etnopedagoji tekrar ön plana çıkmaya başladı. Özellikle postmodernite bağlamında. Bundan ilhamla mesela bütün kurumlarımız işe koşulmalı. Topyekun millet olarak 7'den 70'e yeni baştan bu yenilenmenin yollarını aramalı, bulmalı ve hayata geçirmeliyiz. Aksi halde bundan sonraki savaşlar kültür savaşlarıdır. Bundan sonraki en büyük ciddi güvenlik kültürel güvenliktir. Yani Metaverse çağına girdiğimizde işte ChatGPT'lerin bilmem nerelerde ne olduğu bir zamanlarda en büyük sıkıntı buradan gelecektir. Onun için sizin vesilenizle bu bayram günlerinde bunu böyle yakamı yırta yırta bağırmak
2: yeni
1: istiyorum.
2: Bir yazılım, bu konuda istiyorum. Yeni bir yazılım kesinlikle oluşturmamız gerektiği konusunda şimdi Özkul Hocam, gelenek o kadar güzel ki yani hani işin özüne baktığınız zaman o kadar güzel ki ama biz bunu ne yazık ki hakkını vererek koruyamıyoruz.
1: Ve yenileyemiyoruz. Geleneği putlaştırıyoruz, kutsuyoruz. Gelenek bu değil. Yani
0: değişik dönüşür o tabii.
1: Yazı olur olmaz. Sümer yazıyı bulmuş 5000 yıl önce. İlk dikkati çeken şey eski kuşaklarla yeni kuşaklar arasındaki çekişmeler. Yazı icat olmasaydı bunun farkında olmayacaktık. Çünkü hayatın doğal akışı içerisinde kendi kendini yenileyecekti. Ama biz yazıyı, biz bir takım kutsanan gelenekleri meydana getirdiğimizde kutsanan gelenekler fayda kadar zarar da getirir topluma. Bunun da bilincinde olmalıyız. Muhafazakarlığımız yapıcı, yaratıcı, geliştirici, devrimci bir muhafazakarlık değilse bunlar üzerinde oturup ciddi ciddi düşünmeliyiz.
2: Evet sevgili dinleyenlerimiz, söz elbette devam edecek ama biraz şiirle devam edelim istiyorum ben. Ve her zaman olduğu gibi konuklarımıza da yine bir şiir okutacağız elbette. Şimdi ben farklı bir yazardan iki şiir daha seçtim Sacide Hocam. Abdurrahim Karakoç.
0: Çok güzel.
2: Hani şu Mihriban'ı biliriz ya. O şahane türkünün sözlerinin güzel yazarıdır kendisi.
1: Ben Abdurrahim abiyle tanışırdım.
0: Tabii.
1: Şahsen çok iyi tanışırdım. 80 sonrası Hamle diye bir dergi çıkardı. Oraya gelirdi. Nihat Genç
2: Allah ona da şifa versin.
1: Yani biz de tanıştığımız insanlar bunlar. Allah gani gani rahmet eylesin.
2: Şöyle baktım,
1: bizde emeği vardır.
2: Ya ne güzel. Şimdi Abdurrahim Karakoç'un sevgili dinleyenlerimiz 1932'de dünyaya gelmiş ve 2012'de Ankara'da vefat ettiği için demek Özkul Hocam'ın bir karşılaşmışlığı var, tanışmışlığı var kendisiyle. Şair ve gazeteci ve şöyle diyelim, Hasan'a Mektuplar adı altında bir kitabı var ve 22 şiirden oluşuyor ve bu kitabı 1958 yılında yazmaya başlamış. Ta ki 1964 yılında basılmış. Demek ki ilmek ilmek işlemiş onu. Ve şairliği ülkücü görüşüyle de bilinen bir kişi ve yaklaşık 30 defada ne yazık ki mahkemeye de verilmiş. Yazmış olduğu şiirler sebebiyle ve bu süreçte de yine hiç avukat tutmayıp hep kendisini savunmuş ve bugüne kadar da hiçbir iktidarla barışık olduğu söylenmeyen, biraz başını dışına buyurup bir kimlik aslında. Hı-hı. Ama yazdığı şiirler o kadar güzel ki işte onlardan ilkini ben okuyacağım. Bu, hı-hı, bir aslında sevgili dinleyenlerimiz, Bayramlar Bayram Ola bir dizi şiir. 1-2-6'ya kadar gidiyor bunlar. Ben birinciyi okuyacağım. Hı-hı. Onun üzerine küçük bir sohbet yürütürüz ve sonrasında da hocalarımızın o güzel sesinden bakalım Bayramlar Bayram Ola 2'yi dinliyor olacağız. Güneş yükselmeden kuşluk yerine bir adam

Camiden döndü evine. Oturdu sessizce yer minderine. Kızı bayram dedi, yalın ayaklı. Adam bayram dedi, tam ağlamaklı. Eli öpüldükçe içi burkuldu. Konuşmak istedi, dili tutuldu. Güç bela ağzından bir of kurtuldu. Oğlu bayram dedi, sırtı yamalı. Adam heya dedi, gözü kapalı. Düşündü kış yakın, evde odun yok. Teknede yağ yok, çuvalda un yok. Yok yoka karışmış, tuz yok, sabun yok. Avrat bayram dedi, eğdi başını. Adam evet dedi, sıktı dişini. Çalışsa ne iş var, ne cepte para. Dağ oldu içinde büyüyen yara. Dikti gözlerini karşı duvara. Takvim bayram dedi, silindi yazı. Adam öyle dedi, bağrında sızı. Döndürse yönünü herhangi dosta, yaralı, gariban, dul, yetim, hasta, yıllar, aylar, günler erirken yasta, yer gök bayram dedi. Ağzını açtı, adam bayram dedi, evinden kaçtı.

0: Evet,
1: Evet.
0: evet sevgili dinleyenlerimiz, evet bayramlar bayram ola Abdurrahim Karakoç'un ilk eseri de bu dizi içerisinde. Özkul Hocam ne hissettiniz?
1: Ben çok duygulandım
0: Ben de
1: şahsen.
0: tüylerim
1: Çok
0: ürperdi
1: evet yani
0: okurken.
1: çok bu çaresizliği o kadar güzel anlatmış ki.
0: Değil mi?
1: Yani adamın yerinde olduğum
2: Rahmetli
1: ya.
2: mektup yazdım Hasan'a.
0: Ha.
2: Ha Hasan'a, Hasan'a derdi.
0: Ha
1: Güzel.
0: Hasan'a,
1: Ha
0: Hasan'a.
1: Hasan'a.
0: Nasıl
1: Evet,
0: güzel
1: çok
0: değil
1: güzel
0: mi?
1: tevriye, çok
0: Evet.
1: hoş.
0: Bence hiç diziyi bozmayalım. Hemen Bayramlar Bayram Ola 2'yi Sacide Fikret Çobanoğlu ve Özkul Çobanoğlu'ndan dinleyelim.
1: Peki.
2: Ana bu bayram mı? Aman çok ayıp. Çocukken gördüğüm bayramlar hani? Mübarek elleri öpüp koklayıp yüzüme sürdüğüm bayramlar hani?
3: Hani ya o özlem, hani ya o tat? Ne dışım kaygısız, ne içim rahat. Haftalar öncesi her gün, her saat babamdan sorduğum bayramlar hani?
2: Nur yağan geceler, gündüzler nerede? Neşe paylaştığım öksüzler nerede? Dost yollar, dost evler, dost yüzler nerede? Huzura erdiğim bayramlar hani?
3: Kar çiçeğim solmuş kar yatağında. Can verir ırmağın dar yatağında. Arife gecesi yer yatağında. Üstüme serdiğim bayramlar hani?
2: Bayram demek. Takvimdeki yazı mı? Bayram hasret, bayram ağrı, sızı mı? Açıp yüreğimi, yumup gözümü, özüne girdiğim bayramlar hani?
3: Bayram af günüdür, barış günüdür. Bayramlar rahmete giriş günüdür. Bayram hak menzile varış günüdür. Gönlümü verdiğim bayramlar hani?

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Barış Manço'nun Anadolu adlı şarkısı ama Özkul Hocam'ı çok başka yerlere götürdü bu şarkı. Bir tanışıklığı olduğunu öğrendim.
1: Tabii ki benim hocam, ellerinden öpüyorum bu bayram sabahı, Profesör Doktor Umay Günay Türkeş Hoca. Bizim bölümde, Hacettepe Türk Halk Bilimi bölümü, rahmetli Barış Manço yaşarken yaptıkları kültürlerimize katkıları dolayısıyla ona ilk ve son fahri doktorayı verdik.
0: İlk ve son,
1: Evet.
0: öyle mi?
1: Ve yine ben öğrencim Şüheda Nihan Yiğit'e
0: Evet.
1: Barış Manço yaşarken doğrudan onunla yüz yüze görüşerek yapılan ilk ve son tez çalışmasını
0: Çok güzel.
1: yaptırdık. Yani Barış Manço çok önemli bir figür. Az önce yenilenmeden bahsediyorduk. Bayram gibi klasik eski bir konuyu az önce gördüğümüz o müzikal formdaki yeniliklerle beraber sunabilmek, aktarabilmek, bunu bizim dinlediğimiz kadar, bizim Batı'yı anlayıp tanıdığımız, sevdiğimiz kadar, Batılıların da onun üzerinden bizi anlayıp tanımasına köprü olmak gibi
0: Çok
1: yolları var,
0: kıymetli.
1: rolleri var. Biz
0: Var.
1: yarın yeniden bir gün Kızıl Elma'ya, yarın yeniden bir gün o adalete susayan dünyaya adalet dağıtacaksak, ecdadın bu açtığı yollarla, bu oluklarla yapabiliriz. Bilinsin istedim.
0: Çok teşekkürler hocam.
2: Bir küçük eklemede ben
0: Buyurun
2: yapmak
0: hocam.
2: istiyorum mümkünse.
0: Lütfen.
2: Şimdi ben çok uzun yıllar öğretmenliğin verdiği bir bilgiyle hareket edeceğim. Lisede mesela benim yaptırdığım lise çocuklarına bir çalışma vardı bayram hakkında. Hocam Barış Manço örneği gibi mesela halk bilimsel unsurların çok fazla kullanıldığı böyle çalışmalarda bunları bayram için bir konseptle. İlk lisede kompozisyon diye geçer. Kompozisyon olarak yazdırılabilir, hikaye yarışmaları düzenlenebilir. Bunlar öğretmenler yapabilir.
0: Evet, doğru.
2: Lisede,
0: Doğru.
2: ortaokulda, ilkokulda bunu onlar başlar. Üniversitede biz bu şekilde götürürüz. Mezun olduktan sonra daha farklı şeyler götürülür. Dediği gibi kurumlar bir araya gelerek, bizler bir araya gelerek bu konseptleri oluşturabiliriz. Bayram konusunda yapılacak çok şey var. Yurt çapında bunlar çalışılabilir.
1: Nasıl olur söyleyebilmek kolay değil ama apartman olarak bayram kutlamayı, mahalle olarak bayram kutlamayı, şehir, kent olarak ve millet olarak bayram kutlamayı beceremezsek çok uzun yüzyıllar var olmayı beklemeyelim.
2: Batı'ya baktığınız zaman bakın bir Noel için, Noel için
0: Evet, evet,
2: her
0: evet.
2: sene en aşağı 3-4 yeni film yapılır. Noel,
0: O
2: sadece
0: ayrı
2: Noel
0: tabii.
2: konseptiyle.
0: Tabii,
2: Evet,
0: tabii,
2: 3-4
0: tabii.
2: tane yeni film.
0: Evet.
2: Yani o Noel'e yetişilemez ya işte efendim bir yerde buluşulacak falan filan farklı senaryolar. Şimdi bizim baktığımızda ben
0: Bir
2: baktım.
0: Cadılar Bayramı bile nasıldır
2: Evet,
0: değil mi yani?
2: Holova'nın
0: Festival.
2: kutlamaları nasıldır? Şimdi ben baktım biliyorum. Bizim bir iki tane bayrama yönelik filmimiz var. O da tam bir bayram konsepti içinde değil. Bakın her yıl yapılabilir bu. O
0: Evet.
2: kadar becerikli senaristlerimiz var. Bu kadar film çeken insanımız var bizim.
1: Bayramı
2: Yönlendirilmesi lazım.
1: sadece bir sadakalaşmaya indirgemek
2: Yani.
1: bayramın içini boşaltmak demektir. Elbette bayram ettir, paylaşmadır, o yoğunlaşmadır, güzel. Ama bayram var olma bilinci ve yaşama sevincidir. Bunu koparan, bunu azaltan her
0: Her
1: şey bize
0: şey.
1: haramdır, her
0: Evet.
1: şey bize menfidir, olumsuzdur.
0: Evet.
1: Türk insanı olarak bu bilinçte olmalıyız. Bu şekilde bilenmeliyiz.
0: Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Gerçekten hani bizim böyle eksik kaldıklarımızı görmemiz de çok değerli bizim için.
2: Kesinlikle.
0: Yani o
2: Tabii.
0: duyguyu bir sonraki nesle hani hocam dedi ya kendinize bakın o zaman yaşatamıyorsanız diye. Kendimize ayna tuttuk biz
2: Tabii.
0: bu yayında.
2: Tabii.
0: Yine şiirler, şairler rehberimiz oldu. Özkul hocam teşekkür ederim.
1: Ben
0: Sacide
2: teşekkür ederim.
0: hocam
2: Ben
0: size de
2: teşekkür
0: öyle.
2: ederim. Biz
0: Ve
2: teşekkür.
0: hepimizin sevgili Safa Ak'tan'da göz göze geliyoruz. Biliyorum hepimiz için bir hayal ettiğimiz bir sofra var. Ve bizim o bayram sofralarımız
2: Evet,
0: ve
2: evet.
0: ailemizle en sevdiklerimizle paylaşacağımız sofralar.
2: İnşallah.
0: Cahit Sıtkı Tarancı bu dizeleri işte böyle bir bayram yemeği teması üzerine yazmış. Hüzünlü bir son ve sonrasında da güzel bir şarkıyla şiir perisi sizlere veda ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Safa Aktan'a teşekkür ederim. Ben Yasemin Pamukçu. Hepinize iyi bayramlar diliyorum bu şiirle. Korkarım felekte bir gün, bir bayram yemeğinde. Anam, babam gibi kardeşim de en güzel dalgınlığımda ömrün beni gurbette sanıp keşke gelseydi bu bayram diyecekler. Ve birdenbire yürekler aynı acıyla yanıp hepsinin gözleri yaşaracak öldüğümü hatırlayarak.

0: Bugün aslında bayram.
1: Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu.
2: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
3: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali'nden söz edeceğiz. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından 2004 yılından bu yana sürdürülen etkinlik aslen Diyarbakırlı olan ve Türk tiyatro edebiyatının en verimli yazarları arasında kabul edilen Orhan Asena'nın anısını yaşatmak amacıyla düzenlenir. Festival, yerli oyun yazarlığını teşvik etmeyi ve Türk tiyatro eserlerini ön plana çıkarmayı temel gaye edinir. Festival programı Türkiye'nin farklı bölgelerindeki devlet tiyatroları sahnelerinden gelen seçkin yerli eserlerden oluşur. Klasikleşmiş metinlerin yanı sıra çağdaş yazarların yeni oyunları da bu platformda izleyiciyle buluşma imkanı yakalar. Etkinlik sadece sahnede sergilenen oyunlarla sınırlı kalmaz. Söyleşiler, atölye çalışmaları ve paneller aracılığıyla tiyatro sanatının teorik boyutu da tartışmaya açılır. Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel dokusuyla bütünleşen festival, bölge halkının sanata olan ilgisini canlı tutar ve kültürel etkileşimi güçlendirir. Orhan Asena'nın Doğu'nun Shakespeare olarak anılmasına vesile olan edebi mirası, festivalin sanatsal niteliğini belirleyen en önemli unsurdur. Festival boyunca yerli yazarların toplumsal meselelere, tarihe ve insani değerlere bakışı sahne estetiğiyle harmanlanır. Bu süreçte tiyatro, toplumun aynası olma görevini yerine getirir ve yerli kimliğin sanatsal ifadesine aracılık eder. 20 yılı aşkın süredir devam eden bu gelenek Diyarbakır'ı bir sanat merkezine dönüştürürken genç yeteneklerin ve yeni oyun yazarlarının da ufkunu açar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
2: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
4: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her Perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'de saat 15.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Avrupa'da müttefik başkentler Türk savunma sanayi devrimini konuşuyor. Saha 2026'daki milyar dolarlık imzalar mühimmat krizi yaşayan Avrupa'da manşetlere taşındı. Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi Türkiye silah ithal eden bir ülkeden silah ihracatçısı bir ülkeye dönüştü haberine yer verdi. Habere NATO'nun Türkiye'den alabileceği dersler manşeti atıldı. Öte yandan gözler Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde. Türkiye zirvede hızlı yükselişi ve devasa üretim kapasitesiyle geleceğin orduları Türk teknolojisiyle donatılacak mesajı verecek. ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş yeni bir döneminde sinyallerini verdi. Artık ülkeler teknoloji savaşında. Uzmanlara göre bu dönemde mühendis askerler de ordularda yer alabilecek. Türkiye ise teknoloji konusundaki üstün kabiliyetleriyle öne çıkıyor. Ülkeler insansız hava araçlarından füzelere birçok ürün için rotasını Türkiye'ye çevirdi. Edirne'de Meriç Nehri'nde botlu jandarma ekipleriyle sınır güvenliği artırıldı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki doğal sınır çizgisinde 12 kilometrelik alanda görev yapan ekipler nehirde devre atarken kıyı şeridinde de asayiş timleriyle koordineli denetim gerçekleştiriyor. Botlu ekipler göçmen kaçakçılığı, izinsiz geçişler ve asayiş olaylarına karşı anında müdahale ediyor. Jandarma ekipleri ayrıca nehirde düzenlenen spor müsabakalarında da görev alıyor. Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında yaklaşık 470 milyon dolar değerinde yeni bir anlaşma imzalandı. Aselsan'ın kamuoyu aydınlatma platformunda yayımlanan açıklamasına göre anlaşma kapsamında yapay zeka destekli kent güvenliği yönetim sistemlerinin tedariki gerçekleştirilecek teslimatların 2026 ile 2029 yılları arasında yapılacağı açıklandı. Anlaşmanın toplam büyüklüğünün 469 milyon 974 bin dolar olduğu açıklandı. Teknofest bu yıl ikinci kez Mavi Vatan temasıyla 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nın kapılarını açıyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan etkinlik, denizcilik ruhunu ve yerli milli teknolojileri gençlerle buluşturmayı hedefliyor. Festivalde insansız sualtı sistemleri, sualtı roket ve insansız deniz aracı yarışmaları düzenlenecek. Katılımcılar denizcilik odağındaki etkinliklere ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek. Kazakistan'ın Türkistan şehrinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Türk dünyasının en önemli manevi ve tarihi mirasları arasında yer alıyor. 14. yüzyılda Emir Timur tarafından yaptırılan türbe, eşsiz mimarisi ve Orta Asya'nın tuğladan yapılmış en büyük kubbesiyle dikkat çekiyor. Her yıl yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçi ağırlayan türbe, Türk devletleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından da yoğun ilgi görüyor. Türbe alanında tarihi tay kazan, Türk diline çevrilen Kur'an-ı Kerim ve Hoca Ahmet Yesevi'nin öğrencilerine ait sergilerde, eserlerde sergileniyor. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi 2003 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilmişti. Müzik. Bir spor, İngiltere'de Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu sezonun oyuncusu seçildi. Emek Stadı'nda düzenlenen ödül töreninde erkek takımında Ferdi Kadıoğlu, kadın takımındaysa Frank Kirby bu ödüle layık görüldü. Ferdi Kadıoğlu bu sezon Brighton formasıyla tüm kulvarlarda 41 maçta görev alırken bir gol kaydetti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara güneşli 16, İstanbul parçalı bulutlu 18, güneşli olmak üzere Üsküp ve Kerkük 25, Lefkoşa 26, Stockholm 12, Sofya 24, yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17 ve Viyana 25 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar. Türkiye'den Bakış programından sizlere sesleniyoruz sayın dinleyenlerimiz. Programı sizler için Doktor Yusuf Alabarda hazırladı. Kendisi Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni. Hoş geldiniz sayın Alabarda.
1: Teşekkürler Funda Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Ve ana kumanda masasında bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımız Mehmet Ayçiçeği. Hepinize keyifli bir gün diliyoruz. Türkiye'den Bakış başlıyor.

0: Hocam tekrar hoş geldiniz. Evet, gündem her zaman olduğu gibi yoğun. Biz son yıllarda en çok konuşulan konulardan birisini konuşmak istiyoruz. Savaş sahasının insansız sistemlerle anılması. Bunu konuşalım dedik bu hafta. Hem Ukrayna hem de İran savaşı bize bunu çok net gösterdi çünkü. Türkiye bu konuda da önemli bir fırsat yakaladı. Şimdi de 81 vilayette drone üretim ve eğitim konusu var. Konuyu bizim için bir çerçeveye oturtur musunuz? Sizden dinleyelim.
1: Tabii elbette. Neden böyle bir şeyi konuşuyoruz? Yani acaba bazen kendi kendimi sorguluyorum. Daha önceden de tekrar ettim bunu. Hani sürekli savaş mı konuşmak zorunda ama maalesef dünya savaşıyor. Yani öyle olunca da Türkiye'den bakış programında ister istemez gündem bu türden konulara geliyor. Fransa'ya bakıyorsunuz. Efendime söyleyeyim işte Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile Türkiye arasında bir sıkıntı olursa Yunanistan'ın yanında yer alacağını söylüyor. Ukrayna'da savaş devam ediyor. İşte İran sahası malumunuz. Dünya savaş konuşunca ister istemez dünyanın gündemi de o. Açıyorsunuz Amerikan kanalları, hepsi savaş konuşuyor. Açıyorsunuz Avrupa'daki kanalları, dünya savaş konuşuyor. Türkiye'de de haliyle gündem ister istemez bu oluyor. Çünkü enerjiden ekonomiye kadar birçok noktada bu savaşın geldiği nokta bizleri çok yakinen ilgilendiriyor. Dolayısıyla hiç dünyanın gündeminde yokken durup dururken savaşan dünyaya dair bir şeyler getirmek istemiyoruz Türkiye'den bakış dinleyenlerin karşısına ama maalesef dünyanın pupa yerken gittiği yerde çok daha büyük kitlesel savaşların da olabileceği bir döneme doğru gidiyor. 2025 yılındaki dünyadaki savunma harcamaları dünya tarihinin zirvesinin rekorunu kırdı. Yani dünyada 2025 yılına gelinceye kadar hiç bu kadar silah harcaması olmamıştı. Şimdi bunlar gerçekten de önemli medya outletlerinde falan en önemli gündem maddeleri. Biz de o yüzden Türkiye'den bakış dinleyenleri açısından bu konuyu bir analiz etmek istedik. Şimdi savaşlarda işte dronlar, insansız sistemler falan geldi tam merkeze oturdu ama bundan 4-5 yıl önce şöyle söyleniyordu işte Türkiye Suriye'de bir harekat yaptı ama bu terör örgütüne karşı yaptığı bir harekat. Terör örgütüne karşı bu insansız sistemlerin kullanılması evet anlaşılabilir ama karşınızda güçlü konvansiyonel orduya sahip bir devlet olduğunda sizin bu başarıyı elde etmeniz mümkün olmaz şeklinde bir takım cümleler kuruluyordu. Sonrasında şunlar oldu işte Karabağ ve diğer Azerbaycan Türk topraklarının işgalinin kurtarılmasında dronlar çok önemli bir başarı elde etti. Yani mesela Ermeni işgalcilerin kullandığı radar sistemleri, S-300 hava savunma sistemleri, füze sistemleri falan yani birkaç 10.000 dolarlık silahlı insansız hava araçlarıyla imha edildi. O zaman şöyle söylendiğini hatırlıyorum ya bu kadar çaresiz nasıl kalabilirler falan. Arkasından Libya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin girdiği, arkasından Ukrayna Savaşı ve Ukrayna Savaşı çok uzun bir süre içerisinde herhalde drone harplerinin doktrinin yazıldığı saha olarak nitelendirebiliriz. Çünkü Ukrayna Savaşı'na kadar bu kadar güçlü konvansiyonel orduların yoğun drone kullandığı bilinmiyor. Ukrayna sahasının içerisindeki bu gelişmeler elbette insanların ne oluyor, nereye gidiyoruz falan gibi bir noktaya getirdi. İran İsrail Amerika arasındaki savaşlarda yine kamikaze dronlar çok yoğun bir şekilde kullanıldı falan. Şimdi ben tabii ki Türkiye'den bakış dinleyenlerine bunu analiz ederken bir takım dataya dayandırman lazım. Yoksa konu hani Yusuf Alabarda'nın keyfine keder yapılmış bir konuşmaya döner. Öyle olmasın diye çalıştım, bir şeyler getirdim. Ukrayna sahasında 2025 yılında Funda Hanım 820 bin drone saldırısı olmuş. Yıl 365 gün 820 bin drone saldırısı demek yani günde yaklaşık 3.000 tane drone saldırısı demek. Bu 820 bin saldırının 240 bini cephedeki askerlere direkt yönelik olarak yapılmış. Asker zayiatlarını ayrıca getireceğim. Yani 820 binin 240 bini demek yaklaşık dörtte birinden %26 %27'si direkt personele yönelik saldırı. 29 bini zırhlı araçlara karşı yapılmış. Şimdi konunun uzmanı olmayanlar açısından şöyle bir fark var. Zırhlı araçlara tank savar silahıyla ateş edersin ve o tankı etkisiz hale getirirsin. Geçmiş bu. adam yani tank savarlarının dönemi geçti demiyorum ama 29 bin saldırıyı da drone'la yapmış adam. 457 bin saldırıyı da Funda Hanım stratejik tesislere ve hedeflere yapmışlar. İşte mesela radarlarına yapmış, düşmanın iletişim ağlarına yapmış, hava savunma sistemlerine yapmış falan. Toplamda 820 bin vuruş. Şöyle bir istatistik var. Cephe hattındaki tüm hedefler, iki ordu karşı karşıya bir cephe hattı var. O cephe hattındaki tüm hedeflerin %80'i dronlarla vurulmuş. Önceden bu rakam %80 topçuyla vurulurdu falan. Havanla vurulurdu. %80'i dronlarla vurulmuş. 2022 yılında atılan her 100 dronun 30'u hedefi buluyormuş, 70'i bulmuyormuş. 2025 yılına geldiğimizde isabet oranı %70'e çıkmış. Yani atılan her dronun %70'i hedefini bulmuş. %30'u hedefe ulaşamamış. Şimdi böyle enteresan veriler var elimizde. Şimdi tabii buradan şeye geldiğimizde, personel kayıplarına geldiğimizde neden drone savaşları konusunda Türkiye çok önemli adımlar atmalı daha iyi anlayacağız. Ukrayna sahasında 1 milyon 300 bin Rus tarafının ölü ve yaralısı var. Bakın bizim Çanakkale'yi, Sarıkamış'ı anıyoruz ya 250 bin şehidimiz var falan. 1 milyon 300 bin ölü ve yaralı. Bunun 350 ila 500 bin ölü, geri kalanı da yaralı Rus tarafı. Ukrayna tarafına baktığımızda 300 bin ölü ve yaralı, bunun 50 bini ölü. Yani bu biz farkında değiliz de yani etrafımızda her yerde yüz binlerle ifade edilen insanlar ölüyor. Yüz binlerle yaralıları kattığınızda milyonu buluyorsunuz. Şimdi biz PKK gibi alçak bir terör örgütüyle verdiğimiz mücadelede 30 bin insanımızın hayatına mal oldu. Bunun ızdırabını nasıl yaşadığımızı biliyorsunuz. Düşünün ki 1 milyon 300 bin. Şimdi 2025 ve 2026 yılında Ukrayna sahasında yine bütün ölümlerin ve yaralanmaların %70'i dronlar vasıtasıyla yapılmış. Nerede piyade tüfeği? Almış otomatik tabancayla taramış falan bilmem öyle bir şey yok. %75'i dronlarla. Sadece Ocak, Şubat, Mart ayında %50 kısa menzilli dronlar cephe hattında birçok ölüm ve yaralanmaya keza yine sebebiyet vermiş. Şimdi bu kara kısmı. Bir de bunun deniz kısmı var. Yani mesela Rusya, Sovyetler Birliği döneminden bu yana barındırdığı çok güçlü bir donanması var. Nükleer denizaltıları var, Sovyetler Birliği'nden kalma. Karadeniz'deki Rus filosunu Ukrayna Magura V5 dediği silahlı insansız deniz aracıyla perme perişan etmiş. Nasıl bir şey bu Magura V5? Şöyle söyleyelim. Orta ölçekteki bir kayık, tekne demiyorum, kayık. Yani 3 metreye 2 metre. Silüeti yani yüksekliği oldukça düşük. Taşımış olduğu silahlarla Karadeniz'deki Rus filosuna insansız bu. İntihar saldırıları gerçekleştiriyor ama içinde insan yok. Ve Rus filosunu batırıyor. Şimdi topçu sistemleri %30 civarında kullanılmış. Eskiden %70-80'lerde kullanılırdı. Topçunun bile nereye vurup nereye vuramadığını yukarıdan drone ile gözetleyip atış yapılan yere bildirilmiş. Peki konvansiyonel anlamda kullanılan piyade tüfekleri falan %10'a düşmüş. Ha, şimdi buradan bir yere geleceğiz o zaman Funda Hanım. O da şu. Yarın bir gün biz bir savaşa girdiğimizde ki dünya savaşa hazırlanıyor. İsrail'in eski başbakanı Naftali Bennett Türkiye yeni İran'dır diye açıkça Türkiye'yi hedef gösteriyor. Biz harbe hazırlanıyoruz. O zaman bizim yeni muharebe konseptimizi buna göre dizayn etmemiz lazım. O zaman bir savaşa girdiğimizde biz herhangi bir ülkeyle başta İsrail olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savunma sanayi tesisleri, stratejik tesisleri, enerji altyapısı, petrol rafinerileri bunlar hep hedef haline gelecek. Bunu görüyoruz. İran Savaşı'nda biz bir de şunu gördük. Gömülü mimariye geçiyor artık ülkeler. Çünkü tehdit artık sadece havadan geliyor. Havadan geldiği için bu tesislerin ne kadarı yerin altında faaliyet gösteriyor. İşte şimdi Ankara'ya gidiyorsunuz. Ay Yıldız Karargahı yapılıyor. Bütün kara, hava, deniz ve genelkurmayla milli savunma unsurları orada toplanacak. Dışişleri Bakanlığı keza yine Ankara'da yeni binasına taşınıyor. Bunların mutlak surette yerin altında kalan birimleri var ama bu da yetmez. Yani artık bir harp olduğunda buraların da hedef alınacağı bilindiği için daha dağıtık mimarinin içerisinde, belki hiçbir savunması olmayan herhangi bir evin içerisinde bir rütbelinin işini, vazifesini yaptığı bir ortama dönüşecek ortam. Dağıtık mimari yani. Çünkü siz Dışişleri Bakanlığı'nda ne kadar yerin altına tahkimat yaparsanız yapın, yani onu delecek bomba bulunuyor. Ama sizi bulamadıkları takdirde binayı vurmuş olurlar. Şimdi o zaman bizim savunma sanayi ekipmanlarımızın üretimini hem arttırmamız, hem dağıtmamız, hem de yerin altına almamız lazım. Hepsi farklı bakın. Arttırmak çok daha seri üretim. Dağıtmak, Türkiye'nin her yerine dağıtmak. Yerin altına gömmek, nereye dağıttıysan orada da yerin altında üretim yapmak. Yani artık buraya doğru geçmek zorundayız. Şimdi tabii böyle olunca geçtiğimiz dönemde, haftalarda Baykar grubunun genel müdürü Haluk Bayraktar bir açıklama yaptı ve dedi ki biz 81 vilayette drone üretimi yapacağız. Şimdi 81 vilayette drone üretimi nereden çıktı dersiniz normalde. İşte tam buradan çıkıyor. Çünkü bu sürü dronelar 820 bin tane kullanılmış bir yıl içinde. Gelecek dönemlerde bunlar bir yıl içinde 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon kullanılan harplere dönüşecek. Bu artık buraya doğru gidiyor. Takdir edersiniz ki öyle milyonlarca üretimi öyle bir fabrikada yapma şansınız yok. Yaptınız, çok büyük fabrika kurdunuz. Karanlık odalar, karanlık fabrikalar diye bir kavram var artık. Karanlık fabrikalar şu Funda Hanım, hiçbir insan çalışmıyor. Sadece robotlar çalışıyor. Kapıları kapalı, karanlık ortamda iş yapıyorlar. Ve arıza çıkma ihtimalini dahi önceden öngörerek tedbir alıp o üretim bandını hiç durdurmuyorlar. Ama böyle bir büyük tesis yapıp milyonlarla üretim yaptığınızda bu tesis hedef alındığında olay bitmiş oluyor. Ama siz 81 vilayete bu dronların, drone dersiniz başka şey de üretirsiniz. Üretimini yaydığınız zaman bunu etkisiz hale getireceksiniz. Tamam geldiniz işte sınır hattına yakın Hatay'daki, Antalya'daki drone üretim merkezine işte hedef aldınız. Uzaktan bir füze attınız. Orada bir zayiat oluşturdunuz falan. Peki Van'daki ne olacak? Kars'taki ne olacak? Edirne'de üretenler.

olacak. Sinop'ta, Samsun'da, Balıkesir'de, Denizli'de, Kütahya'da, Yozgat'ta, Çankırı'da üretim yapanları nasıl durduracaksınız? Onları da vurmaya geldiğinizde siz kendiniz hedef haline dönüşürsünüz. Sizi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahasında öyle saatlerce dolaştırmazlar, indiriverirler. Şimdi dolayısıyla bu dağıtık mimari stratejik anlamda, bu anlamda çok kıymetli. Şimdi tabii sadece dronlar değil, mesela Yunanistan'la bir harbe girdiniz, Ali Ağa'da bir petrol rafineriniz var, korudunuz ama bir şekilde hedef isabet aldı. İşte devlet aklı zaten bunu düşünerek gitmiş Kırıkkale'ye rafineri yapmış. Yani birinin elden çıkması durumunda diğerini kullanabileyim diye. İşte dronlarda da bu şekilde. Şimdi o zaman şöyle bir şey. 81 vilayette milyonlarca drone üretiyorsunuz. Kim üretecek bunları? Bizim evlatlarımız. Peki 10 milyon ürettik. Sonra ne olacak? Şöyle, dost ve müzahir dediğimiz bir kavram var. Türkiye Cumhuriyeti ile dostane ilişkileri olan, stratejik ilişkileri olan devletler var. Azerbaycan gibi, Suriye gibi, Arnavutluk gibi, Kosova gibi, efendim mesela Libya gibi, Katar gibi. Şimdi bu ülkelerin ihtiyaçları olduğunda da onlara satış yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu sadece Türkiye açısından bir üretim değil, aynı zamanda Türkiye'ye dost ülkelere de drone ihracatı yapabilmek için. Ha, o zaman bir nokta daha açılıyor önümüzde. Savunma sanayisi maksatlı bir tesis kuruyorsun 81 vilayette. Gençler orada üretici hale geliyorlar. Yeni yetenekler sergiliyorlar. Dronlara farklı farklı özellikler ekleyebiliyorlar falan. Ve aynı zamanda da siz istihdam yaratmış oluyorsunuz. Yani bir drone'un 1.000 dolardan ihraç edildiği bir yerde milyon drone'un servis edilmesi 1 milyar dolar, 2 milyar dolar, 3 milyar dolar gibi gelir kapılarını da açabiliyor. Şimdi dolayısıyla bu bir istihdam, dağıtık olması bir güvenlik ve milyonlarca drone'u 81 vilayette oluşturacak gençlerin yetiştirilmesi beşeri sermaye. Bakın en zor yetiştirilen şey beşeri sermaye. Niye bunu söylüyoruz? Hepimizin evlatları var değil mi? Bak okula gidiyor, geliyor, alıyoruz, üniversiteye gidiyor. Aslında neye yatırım yapıyorsunuz? Beşeri sermayeye yatırım yapıyorsunuz. Şimdi bu şekilde gerçekleşti. Fakat Türkiye bir savaş dönemine girdiğinde bu üreten çocuklar herhalde dronların altına bombayı takıp da efendim mesela düşmanın üzerine sallamayacaklar. Neyle irtibat kurulması lazım? Milli Savunma Bakanlığı ile irtibat kurulması lazım. Yani ürettiğiniz drone'u üreten çocuk kullanmayacak. Onun için ayrıca drone operatörleri olacak ve bunlar da bir emir komuta zinciri içinde olacak. Yoksa herkesin kafasına göre drone'a mühimmatı taktığı ve bir yere saldırdığı gibi bir sistem olamaz. Bununla ilgili kurulacak sistem de şu. 81 vilayette garnizon komutanlıkları seferberlik halinde, bir savaş halinde bu dronların kim tarafından, ne maksatla, nerede, ne zaman, hangi harekat planları çerçevesinde kullanılacağına dair bir plan geliştirecek. Ve bu plan çerçevesinde bunlar kullanılacak. O zaman tabii konu nereye geliyor Funda Hanım? Şuraya geliyor. Yani önceden seferberlik olurdu. Yaşı 65 yaşına kadar her Türk genci askerliğini bile yapmış olsa seferberlik emri çıktığında elinde bir piyade tüfeğiyle savaşmaya hazır insan profili. Türkler milletin müsellaha, yani silahlı bir millet. Ama artık seferberlik ilan edildiğinde örneğin bu stüdyoda yer alan Mehmet arkadaşımız seferberliğe çağrıldığında G3 piyade tüfeğiyle ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üretmiş olduğu piyade tüfeğiyle seferberliğe çıktığı zaman aynı zamanda drone'u da kullanabiliyor olması lazım. Artık dünya o noktaya gitti. İşte siz 81 vilayette milyonlarca drone üretip aynı zamanda da drone operatörü eğitirseniz yarın seferberlik emri geldiğinde o drone operatörleri o drone'ları çok etkin bir şekilde kullanabilecekler. Çünkü artık öyle bir noktaya gelmiş ki işte mesela Yunanistan diyor ki ben diyor adalara diyor İsrail'den aldığım hava savunma sistemlerini kuracağım. Türkiye bana saldırmak istediğinde bu hava savunma sistemleri mani olacak. Ya bir adaya 100 bin drone'un saldırdığını düşün. Bak
bir demiyorum, 10 demiyorum, 100 de demiyorum. 100 bin drone, 10 binlik partiler halinde üstüne geliyor. Nefes alamazsın. Dolayısıyla iş artık bu noktaya gitti. Bu sadece üretim kapasitemiz, beşeri sermayemiz, Türkiye'de istihdamın oluşturulması ama seferberlik ilan edildi.

0: O adamın aklından şüphe ederdim. Ya şimdi drone kalkıyor, helikopteri düşürüp geliyor. Ukrayna'daki SİDA'dan füze atıldı, gökyüzündeki uçağı vurdular. Yani o kadar artık hızlı değişti ki bildiğimiz tanklar, toplar falan hep ikinci plana düşmüş vaziyette. Çünkü Ukrayna sahasındaki tankların %40'ı dronlarla vurulmuş. E biz 6 ay tank üretmeye çalışıyoruz. Üretmeyelim demiyorum ama asıl tehdidi oluşturacak olan dronlar olacak. İnsansız sistemler olacak. Bu noktaya doğru iş gidiyor. Mesela bunlardan bir tanesini söyleyeyim. Drone sistematiğini üretirken Baykar grubu K2 diye bir kamikaze drone üretti. Bunlar 5 kamikaze drone Türkiye hudutlarında belki halihazırda da dahil olmak üzere kol uçuşu yapıyorlar. Kol uçuşu ne demek? 5 tane 800 kilogram ağırlığında kamikaze drone 13 saat hiç yere inmeden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin semalarında birbirleriyle iletişime geçiyorlar. Kol uçuşu yapıp Türkiye'ye tehdit teşkil edebilecek bir hava unsuru bölgede var mı bunu gözetliyorlar. Bu muazzam bir şey. Yani siz bunu F-16 ile yapmaya kalktığınızda maliyet devasa. Aletler uçuş saatinden dolayı bir an önce yeni motor istiyor, yeniden revize edilmek istiyor. Ve bir F-16 2-3 saat havada kalabiliyor. 13 saat. 800 kilogram, 200 kilo da patlayıcı taşıyor. Artık iş bu noktaya gelmiş durumda. O yüzden bunu gündeme getirmek istedik. Artık devir insansız sistemlerle muharebelerin sürdürüldüğü bir döneme tebdil oldu.
1: Türkiye'den bakış devam ediyor.
2: Hocam konuşmak istediğimiz bir diğer konu da Hürmüz Boğazı kaynaklı oluşan enerji krizi. Siz ısrarla bu kriz sonrası dünyanın hızlı bir elektrifikasyon sürecine gireceğini iddia ediyorsunuz. Peki o zaman size soralım nedir elektrifikasyon süreci?
0: Şimdi tabii İran Savaşı bize bir şeyi gösterdi. Petrolün fiyatı 120-130 dolarlara kadar çıktı. Ve eşel mobil sistemi dediğimiz her 10 liralık zam gelişinde 2,5 lirasını yansıtan, 7,5 lirasını vergiden düşen bir sisteme geçti Türkiye. Buna rağmen işte dizel yakıt fiyatları 60 liradan 50 liradan başladı, 80 liralara kadar devam etti. Eğer o eşel mobil uygulanmasaydı çok daha farklı rakamlara gelecekti. Şimdi bunu dünya daha farklı yaşıyor, daha fazla yaşıyor. Bizim Hürmüz Boğazı kaynaklı bir petrol ticaretimiz oldukça mahdut idi. Katar'dan bir LNG alıyoruz. Onun dışında petrol ihtiyacımızı biz ya yurt içinden çıkartıyoruz %10 kadarını, geri kalanını da boru hatları üzerinden, Kerkük Yumurtalık Petrol Boru Hattı gibi efendime söyleyeyim, boru hatları üzerinden. İran'la var olan ticaretimiz var, Rusya'yla var olan ilişkilerimiz var falan. Buralardan alıyoruz petrolümüzü. Biz fiyat olarak cebimize yansıdığı negatif yönde etkilendik ama bir sıkıntısını çekmedik o anlamda. Ama dünya bunun sıkıntısını çekti. Ben Almanya'dan bir örnek getireyim. Almanya'da bir evin ortalama ısıtması için harcanan doğal gaz tam iki kat arttı. Yani bunu Almanya'daki arkadaşlarla konuştuğumda da teyit ediyorlar. Örneğin 250 dolara ısınan bir ev ya da euroya ısınan bir ev ya da 200 euroya ısınan bir ev bugün geldiğimiz noktada 450-500 avrolara ısınmaya başladı ki ev kirası gibi. Neden? Çünkü Rusya ile ilişkiler kesildi. Doğal gaz Azerbaycan'dan ve likit olarak Hürmüz Boğazı'ndan çıkan doğal gaz üzerinden sağlanıyordu. Günün sonunda bir baktık ki orada da bir sıkıntı var ve ısınamıyor. Peki bunu nasıl aşacağız? Dünya artık bu noktada elektrifikasyon dedikleri bir şeyi düşünmeye başladı. Yani ben her petrol krizi çıktığında, her harp çıktığında, her savaş çıktığında bununla tekrar tekrar uğraşmak istemiyorum. Ukrayna savaşı çıktı. Rusya'ya ambargo uygulandı. Fransa'sından Almanya'sına varıncaya kadar ilişkilerini kestiler. İnsanlar gece ondan sonra kalorifer yakamadılar. 2 yıl boyunca soğuk yatağa girdiler. Buz gibi evde uyandılar. Fiyatlar astronomik seviyede arttı. Rusya'dan bir kuzey akım projesi vardı. Bir gece sabotajla patlatıldı, ortadan kaldırıldı. Derken onun arkasından İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında da ortaya çıkan bu savaş

petrol fiyatlarını uçurum noktasına getirdi falan. E bu ila nihaya böyle gitmez. Düşer, kalkar, tekrar çıkar. Adam da diyor ki ya ben bu istikrarsızlığı tekrar tekrar yaşamak istemiyorum. Peki ne yapacağım o zaman? Elektrifikasyon. Ne demek elektrifikasyon? Nerede kullanıyorum ben bu doğalgazı ve petrolü? Sanayimde kullanıyorum. O zaman sanayideki bütün makineler dizel ile çalışan makineler olmaktan çıkacak, elektrikli makinelere dönecek. O zaman ne lazım? Elektrik lazım. Ne lazım bana? Arabalar için kullanıyorum. O zaman benim arabalarım zaten başladı, tamamı elektrikliye geçecek. Ne lazım bana? İşte jeneratörlerde kullanıyorum. Onlar da elektrikliye geçecek. Oo, her şeyi elektriğe geçirdiğin zaman dünyadaki şu an kullanılan elektrik ihtiyacı 3,5-4 kat daha artıyor. Nereden sağlayacaksınız bu kadar elektriği? Hadi makinaları dönüştürdünüz. Arabaların hepsini elektrikli yaptınız. Sanayide kullanılanları elektrikli hale getirdiniz. Ev zaten elektrikli. Bu kadar elektriği nereden çıkartacaksınız? İşte bununla ilgili Funda Hanım, nükleer rönesans diye bir kavram çıktı. Bak Türkiye'de üzücü bir şekilde muhalefet edeceğim derken ağızdan çıkanların dünya gerçekleriyle uyuşmadığını üzülerek görüyorum. Diyor ki Türkiye'de mesela muhalefet, Türkiye'yi bu nükleer beladan kurtaracağız. Akkuyu'da Allah nasip ederse bir tane santralımız olacak. Allah bize 4 tane, 5 tane olduğunu da göstersin. Çünkü dünya elektrifikasyona gidiyor. Bulamadığınız zaman kaptan mağara adamı gibi karanlıkta yaşarsınız. Yaşayamazsınız yani. O yüzden bir şeyin pahalı olması başka, hiç bulamayışın daha da başka bir ızdırap. Şimdi nükleer rönesans dedikleri ülkelerin var olan nükleer elektrik üreten santrallerine ilave çok daha büyük nükleer santraller ya da mobil modüler nükleer santraller inşa etmesi gündemde. O yüzden buna diyorlar ki dünya nükleer bir rönesansa doğru gidiyor. E ama işte nükleerler kapatılmıyor mu? Sıklıkla söyleniyor. Biz de yayınlarda denk geldikçe Türkiye'den bakışta söylüyoruz. Sadece son 25 yıl içinde 120 tane yeni nükleer santral inşa edilmiş son çeyrek asırda. Halihazırda inşası devam eden 69 tane nükleer santral var. Şimdi siz dünyayı bilmediğiniz zaman Türkiye'yi nükleer beladan kurtaracağız diyorsunuz ama İngiltere nükleer santral inşa ediyor. Güney Kore nükleer santral inşa ediyor. Çin nükleer santral inşa ediyor. ABD nükleer santral inşa ediyor. Yani bu işin artık geldiğimiz noktada nükleer üzerinden önemli bir kısmı kotarılacak. Ha bunun dışında elbette yenilenebilir enerjiyle ilgili çok büyük yatırımlar yapılıyor. Türkiye dünyada 6. Avrupa'da da 4. sırada yenilenebilir enerjiye yapmış olduğu yatırımlarla orada elde etmiş olduğu elektrik. Her yer rüzgar enerjisi, her yer güneş enerji santrallerine dönüştü. Tamam ama bu istikrarlı bir üretim sunmuyor size. Rüzgar esmediğinde, yağışlar kurak geçtiğinde hidroelektrik santralleri, rüzgar esmediğinde rüzgar enerji santralleri çok sorunlu bir elektrik arzı sunuyor size. Olmasın demiyoruz ama ana omurgayı taşıyanların belli olması lazım. Bu da işte nükleerle sağlanacak. Dolayısıyla elektrifikasyona geri dönüyorum. Dünya bu krizleri bir daha yaşamamak için diyor ki ben elektrifikasyona geçiyorum. Sanayimi, arabalarımı, evlerimi, şehirlerimi, ısıtmamı elektrik üzerinden sağlayacağım. Bununla ilgili olarak altyapı yatırımlarını arttıracağım. Altyapı yatırımları trilyon doları buluyor. Çünkü öyle bir altyapı oluşturmanız lazım ki elektrikli araçlar soketini soktuğunda adeta bir apartmanın 3 gün içinde tükettiği elektrikten daha fazlasını tak diye çekiyor. O zaman sizin o kadar güçlü altyapılar yapmanız lazım ki elektrifikasyona geçtiğinizde bir sorunla karşı karşıya kalmayın. Hep biz ne diyoruz mesela elektrikli arabalarla ilgili? Ya alalım mı almayalım mı? Almayalım diyenlerin argümanı ne? Altyapı biraz daha gelişsin. Yani her yerde bunun şarj istasyonunu bulabilecek hale geleyim falan gibi. E bu da trilyon dolarları buluyor. O yüzden bu söylediğim elektrifikasyon yarın halledilebilecek bir şey değil ama yıl 2026 bizim 10-15 sene sonra yani 2040'lı yıllara geldiğimizde elektrifikasyon dediğimiz işlemin %50'sinden fazlası tamamlanmış olacak. Dolayısıyla dünya bu noktalara doğru giderken bizim de ülke olarak elektrifikasyon

0: elektrifikasyona geçecek şekilde altyapımızı güncellememiz lazım ki Enerji Bakanlığı muazzam yatırımlar yapıyor. Eğer biz bugün bu kadar enerji krizinin içerisinde bunu hissetmediysek, Enerji Bakanlığı'nın bugüne kadar altyapı alanında ortaya koymuş olduğu başarılı çalışmalar. Türkiye'de şu an için 500 binin üzerinde elektrikli araç var. Hiçbir elektrik sıkıntısı çekmiyoruz. Türkiye'de yaz ayları geldiğinde önceden klimalar trafoları patlatırdı. Şimdi her evin içinde iki tane buzdolabı, iki tane klima var. Hiçbir sıkıntı yok. Ama işte tedbir alırsanız yok. Almadığınız takdirde sıkıntı. Bunu da bu vesileyle gündeme getirmiş olayım.
1: Gündemde yer alan önemli konulara değindik. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: Ağzınıza,
0: ederim.
1: dilinize
0: Sağ olun.
1: sağlık. Bu haftada Türkiye'den Bakış programını burada noktalıyoruz sayın dinleyenlerimiz. Hafta yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Türkiye'den Bakış.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Hangi şehirde kaybolmaya yüz tutmuş bir yemek keşfedeceğiz? Hangi büyük isim o şehrin kaderini değiştirdi? Hangi türkü o toprakların en derin hikayesini anlatıyor? Bir şehir her hafta Türkiye'nin bir şehrini tarih, kültür ve müzikle harmanlayarak anlatıyor. Bir şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Ekonomiye açılan pencere, Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerin, güncel verilerin, analizlerin ve uzman görüşlerinin güvenilir bir perspektiften ele alındığı Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Avrupa'da müttefik başkentler Türk savunma sanayi devrimini konuşuyor. Saha 2026'daki milyar dolarlık imzalar mühimmat krizi yaşayan Avrupa'da manşetlere taşındı. Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi Türkiye silah ithal eden bir ülkeden silah ihracatçısı bir ülkeye dönüştü haberine yer verdi. Habere NATO'nun Türkiye'den alabileceği dersler manşeti atıldı. Öte yandan gözler Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde. Türkiye zirvede hızlı yükselişi ve devasa üretim kapasitesiyle geleceğin orduları Türk teknolojisiyle donatılacak mesajı verecek. ABD ve İsrail'i İran arasındaki savaş yeni bir döneminde sinyallerini verdi. Artık ülkeler teknoloji savaşında, uzmanlara göre bu dönemde mühendis askerler de ordularda yer alabilecek. Türkiye ise teknoloji konusundaki üstün kabiliyetleriyle öne çıkıyor. Ülkeler insansız hava araçlarından füzelere birçok ürün için rotasını Türkiye'ye çevirdi. Edirne'de Meriç Nehri'nde botlu jandarma ekipleriyle sınır güvenliği artırıldı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki doğal sınır çizgisinde 12 kilometrelik alanda görev yapan ekipler nehirde devriye atarken kıyı şeridinde ise asayiş timleriyle koordineli denetim gerçekleştiriyor. Botlu ekipler göçmen kaçakçılığı, izinsiz geçişler ve asayiş olaylarına karşı anında müdahale ediyor. Jandarma ekipleri ayrıca nehirde düzenlenen spor müsabakalarında da görev alıyor. Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında yaklaşık 470 milyon dolar değerinde yeni bir anlaşma imzalandı. Aselsan'ın kamuyu aydınlatma platformunda yayınlanan açıklamasına göre anlaşma kapsamında yapay zeka destekli kent güvenliği yönetim sistemlerinin tedariki gerçekleştirilecek. Teslimatların 2026 ile 2029 yılları arasında yapılacağı bildirildi. Anlaşmanın toplam büyüklüğünün 469 milyon 974 bin dolar olduğu açıklandı. Teknofest bu yıl ikinci kez Mavi Vatan temasıyla 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açıyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan etkinlik, denizcilik ruhunu ve yerli milli teknolojileri gençlerle buluşturmayı hedefliyor. Festivalde insansız sualtı sistemleri, sualtı roket ve insansız deniz aracı yarışmaları düzenlenecek. Katılımcılar denizcilik odağındaki etkinliklere ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek. Kazakistan'ın Türkistan şehrinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Türk dünyasının en önemli manevi ve tarihi mirasları arasında yer alıyor. 14. yüzyılda Emir Timur tarafından yaptırılan türbe, eşsiz mimarisi ve Orta Asya'nın tuğladan yapılmış en büyük kubbesiyle dikkat çekiyor. Her yıl yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçi ağırlayan türbe, Türk devletleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından yoğun ilgi görüyor. Türbe alanında tarihi Tay Kazan, Türk diline çevrilen Kur'an-ı Kerim ve Hoca Ahmet Yesevi'nin öğrencilerine ait eserler de sergileniyor. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi 2003 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilmişti. Ve spor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu sezonun oyuncusu seçildi. Emeks stadında düzenlenen ödül töreninde erkek takımında Ferdi Kadıoğlu, kadın takımındaysa Frank Kirby bu ödüle layık görüldü. Ferdi Kadıoğlu bu sezon Brighton formasıyla tüm kulvarlarda 41 maçta görev alırken bir gol kaydetti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara güneşli 16, İstanbul parçalı bulutlu 18, güneşli olmak üzere Üsküp ve Kerkük 25, Lefkoşa 26, Stockholm 12, Sofya 24, yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17 ve Viyana 25 derece. Haberleri dinleyin.

Ekonomi Penceresi.

0: Ekonomi penceresinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor? Bu yaşananlar Türkiye ve dünya ekonomisini nasıl etkiliyor? Ekonomi penceresinde her hafta bunları konuşuyoruz. Bugün mübarek Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Dinleyicilerimizin, tüm inananların ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tüm içtenliğimizle kutluyoruz. Programımızı sizler için Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırladı. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci ve spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Yaklaşık 35 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Evet, sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Çok teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Biz de sizin Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
1: Tüm inananların, tüm Müslümanların Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Şükürler olsun bir Kurban Bayramına daha ulaşmış olduk. Ve hayırlara vesile olur ve Allah kabul eder inşallah.
0: İnşallah. Bütün dinleyicilerimizin Kurban Bayramı çok güzel geçsin inşallah, öyle diliyoruz. Biz bugün Kurban Bayramı'nı ve onun ekonomisini konuşacağız aslında sizinle. Kurban Bayramı sadece hayvancılık sektörünü mü etkiler, onu konuşarak başlayalım.
1: Aslında baktığımız takdirde Kurban Bayramı sadece hayvancılık sektörünü etkileyen bir durum söz konusu değil. Ve baktığımız takdirde üreticiyi, tüketiciyi, nakliyeciyi, yem, veterinerlik, pazar yeri, kasapları, deri ve sakatat ekonomisini, turizm, bankacılık, kredi kartı harcamaları ve vergi ve sosyal güvenlik çerçevesinde tüm kesimleri ilgilendiren bir durum olarak ortaya çıkar. Ve bu çerçevede hayvancılık sektörü bu ekonominin merkezindedir. Ancak yem üreticisi, nakliyeci, veteriner, pazar yeri işletmecisi, belediye, kasap, deri toplayıcısı, market, restoran, otel, akaryakıt istasyonu ve bankacılık sistemi bu süreçten ciddi anlamda etkilenir. Özellikle bu bayramda 9 günlük tatil söz konusu olduğunda bu bayram ekonomisi turizm ve hizmet sektöründen de ciddi anlamda etkilendiğini görüyoruz. Ve 5-6 milyon insanımızın özellikle ülke içi, ülke dışı seyahatlere çıktığını ve bu çerçevede otellerde doluluk oranının arttığını, şehir arası ulaşımın yoğunlaştığını, restoran ve perakende harcamalarında ciddi anlamda yükseldiğini görebiliriz. Kredi kartı harcamaları artıyor, taksitlendirmeler artıyor ve bu çerçevede bankacılık sistemi açısından da ciddi bir hacmin arttığını ve bu çerçevede aslında evet Kurban Bayramı'nı kutluyoruz ama bazen de şunu da görmemiz mümkün. Hane halkı açısından da bir borçlanmanın arttığını söylemek mümkün. Ve dolayısıyla aslında biz burada şuna bakmamamız lazım. Yani kaç hayvan kesildi buna bakmamamız lazım. Çünkü bu Kurban Bayramı ekonomisi üretimi, tüketimi, ulaşım, turizm, finans, vergi ve sosyal yardımlaşma kanallarını aynı anda harekete geçiren geniş kapsamlı bir ekonomik döngüdür.
0: Ekonomiyi çok hareketlendiren bir süre
1: tabii,
0: o zaman.
1: Tabii,
0: öyle değil mi
1: tabii.
0: Kurban Bayramı? Peki, tabii biz kurban kesimi, onu daha çok ön planda görüyoruz Kurban Bayramı'nda. Küçükbaş, büyükbaş hayvan varlığını konuşuyoruz bu süreç içerisinde. Türkiye'de bu varlığa baktığımızda, küçük ve büyükbaş hayvan varlığına baktığımızda mevcut durum bize ne söylüyor hocam?
1: Türkiye'de 2026 yılı itibariyle yaklaşık 16,5 milyon büyükbaş, 52,3 milyon küçükbaş olmak üzere toplam 68,8 milyon civarında bir hayvan varlığı var. Tabii nüfusumuz da Türkiye nüfusu 86,5 milyon civarında. Şimdi böyle bir durumda kişi başı hayvan sayımız nedir? 0,79 adete düşüyor. Yani 100 kişi içerisinde 100 kişi

0: şeye düşen hayvan sayısı 79 adet.
1: Hı.
0: Ama tarihsel gelişime bakıldığı takdirde 1980 yılında Türkiye nüfusu yaklaşık 44 milyon civarında. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığımız 84 milyon civarında. Ve baktığımız takdirde o zaman kişi başı iki hayvan düşer bir yapı söz konusu. Dolayısıyla iyi bir durumda 80 yıllarında. 90 yılına baktığımız takdirde kişi başına düşen hayvan sayısının 1.11'e gerilediğini, 2000 yılında 0.57'ye, 2010 yılında 0.55, 2020 yılında 0.86 ve 2026 yılında da 0.79 düzeyinde olduğunu görüyoruz.
1: Yıllar
0: Yani
1: içinde
0: evet
1: azalmış yani hayvan
0: azalıyor. Yani
1: varlığı.
0: 80 yılı ile karşılaştırıldığı takdirde gerçekten 2026 yılında 0.79, dolayısıyla ciddi anlamda bir düşüşü olduğunu görmek mümkün.
1: Neye bağlıyoruz bu
0: Tabi
1: azalmayı?
0: burada Arzu Hanım, Türkiye'de hayvancılık sadece tabi hayvan sayısı meselesi değil.
1: Hı.
0: Nüfus artışı, kentleşme, mera kullanımı, yem maliyeti, kredi maliyetleri, döviz kuru, ithalat politikaları ve üreticinin karlılığı ile birlikte ele alınıp analiz edilmesi gereken bir durum. Eğer hayvan varlığı nüfus artışıyla uyumlu biçimde artmazsa kırmızı et arzı daralır. Arz daralınca fiyatlar artar, fiyatlar yükselir. Fiyat yükselince de tüketicinin alım gücü düşer ve ithalat artar böyle bir durumda. Ve ithalat baskısının ciddi anlamda arttığını söyleyebiliriz. Ve bu nedenle nüfus başına düşen hayvan sayısındaki gerileme yalnızca tarımsal bir sorun değil, aynı zamanda gıda enflasyonu, cari açık, kırsal kalkınma ve sosyal refah meselesidir.
1: Yani biz şu an böyle bir sorun yaşıyoruz öyleyse,
0: Gayet
1: değil mi
0: tabii
1: hocam?
0: zaten enflasyonun artışının en önemli nedenlerinden birisi nedir? Gıda faktörüdür. Çünkü gıdada fiyat artmadığı takdirde o zaman enflasyonumuz ciddi anlamda düşecektir. Ve bakıldığı takdirde işte %30'larda bir yıllık enflasyonumuz var. Bunun ortalama %8-9 civarında gıdanın etkisi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla nedir? Aşağı yukarı %25 civarında gıdanın önemli bir faktör olduğunu değerlemek mümkün. O nedenle bizim şunu yapmamız lazım. Kişi başına düşen hayvan sayısını
1: Arttırmamız
0: 80'lere
1: lazım.
0: getirmek lazım. Evet, nüfus artışımız ciddi anlamda nedir? Artmış 80'lere göre ve buna paralel bir şekilde hayvan sayısını arttırmak lazım. Ama maalesef artmıyor. Ve aslında şu da var. Özellikle 2000'li yıllardan sonra kırsal kesimden şehir kesime ciddi anlamda nüfus nedir?
1: Göç var.
0: Göç var. Göç oluşmuş. Dolayısıyla hayvana bakanların sayısı az. Artı hayvancılığa ilişkin girdi maliyetlerinde ciddi bir artış var. Karlılık söz konusu değil üretici açısından.
1: Masraflı bir şey
0: Gayet tabii masraf.
1: hayvancılık.
0: Hatta şu anda yani şey bulamıyorsunuz. Yani çoban bulamıyorsunuz.
1: Evet.
0: Afganistan'dan ithal ediyorsunuz. İşte orada da bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyor. O açıdan aslında şu anda küçük çiftçileri, küçük hayvancılık yapan kimseleri siz ne yapıyorsunuz? Piyasadan silmeye çalışıyorsunuz ve büyük hayvancılıkla uğraşan kesimleri ayakta tutmaya çalışıyorsunuz. Bu da ülkenin hayvan sayısının gelişiminde gerçekten olumsuz bir etki oluşturuyor.
1: Peki fiyat ve ciro karşılaştırmaları açısından bakarsak, bu yıl Kurban Bayramı geçen seneye göre nasıl bir fark getiriyor?
0: 2025 yılı ve 2026 yılı rakamlarına baktığımız takdirde 2025 yılında kurbanlık piyasasında beklenen ekonomik hacim aşağı yukarı bir 150 milyar TL civarında olmuş 2025 yılında. 2026 yılında ise tahminen bu rakam 330 milyar TL'ye ulaşmış. Baktığınız takdirde %100'den fazla bir ne var? Artış söz konusu. Tabii burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Evet, şunu düşünebilirsiniz. Ya gerçekten ciddi anlamda bir artış olmuş %100'den fazla. Ne kadar güzel. Üretici ciddi anlamda kâr etmiş. İşte bayağı bir hayvan satılmış. Aslında öyle bir durum söz konusu değil.
1: Hı.
0: Burada cirodaki artış tek başına piyasanın reel olarak büyüdüğünü göstermez. Çünkü burada biz yem, mazot, nakliye, veterinerlik, işçilik ve bakım maliyetlerine bakmamız lazım. Ve burada ciddi bir artış olduğunu görürüz. Ve bu çerçevede ekonomik hacim nominal olarak büyümekte, fakat bu büyüme üretici ve tüketici açısından

0: dan refah artışı anlamına gelmemekte.
1: Hı.
0: Tabii fiyatlara bakıldığında tablo daha net görülüyor. 2025 yılında büyükbaş kurbanlık fiyatları yaklaşık 80.000 TL ile 350.000 TL arasında değişirken 2026 yılında büyükbaş kurbanlıkların 250.000'den başlayıp 700.000 TL'ye kadar yükseldiğini görüyoruz. Ve dolayısıyla ortalama büyükbaş fiyatının 300.000 civarında gerçekleştiğini söylemek mümkün. Küçükbaşa baktığımız takdirde de 2025 yılında 13.000 ile 40.000 TL arasında fiyat seyrederken 2026 yılında 25.000 ile 50.000 TL arasında bu fiyatın seyrettiğini görebiliyoruz. Bir de tabii bu kurbanlık piyasasında özellikle canlı karkas, canlı kilogram ağırlıkları da önemli. 2025 yılında büyükbaş canlı kilogram fiyat ortalama 300 TL civarındayken 2026 yılında 500-550 TL civarında olduğunu görüyoruz. Küçükbaşta ise bu rakam 450 ile 700 TL arasında değişiyor. Tabii bir de hisse fiyatlarına bakmamız lazım. Büyük şehirlerde büyükbaş hisse bedeli 2025 yılında 23.000 TL ile 45.000 TL iken 2026 yılında bu 35.000 TL ile 50.000 arasında değişiyor. Şimdi bu tablo gösteriyor ki 2026 Kurban Bayramı piyasasında hem üretici hem de tüketici açısından ciddi bir maliyet baskısı var. Üretici yüksek yem, nakliye, veterinerlik ve işçilik giderlerinden şikayet ederken tüketici de artan fiyatlar nedeniyle ya daha küçük hisseye yönelmekte, ya vekaletli kesimi tercih etmekte ya da kurban kesmeme riskiyle karşı karşıyadır.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani bu fiyatları gördüğü takdirde satın alma gücünde de tabii düşük durumlar var. Böyle bir durumda önemli bir kesimin de kesmeme durumu söz konusu. Şunu da ifade edeyim. Zaten Müslümanların eğer ekonomik açıdan yeterlilik durumu söz konusu ise kurban kesme durumu söz konusu. Yani kurban kesebilirler. Eğer ekonomik durumu söz konusu değilse zaten kurban onlara düşmüyor.
1: Evet. Peki vekaletle kurban kesimi neden daha hesaplı oluyor? Bunu karşılaştırdığımızda nasıl bir sonuç çıkıyor ortaya?
0: Tabii buna baktığımız takdirde vekalet noktasında şimdi siz ne yapıyorsunuz? Özellikle yurt dışında kurban kestiriyorsunuz ve kurban yurt dışında olduğu takdirde ciddi anlamda bir ucuz indirim durumu söz konusu. Ve baktığınız takdirde işte Diyanet'in açıklamış olduğu rakamlar var. İşte ülke içerisinde vekalette olduğu takdirde 18.000 TL civarında, yurt dışında olduğu takdirde 7.000 TL civarında. Şimdi Arzu Hanım, içeride diyelim ki imkanınız yetmiyor. Böyle bir durumda o zaman ne yapacaksınız? 7.000 TL'ye kesmek mantıklı mı?
1: Yani
0: Aşağı yukarı
1: dini
0: aslında
1: vecibeyi de yerine getirmek
0: tabii ne
1: istiyoruz.
0: kadar güzel değil mi?
1: Evet.
0: Yani kurban da kesiyorsunuz. Vicdanen de, kalben de rahatsınız.
1: Evet.
0: Dini şartları yerine getiriyorsunuz. Uygun da,
1: Hı.
0: hatta yani 100 dolar civarında kesilen yerler de var. Dolayısıyla gönderiyorsunuz yurt dışına ve bu çerçevede nedir? Bu noktada vekaleten kestirmiş oluyorsunuz. Diğer türlü yani 50.000 TL vermek varken değil mi?
1: Evet,
0: Siz 7.000 TL ile bu görevi yerine getirmiş oluyorsunuz. O bakımdan tüketiciler açısından gerçekten bu önemli bir durum. Ama şu da var. Tamam, tüketici burada dini görevini yerine getiriyor. Sosyal yardımlaşmayı da sağlıyor. Yurt dışında ya da yurt içinde o vekalet görevini yerine getirerek. Ama asıl sıkıntı özellikle yurt dışında vekalet ile verilen bu kurban kesimlerinde söz konusu. Çünkü orada siz ne yapıyorsunuz? Ülke içerisinden yurt dışına bir döviz transferi sağlıyorsunuz. Ve böyle bir durumda siz o döviz transferi ile o kurban kesimlerini sağladığınız takdirde o zaman cari açığı da olumsuz etkileyen bir durum ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu da olumsuz bir durum. Evet, yani sonuçta kurbanların gönderildiği ülkelere bakıldığı takdirde hep nedir? Mağdur, fakir, gelir seviyesi düşük olan Müslüman ülkeler, onların da sosyal yardımlaşmaya, dayanışmaya ihtiyaçları var. Ve bu çerçevede Türkiye bu noktada gerçekten yardımsever, güçlü bir ülke ve o ülkeleri o anlamda, ciddi anlamda destekliyor. Fakat burada yapılması gereken şu aslında, evet, bir geniş ve büyük bir organizasyon kurarak hayvanları Türkiye'den temin ederek

0: onların kesilip ve
1: Oraya
0: yurt dışına
1: gitmesi.
0: tabi gitmesi. Ama bu tabi önemli bir organizasyon kurulmasını gerektirir. Gerçekten kolay bir şey değil.
1: Evet. O da
0: Kesip,
1: masraflı
0: tabi
1: olabilir
0: o
1: bu
0: da masraflı.
1: organizasyonda.
0: Tabi belki yerinde kesmek daha mantıklı. Ama diğer taraftan şu da var Arzu Hanım. Eğer siz yurt içindeki fiyat baskısı dolayısıyla bu kurban kesmek isteyen tüketicileri yoğun bir şekilde yurt dışına kaydırırsanız, o zaman nakde dönüşmek isteyen hayvan üreticilerinin de zarara uğramasına sebep olabilirsiniz. Ve o zaman hayvancılığı siz nedir? İşte bitirme noktasına getirebilirsiniz.
1: Evet.
0: O açıdan da yani bu hayvancılık sektörünü ciddi anlamda ne yapmak gerekiyor? Desteklemek gerekiyor.
1: Yani bu kurban kesiminin yurt içerisinde yapılması en büyük hedef olmalı. Buradan
0: Gayet
1: çıkardığım
0: tabii.
1: sonuç o
0: Gayet
1: benim.
0: tabii hayvancılık kesimini desteklemek lazım.
1: Peki Kurban Bayramı gıda enflasyonunu olumsuz etkiler mi? Hane halkını olumsuz etkiler mi? Nasıl
0: Tabii
1: değerlendirirsiniz?
0: Kurban Bayramı hane halkı bütçesi üzerinde iki yönlü etki oluşturur. Bir taraftan kurban kesen haneler için büyük bir harcama kalemi oluşturur. Diğer taraftan bayram sebebiyle ulaşım, ikram, ziyaret, tatil, giyim, akaryakıt ve gıda harcamaları artar. Böyle bir dönemde bayram döneminde sabit gelirli için gerçekten zor bir durum mu? Evet.
1: Evet.
0: Yani bir taraftan kurban alacaksınız. İşte diyelim ki ortalama işte bir hisseye dahil olmuşsanız 50 bin TL. Diğer taraftan işte sizin ikramlarınız var, işte bayramlaşmalarınız var. Onlar ciddi gelen giden var, ciddi bir masraf. Ya dolayısıyla sabit gelirli açısından
1: Çok
0: sabit
1: masraflı.
0: gelirlinin bütçesi içerisinde ciddi bir yük. Şunu düşünün. Bu ülkede 5 milyon civarında 20 bin TL emekli maaşı alan bir kesim var. Şimdi böyle bir durumda bunlar kurban kesildiği takdirde eğer birikimi de yoksa herhalde borçla kesiyorlardır. Ve
1: Evet.
0: onların bütçesi içerisinde gerçekten ciddi bir
1: Evet.
0: yük oluştuğunu ne yapabiliriz? Görebiliriz.
1: Hı.
0: O açıdan bunlar genelde ne yapıyorlar? Ortak hisseye, işte vekaletle kesime ya da daha düşük bütçeli seçeneklere yönelebiliyorlar. Ve sonuçta Kurban Bayramı hem dini hem ekonomik anlamda hane halkı bütçesini etkileyen önemli bir dönem. Ve gelir düzeyi düşük haneler için maliyet baskısı artarken üretici açısından bayram dönemi yıllık gelir akışının en önemli kaynaklarından biri olmaya devam ediyor.
1: Peki genel olarak kırmızı et fiyatlarına baktığımızda Kurban Bayramı'nın bir etkisi oluyor mu?
0: Aslında burada baktığımız takdirde buna ilişkin bir takım analizler yapılmış. Kurban Bayramı dönemine ilişkin olarak tabi baktığımız zaman kırmızı et fiyatları 3 kanaldan etkilenir. Birincisi bayram öncesi beklenti fiyatlaması. İkinci olarak kurbanlık talebi sebebiyle canlı hayvan piyasasında oluşan dönemsel hareketlilik. Üçüncüsü de bayram sonrası elde kalan hayvanların piyasaya girmesiyle fiyat artış hızının zayıflaması veya geçici durgunluk yaşaması. Şimdi tabii aslında şu var. Bu bayram dolayısıyla Kurban Bayramı dönemindeki fiyat artışların aslında stabil olduğunu görmek mümkün. Asıl fiyat artışının biz Ramazan Bayramı
1: Hı.
0: ve Ramazan öncesi olduğunu görüyoruz. Zaten o dönem ciddi anlamda fiyat
1: Evet.
0: artmış. Dolayısıyla şimdi şuna bakmak lazım kurban sürecinde. Yani Kurban Bayramı sonrası beklenti neye dönük bir durum? Yani artma eğilimi mi var? İşte düşme eğilimi mi var? Genel itibariyle bakıldığı takdirde bir artış söz konusu değil. Zaten elde hayvan kaldığı takdirde, satılmayan kurbanlıklar söz konusu olduğu takdirde o zaman ne oluyor? En kötü ihtimalle et ve balık kurumuna, et ve süt kurumu sanırım ona götürülüyor ve orada canlı karkas fiyat çerçevesinde satılıyor ve nakde dönüştürülüyor. Dolayısıyla yani fiyatta nedir? Bir artış söz konusu değil.
1: Olmuyor.
0: Zaten milletin elinde de nedir? Bir et var. Dolayısıyla kasapların da fiyat artışı beklenti durumu söz konusu değil ve belirli bir süre nedir? Fiyatın istikrarlı bir şekilde, stabil bir şekilde, durağan bir şekilde devam ettiğini görebiliyoruz.
1: Yani Kurban Bayramı değil de Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı esas yükseltiyorsa fiyatları
0: Tabi,
1: yükseltiyor
0: tabi.
1: diyorsunuz.
0: Baktığımız takdirde yani Her zaman söylüyoruz, işte konuşuyoruz da bu programda Ramazan ayı öncesinde nedir? En az bir %15, %20 civarında bir zam hareketinin olduğunu görüyoruz. Ama bu sene Ramazan ayı öncesinde işte Ticaret Bakanlığı'nın ciddi denetimleri söz konusu olduğu için yani kasaplar fiyatları sabit hale getirmişler.

0: Bu kurbanlık hayvanlar satılamazsa üretici açısından da bir risk teşkil eder, öyle değil mi?
1: E tabii. Yani satılamayan kurbanlık hayvan üretici açısından elde kalmış bir mal bu çerçevede. Yani böyle bir durumda elde mal kalmışsa Arzu Hanım buna bakmanız lazım.
0: Ha
1: Yemi
0: evet.
1: var, veterinerlik var, bakımı var. Dolayısıyla yani nedir? Stokta bir mal var ve bu mal sürekli her gün harcama gerektiriyor. Hani herhangi bir mal olsa yani işte diyelim ki bir buzdolabı olsa, çamaşır makinesi olsa bunlar herhangi bir masraf taşımaz. Ama hayvan olduğu takdirde her gün yemiyor. Veteriner çağırmanız gerekiyor. Bakımını yaptırmanız gerekiyor. O zaman bu üretici açısından ciddi bir yük olarak ifade eder. Şimdi böyle bir durumda o zaman şuna karar vermeniz lazım. Ya hayvanı beslemeye devam edeceksiniz, maliyete katlanacaksınız ya da et ve süt kurumuna nedir? Belirli bir fiyattan vereceksiniz.
0: O zaman zarar ediyor mu üretici?
1: Yani şöyle en azından nedir?
0: Masrafını mı
1: Tam
0: karşılıyor?
1: masrafını karşılıyor. Nedir? Hani işte neresinden dönerseniz kar mantığı söz konusu ya. Dolayısıyla orada maliyetlerle karşı karşıya kalınmamış oluyor. Ve elde kalan hayvanlar siz ne yapıyorsunuz? Et ve süt kurumuna devrediyorsunuz. Ve o çerçevede kesilerek size
0: Yine
1: en
0: ekonominin
1: azından
0: içine
1: nakit
0: dönmeye
1: olarak,
0: başlıyor.
1: tabii nakit olarak dönüyor. Çünkü şunu düşünün, yani kurbanlık dönemde, kurban bayramı dönemlerinde siz elinizde yoğun bir hayvan sayısı var. Ve bu hayvanı ne yapmanız gerekiyor? Nakde dönüştürmeniz gerekiyor. Çünkü siz o dönem için çalışmışsınız, o dönem için stoklamışsınız malları. Ama elde kaldığı takdirde yani yem maliyetleri de yüksek. Dolayısıyla nakliye yüksek. E bu ciddi bir problem. Ha, o zaman ne yapmanız gerekiyor? Elden çıkarmanız gerekiyor ki maliyetleri düşürebilirsiniz. Nakde dönüşüp sonraki Kurban Bayramı'na hazırlık yapabilirsiniz.
0: Peki bu kurban döneminde kayıt dışı ekonomi riski var mı? Nasıl değerlendirirsiniz?
1: E tabii o da var. Şimdi şunu düşünün. Bilmiyorum hiç. Yani Kurban Bayramı sürecinde veya bu bayram sürecinde hiç kurban pazarlarına gittiniz mi?
0: Gittik tabii ki.
1: Gittiniz mi? Yani işte en klasik şeydir ya işte
0: El
1: el
0: sıkışılır.
1: sıkışırlar işte ciddi anlamda işte anlaşma zemini birileri devreye girer değil
0: Evet,
1: mi? Ondan
0: pazarlık
1: sonra
0: yapılır.
1: pazarlık yapılır ciddi bir pazarlık. Genelde baktığınız takdirde orada bir şey nakit döngüsü var. Yani son dönemlerde hesaba aktarmaların söz konusu olduğunu görüyoruz. Şimdi böyle bir durumda 2026 yılında bir 330-350 milyar TL'lik bir hacim söz konusu. Bunun önemli bir kısmının bankadan geçmediğini varsayalım.
0: Yani elden veriliyor,
1: E
0: öyle değil
1: tabi,
0: mi
1: e tabi,
0: ücretler?
1: e
0: Biz
1: tabi,
0: el sıkışıyoruz, ondan sonra
1: tabi,
0: elden teslim
1: e
0: ediyoruz
1: tabi.
0: ücretini
1: Mesela ben
0: üreticiye.
1: bankadan gönderdim. Yani şu anda işte üzerime hisseme düşen kısmı bankadan gönderdim. E tabi eğer yapay zeka kurgan yakalarsa o zaman vergilendirebilir. Ama yakalamadığı takdirde ciddi bir vergi kaybı ile karşı karşıyayız.
0: O
1: O açıdan
0: açıdan.
1: tabi yani bu KDV matrağının eksik olması, ondan sonra gelir vergisi mükellefiyeti noktasında vergi ödenmeme durumu ile karşı karşıya kalınır. Ondan sonra burada tabi sadece vergi değil, çalışan elemanın sigorta kaybı değil. Bunun yanında bir de hayvan sağlığı önemli. Burada işte hayvanların kulaklarında küpeler vardır. Oradan siz ne yaparsınız? O hayvanları takip edersiniz.
0: Kimlik kartı
1: E tabii
0: yani.
1: kimlik kartı. Yani salgın hastalık riski var mı? Tüketici güvenliği nedir? Gıda kontrolü nedir? Bunların hepsini oradan yaparsınız. O açıdan kayıt dışılık noktasında nedir? Bu Kurban Bayramı döneminde bu durumlar ne yapmamız gerekiyor tabii? Eğer dijitale dönersek hepsini ortadan kaldırmamız gerekiyor.
0: Belki
1: Ve bu
0: devletin bu yönde bir
1: çerçevede
0: çalışması
1: gayet tabii
0: vardır.
1: üreticiyi cezalandırmak için değil, piyasanın şeffaflaşması, tüketicinin korunması, kamu gelirlerinin güvence altına alınması ve hayvancılık politikalarının doğru veriyle yürütülmesi için gereklidir.
0: Peki. Hocam şimdi tabii hem dini vecibemizi yerine getiriyoruz, hem ekonomi hareketleniyor. Ama aynı zamanda Kurban Bayramı'nda bu kesimleri yaparken hayvanlara da eziyet etmemek lazım. Bu durumda hani o her Kurban Bayramı'nda haber bültenlerinde gördüğümüz içimizin acıdığı acemi kasaplar devreye giriyor. Onlar hem bu işi bilmeden kesim yapıyorlar, hem kendilerine zarar veriyorlar, hem hayvanlara eziyet ediyorlar. Bunun ekonomiye bir olumsuz etkisi var mı?
1: Gerçekten Arzu Hanım ben de o tür şeyleri gördüm. Yani bizim kurban kesiminde de. O dönem ciddi anlamda profesyonel kasap bulamıyorsunuz. Hepsi acemi. ve

0: Böyle bir durumda deride problem çıkıyor.
1: Evet.
0: Deriyi kesiyorlar. Sakatatta problem çıkıyor. Hayvanlara eziyet ediyorlar. Hijyen şartlar söz konusu değil. Et fire veriyor ve halk sağlığı ciddi anlamda riske giriyor. Ve bu noktada deri, sakatat ve etin doğru işlenmemesi ciddi anlamda bir ekonomik kayıp olarak ortaya çıkıyor. Çünkü kurbanlık hayvan sadece etten ibaret değil. Deri, sakatat, kemik, yağ ve diğer yan ürünleri ile de bir ekonomik değer ifade ediyor. Dolayısıyla yanlış kesim bu çerçevede bu değerlerin önemli bir kısmını yok ettiğini söyleyebiliriz.
1: Peki, buradan bu uyarıyı da yapalım o
0: E
1: zaman
0: tabii.
1: bu bayramda. Acemi kasaplara çok iş düşmez inşallah.
0: İnşallah.
1: Hocam tabii işin kurban kesimi bu yönü ekonomi açısından çok önemli ama bir de 9 günlük tatil var bu bayramda. Dolayısıyla vatandaşlar ailelerini ziyarete gidiyorlar, memleketlerine gidiyorlar, belki bir tatil yöresine gidiyorlar. Dolayısıyla bu açıdan da ekonomi hareketleniyor.
0: E tabii çok önemli. Özellikle yurt içi seyahatlerde, tatillerde otellerin doluluk oranlarının arttığını görüyoruz. İşte ziyaretler söz konusu oluyor. E böyle bir durumda tabii 5-6 milyon insanın yer değiştirdiğini düşündüğünüz takdirde nedir? Otellerin ciddi anlamda yüksek kapasiteyle çalıştığını söylemek mümkün. Ve konaklama tesislerinin %90, %100 doluluk oranıyla çalıştığını bu dönemde görebiliyoruz. Tabii böyle bir durumda nedir? Ekonomi hareketli, canlı bir yapıya sahip değil, sahip oluyor. Tabii sadece burada turizm sektörüyle sınırlı değil bu ekonomik etki. Ulaşım, gıda, perakende, akaryakıt, eğlence, konaklama ve hizmet sektörlerinden çarpan etkisi var. Mesela baktığınız takdirde şu anda işte Aşti'ye gidin Ankara'da, değil mi? Ankara, İstanbul'da Esenler otogarlarına gidin veya havalimanları ya da tren garlarına gidin. Yoğun bir kapasiteyle çalıştıklarını
1: Hareketlilik
0: görürüz.
1: var tabii ki.
0: Hareketlilik var. Dolayısıyla bu otomatikman diğer sektörlerde ciddi anlamda etkilediğini görürüz. Aslında bu iç piyasada durgunluk yaşanan dönemlerde hizmet sektörüne etki eden önemli bir
1: Can
0: can
1: suyu,
0: suyu,
1: öyle
0: evet,
1: değil mi?
0: can suyu olduğunu
1: Dolayısıyla bu sektörler
0: değerlendiriyoruz.
1: zaten bu dönemleri büyük bir heyecanla bekliyorlar, hazırlıklarını yapıyorlar. Onlar açısından son derece olumlu bir
0: Gayet
1: süre.
0: tabii. Yani onlar açısından, hizmet sektörü açısından gerçekten önemli bir şey. Ama şunu da söylememiz lazım. Özellikle tüketici hani halklar açısından. Evet, gezmek güzel, seyahat etmek güzel. Kredi kartıyla harcamak güzel.
1: Ama
0: Ya
1: sonrasında.
0: taksi dendirmek, ihtiyaç kredisi kullanmak güzel. Ama orta vadede onların borçluluğun da arttığını görüyoruz.
1: Yani yine
0: E
1: de
0: tabii.
1: bu harcamaları yaparken biraz temkinli olmakta
0: E
1: fayda
0: tabii
1: var.
0: dikkat etmek lazım. Yani o finansal okuryazarlığa sahip olup finansal yapıyı iyi bir şekilde planlamak lazım.
1: Kesinlikle öyle. Hocam tabii özellikle bayram dönemlerinde hep eski bayramlara bir özlem de dile getirilir, konuşulur. Hep deriz ki nerede o eski bayramlar? Çocukluğumuzun bayramlarının tadını bulamıyoruz günümüz bayramında. Siz de öyle düşünüyor musunuz?
0: Siz özlüyor musunuz?
1: Özlüyorum tabii. Eski
0: Vallahi ben de
1: bayramlar
0: özlüyorum.
1: daha
0: Gerçekten ben de
1: sıcak,
0: özlüyorum.
1: daha
0: E
1: samimiydi.
0: tabii.
1: Ne bileyim, daha aile ortamı, kalabalık bir ortam oluyordu. O açıdan tabii ki özlüyorum.
0: Yani aslında sadece bu nostaljik bir duygu değil. Bunun ekonomik, sosyal ve kültürel sebepleri var. Ve baktığımız takdirde geçmiş dönemlerde hayvancılığın daha güçlü, kırsal bağların daha canlı ve kurbanlık maliyetlerinin de bugüne göre daha ulaşılabilir olduğunu görüyoruz. Eski bayramlarda kurbanlık alma, aileyle pazarlara gitme, komşularla yardımlaşma, et paylaşma, büyükleri ziyaret etme ve bayram sofrası etrafında bir araya gelme gibi güçlü toplumsal ritüeller vardı. Aslında biz bunları özlüyoruz, değil
1: Tabii
0: mi?
1: ki, tabii
0: Tabii.
1: ki. Tatil olarak
0: E tabii.
1: düşünülmezdi.
0: E
1: Bunlar
0: bugün
1: düşünülürdü.
0: bakın apartmanlara sıkışmışız. Şehirleşme hayatı içerisinde nedir? Tıkış tıkış kalmışız. E
1: Apartmanda pek
0: tabii.
1: kimse birbirini
0: E tabii.
1: tanımıyor.
0: Kesim alanları sınırlı, kurbanlık fiyatları yükselmiş, aileler farklı şehirlere dağılmış ve günlük hayatın hızlanması bu geleneksel yapıyı zayıflatmış.
1: Evet.
0: Ekonomik açıdan bakıldığında da eski bayram özleminin somut temelleri var. Tabii geçmişte kişi başına düşen hayvan sayısı yüksek ama ifade ettik. Şu anda kişi başına düşen hayvan sayısı çok düşük. E böyle bir durumda küçük üreticinin daha yaygın bulunması ve kırsal üretim ilişkilerinin güçlü olması geçmişte kurbanlık teminini kolaylaştırıyordu. Bugün ise böyle bir durum söz konusu değil. Fiyatlar ciddi anlamda artmış, maliyetler artmış. Dolayısıyla siz rahat bir şekilde kurbanlığa ulaşamıyorsunuz. Bu nedenle eski bayramlar özlemi aslında üç şeyi ifade ediyor. Birincisi daha güçlü ve komşuluk ilişkilerine duyulan özlem.
1: Kesinlikle öyle.
0: İkincisi daha ulaşılabilir fiyatlarla kurban kesilebilen dönemlere duyulan özlem. Üçüncüsü de üretimle tüketim arasında bağın daha doğrudan olduğu kırsal yaşam düzenine duyulan özlemdir. Dolayısıyla eski bayramların özlenmesi yalnızca duygusal bir nostalji değil, aynı zamanda ekonomik sıkışmanın, şehirleşmenin, üretim yapısındaki değişimin ve toplumsal ilişkilerdeki dönüşümün bir sonucudur.
1: Evet, yani bayram öncesi yaptığımız o hazırlık ritüeli bile öyle değil mi? Bizim özlem duymamızı neden oluyor? Hazırlıklar yapılırdı, hem mutfak hazırlığı hem kıyafet alınırdı çocuklara. O da ekonomiyi canlandıran bir kalemdi. Nasıl
0: Evet.
1: değerlendirirsiniz?
0: Şimdi baktığınız zaman şimdi çocuklara hep bayramlık alırız, değil mi?
1: Şimdi artık onlar yapılmayabiliyor. Nasıl
0: Ama ben
1: olsa
0: yapıyorum.
1: yapıyor
0: Yapıyorum
1: musunuz? Ne
0: tabii.
1: güzel.
0: Mesela benim kızım var diyorum ki yani kızım sana bayramlık alalım diyorum.
1: Ne
0: E
1: istersin?
0: tabii. Ondan sonra bayramda harçlık veriyoruz.
1: Tabii,
0: Tabii.
1: tabii,
0: Bunlar çok önemli.
1: tabii.
0: Yani unutulmaması gereken duygular. Yani onlar da o bayramı yaşasın. Mesela kurban kestireceğim zaman onları götürüyorum. Yani en azından o durumları görsünler diye. E o bakımdan yani bu duyguları ne yapmamız gerekiyor? Yaşamamız gerekiyor. Unutmamamız gerekiyor. Büyükleri ziyaret etmemiz gerekiyor. Onlarla bayramlaşmamız gerekiyor. Onları
1: Geleneklerimize sahip
0: e
1: çıkmamız
0: tabii
1: gerekiyor, tabii
0: unutmamamız
1: ki.
0: gerekiyor. Zaten yani kurban kesme sadece et değil. Burada manevi bir hava var, yardımlaşma var,
1: Kesinlikle
0: büyükleri
1: öyle.
0: ziyaret etmek var. Dolayısıyla bir bütün olarak değerlendirildiği takdirde burada aslında geçmiş deki o nostaljik dönemler aslında gerçekten güzel. Harikulade bir şey.
1: Kesinlikle
0: Ama
1: öyle.
0: modern hayata bakıldığı takdirde işte apartmanlara sıkıştığımız takdirde gerçekten ciddi anlamda boğuluyoruz. Boğulmamamız gerekiyor Arzu Hanım.
1: Kesinlikle öyle hocam. Hem geleneklerimizden, göreneklerimizden bahsettik. Eski bayramlar. Umarız bu bayram çok dinleyicimiz, bizi dinleyen çok kişi o eski bayramlar gibi bayramlar yaşıyordur. Aileleriyle, sevdikleriyle birlikte güzel bir bayram geçiriyordur. Biz de öyle dileyelim. İnşallah bizim de böyle
0: E
1: geçer.
0: tabi yani öyle olması lazım. İnşallah herkes güzel bayram geçiriyordur. Ve acısıyla tatlısıyla değil mi? Güzel bayramlar olur. Ve tüm inananların Kurban Bayramı'nı tekrar tebrik ediyoruz.
1: Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için
0: Ben de
1: ve
0: teşekkür ederim.
1: verdiğiniz bilgiler için bize. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün ekonomi penceresinde aslında Kurban Bayramı ekonomisini konuştuk ayrıntılı bir şekilde. Programımızı sizler için Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırladı. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci, spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Ekonomi Penceresi.

0: Turkuaz.
1: Tesip. İnceliğin emekle, sabırla iç içe geçmiş görünümü. Tesip, el yazması kitapların sayfalarını ve hat levhalarının kenarlarını süsleme sanatı. Bir tesip eser, gördüğümüzden çok fazla anlamlar içerir. Tesip, ayrıntıların sanatıdır çünkü. Bu ayrıntıları tesip sanatçısı, müzehip, tek tek işler. Tesip, geçirgen bir kağıdın üstüne kompozisyonun çizilmesiyle başlar. Daha sonra bu geçirgen kağıt, murakka denilen özel kağıtların üstüne süslenecek levhanın ölçülerine göre ayarlanır, çizilir. Çizme işlemi bittikten sonra tesibin başlangıç noktası ve vazgeçilmezi altınla boyamaya geçilir. Kağıda sürülen altın da sürülecek düzeye gelene kadar bir dizi işlemden geçirilir. Bu da ayrı bir emektir tesip sanatında. Altınlama bittikten sonra zem mühre denilen akik taşıyla parlatılır. Sıra diğer renklere gelir. Ve sonra en önemli çalışmalardan birine geçilir. Tahrire. Tahrir yapılırken sanatçı nefesini tutar. Çünkü nefes alırken sanatçının eli titrer ve desen bozulur. Eserin özelliği yiter. Bu nedenle denir ki, tesip sanatçılarının ömrü uzun olur. Tahrir bittikten sonra diğer boyamalar yapılır. Tesipte lacivert ve altın rengi egemendir. İnanılır ki lacivert göğü, altın güneşi temsil eder. Tesip gök kadar sonsuz, güneş kadar göz alıcıdır. Osmanlı'da özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde tesip kompozisyonları birer şahesere dönüşür. Günümüzde de tesip sanatçıları sabırla, incelikle çalışmalarını sürdürüyorlar. Nefeslerini tutarak.
0: Turkuaz.
2: Asya'nın sonsuz bozkırlarında kurulan mütevazı otağlardan, Yeditepe'ye hükmeden Cihan İmparatorluğu'nun taş saraylarına uzanan bir serüven. İslamiyet öncesinden bugüne, Türk tarihine yön veren şehirlerin hikayesi, mimarisi ve stratejik derinliğiyle Türk başkentleri her salı Türkiye saatiyle 15.40'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Avrupa'da müttefik başkentler Türk savunma sanayi devrimini konuşuyor. Saha 2026'daki milyar dolarlık imzalar mühimmat krizi yaşayan Avrupa'da manşetlere taşındı. Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi Türkiye silah ithal eden bir ülkeden silah ihracatçısı bir ülkeye dönüştü haberine yer verdi. Habere NATO'nun Türkiye'den alabileceği dersler manşeti atıldı. Öte yandan gözler Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde. Türkiye zirvede hızlı yükselişi ve devasa üretim kapasitesiyle geleceğin orduları Türk teknolojisiyle donatılacak mesajı verecek. ABD ve İsrail'i İran arasındaki savaş yeni bir döneminde sinyallerini verdi. Artık ülkeler teknoloji savaşında uzmanlara göre bu dönemde mühendis askerlerde ordularda yer alabilecek. Türkiye ise teknoloji konusundaki üstün kabiliyetleriyle öne çıkıyor. Ülkeler insansız hava araçlarından füzelere birçok ürün için rotasını Türkiye'ye çevirdi. Edirne'de Meriç Nehri'nde botlu jandarma ekipleriyle sınır güvenliği artırıldı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki doğal sınır çizgisinde 12 kilometrelik alanda görev yapan ekipler nehirde devriye atarken kıyı şeridinde de asayiş timleriyle koordineli denetim gerçekleştiriyor. Botlu ekipler göçmen kaçakçılığı, izinsiz geçişler ve asayiş olaylarına karşı anında müdahale ediyor. Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanları arasında yaklaşık 470 milyon dolar değerinde yeni bir anlaşma imzalandı. Aselsan'ın kamuyu aydınlatma platformunda yayınlanan açıklamasına göre, anlaşma kapsamında yapay zeka destekli kent güvenliği yönetim sistemlerinin tedariki gerçekleştirilecek. Teslimatların 2026 ile 2029 yılları arasında yapılacağı bildirildi. Anlaşmanın toplam büyüklüğünün 469 milyon 974 bin dolar olduğu açıklandı. Teknofest bu yıl ikinci kez Mavi Vatan temasıyla 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açıyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan etkinlik, denizcilik ruhunu ve yerli milli teknolojileri gençlerle buluşturmayı hedefliyor. Festivalde insansız sualtı sistemleri, sualtı roket ve insansız deniz aracı yarışmaları düzenlenecek. Katılımcılar denizcilik odağındaki etkinliklere ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek. Kazakistan'ın Türkistan şehrinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Türk dünyasının en önemli manevi ve tarihi mirasları arasında yer alıyor. 14. yüzyılda Emir Timur tarafından yaptırılan türbe, eşsiz mimarisi ve Orta Asya'nın tuğladan yapılmış en büyük kubbesiyle dikkat çekiyor. Her yıl yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçi ağırlayan türbe, Türk devletleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından yoğun ilgi görüyor. Türbe alanında tarihi tay kazan Türk diline çevrilen Kur'an-ı Kerim ve Hoca Ahmet Yesevi'nin öğrenci lerine ait eserler de sergileniyor. Ve spor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu sezonun oyuncusu seçildi. Emek Stadında düzenlenen ödül töreninde erkek takımında Ferdi Kadıoğlu, kadın takımında ise Frank Kirby bu ödüle layık görüldü. Ferdi Kadıoğlu bu sezon Brighton formasıyla tüm kulvarlarda 41 maçta görev alırken bir gol kaydetti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara güneşli 16, İstanbul parçalı bulutlu 18, güneşli olmak üzere Üsküp ve Kerkük 25, Lefkoşa 26, Stockholm 12, Sofya 24, yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17 ve Viyana 25 derece. Haberleri dinlediniz.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.

Merhabalar kıymetli dinleyicilerimiz. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını yoğun olarak paylaştığımız programımızda bugün de aslında dünyada çok yaygın olan ama ülkemizde de son birkaç yıldır daha da tanınmaya başlayan bir uygulamadan, homeopatiden size bahsetmek isteyeceğim. Ben Doktor Mehmet Uçar. Homeopati nedir? Homeopati 300 yıl önce kurucusu Doktor Hahnemann'ın da belirttiği gibi hastaya tanı ve ya da tedavi için hiçbir şekilde zarar vermeden, yalnızca hastanın sözel hikayesine başvurularak uygulanan, tümüyle doğal yöntemleri kullanan, hastayı bir bütün olarak ele alan holistik bir tedavi sistemidir. Genellikle ileri bir tetkik ya da inceleme gerekmez. Yurt dışında çok yaygın kullanılan homeopati ülkemizde de artık kullanılmaya yavaş yavaş başlanıyor. Homeopati nedir dediğimizde özünde aslında çok yukarıdan baktığımızda bir enerji tedavisidir. Bedene ihtiyacı olduğu türde enerji yükleyerek onun iyileşme kapasitesini arttırır ve genişletir. Kişi sahip olduğu bütün hastalıkları iyileştirecek güce kavuşur. Homeopati 250 yıl kadar önce Hahnemann adlı bir Alman doktor tarafından geliştirilmiş ve ilkeleri belirlenmiştir. Hahnemann, alışılagelmiş tıbbi tedavilerin aksine bir şifa yönteminin hastaya hiçbir zarar vermeden uygulanması ve yan etkilerin olmaması gerektiğini, tedavinin mümkün olduğunca kısa ve etkili olmasını savunmuştur. Homeopati yalnızca fiziksel sağlığa değil, duygusal, zihinsel, ruhsal sağlık alanlarına da etkili olduğu için bu özellikleri yerine getirir. Bütün düzeylerde optimum sağlık sağlar. Homeopati herkesin kendine özgü biricik bir sağlık durumu olduğuna inanır ve doğadaki benzer prensipleri, özel biçimlendirici ilaçlar ki biz buna remediler diyoruz kıymetli dinleyicilerim. Remediler yoluyla kullanarak en eski tedavi edici yöntemler yardımıyla bütün bedende uyumu ve dengeyi tekrar kurar. Homeopati belirtileri bastıran yani şikayetleri, semptomları, bulguları, belirtileri bastıran değil, tedavi eden bir yöntemdir. Homeopati homeos yani benzer. Patos, hastalık kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. İlaçlar yani tedavi için kullanılan karışımları biz remediler diyoruz. İşte bu remediler sağlam kişilerde oluşturdukları semptom tablosu için hastalıklarda şifa aracı olurlar. Dünyada tıp alanında ilk klinik çalışmalar homeopatide yapılmıştır. Hahnemann 1755-1843 yılları arasında yaşamış. Almanya'da yıllarca süren veba, sıtma, kolera salgınlarında kullandığı ilaçları önce sağlam kişilerde, kendinde ve yakınlarında denemiş, sonra hastalarında kullanmış ve bütün semptomları kaydetmiştir. Bu işlem homeopatide proving denir. Sağlam insanlarda ham madde ve potansiyelize edilmiş maddeler, işte bunlar mineraller, bitkiler, hayvan dokuları ile görülen fiziksel ve duygusal belirtileri, hasta bir kişide gördüğümüz zaman aynı maddenin sulandırılmış ve potansiyelize edilmiş dozlarının

ilaç olacağını biliriz. Yani benzer benzeri tedavi eder ilkesi buradan gelir. Homeopatik remedilerle ilgili bilgi genellikle 3 kaynaktan gelmektedir. Bunlar Proving bilgisi, toksikoloji bilgimiz ve homeopat doktorların yıllardır raporladıkları tedavi kayıtlarının standartizasyonu yani standartize edilmesidir. Hastalık belirtisi olarak gördüğümüz şeyler aslında hastalıkla savaşan bedenin doğurduğu değişikliklerdir. Konvansiyonel tıp yani bildiğimiz medikal tıp bir hastalık tablosundaki bu belirtilerin tümüne bir hastalık adı koyarken homeopati bu belirtileri olduğu gibi alır. Herkesin kendine özgü bedeninin savunma belirtileri olarak değerlendirir. Hastalığın başka bir düzlemde olduğunu savunur. Çünkü klasik tıpta belirtileri tedavi etmekle hastalığı tedavi edilebildiğimizi görüyoruz. Örneğin akut bir hastalık olarak baş ağrısı birçok nedenden kaynaklanabilir. Stres, üzüntü, yorgunluk, damar tıkanıklığı, kafa travması, tansiyon. Baş ağrısı için kullandığınız ağrı kesici ilaç, baş ağrısı rahatsızlığını tedavi etmekten ziyade ağrıyı hissetmemizi engeller. Ağrı kesicinin etkisi geçene kadar beden kendi kendini onarır, baş ağrımız geçmiş olur. Kronik hastalıklar için de durum farklı değildir. Burada beden kendini onaramadığı için belirtiler ortadan kalkmaz. Şeker hastalığı, hipertansiyon, astım ve migren ve birçok hastalıkta da olduğu gibi hastalar ömür boyu tansiyonlarını ve şekerlerini düşüren ilaçlar kullansalar ve tansiyonları ve şekerleri hep normal olsa bile sonunda bu hastalıkların komplikasyonları sayılabilecek şeylerden şikayetçi olurlar. Böbrek yetmezliği, kalp krizi, beyin kanaması gibi bu ve benzeri durumlar belirtilerin ortadan kaldırılmasının hastalığın tedavi edilmesiyle aynı anlama gelmediğini, hatta belirtilerin bastırılmasının başka düzlemlerde daha fazla komplikasyon ortaya çıkmasına yol açtığını göstermektedir. Homeopati maddelerin enerji verici özelliklerinden faydalanarak vücudun iyileşme ve savunma sistemlerini güçlendirir. Homeopatik ilaçlar yani remediler, tümüyle doğal maddeleri esas olarak hazırlanır. Bitkiler, mineraller, organik ürünler doku esir edilir ve bu maddelerin etkisi enerji ile çoğalır ve çoğaltılır. Her madde o bireye özgü bir belirtiler bütününe etki eder. Homeopatide kullanılan bazı bitkiler fitoterapide yani bitkilerle tedavide de kullanılır. Mesela arnika, veratrum, likopodium gibi. Bazı ilaç ana maddeleri de modern tıpla, belladona, kinin gibi ortaktır. Ama homeopatide ilaçlar, potansiyelizasyon denilen bu maddelerin özel enerjilerini açığa çıkaran bir yöntemle hazırlanır. Bu ilaçlar ileri derecede sulandırılır ve mekanik enerji uygulanır. Günümüzde kuantum teknikleri, koherent su deneyleri, polarize su moleküllerine uygulanan küme kavramı suyun çok özel bir yapıya sahip olduğunu ve maddelerden gelen bazı özel bilgileri taşıyabildiğini göstermektedir. Modern tıpta bilginin moleküler ve enerji ile taşınabildiğini kabul etmektedir. Yalnız bu yöntemleri henüz tedavi uygulayabilecek kadar ilerlememiştir. Böylece homeopatik her hasta için, daha doğrusu homeopatide her hasta için bu bilgiye sahip o kişinin kendi bütününe özgü tek bir şifa verici ilaç formu yani remedi hazırlanır. Homeopatik ilaçlar hastanın yaşam gücünü aktive eder. Bu ilaçlar hastanın kendi gücü

yararlı ya da zararlı herhangi bir etkisi olmayacaktır. Kaldı ki klasik tıpta doğru ilaçların bile bazen yan etkileri olabilmektedir. Dediğimiz üzere homeopatiye biz ne dedik? Özellikle yan etkisiz, bütünsel ve kalıcı tedavi sağlayan bir yöntem dedik. Bu terimlerin hepsi de doğrudur. Yapılan bilimsel araştırmalar homeopatik ilaçların en az modern tıp ilaçları kadar etkili olduğunu, ayrıca hastaya başka ek faydalar sağladığını, holistik iyileşme olduğu için bundan dolayı oluyor, ilaçlarla oluşabilecek uzun süreli, ilacı kesmeyi gerektirecek yan etkilere rastlanmadığını da göstermektedir. Homeopati doğal bir tedavidir. Çünkü ilaçları doğada bulunan maddelerden yapılır ve doğal yöntemlerle uygulanır. Bu doğal maddeler, bütün alternatif tedavi yöntemlerinde kullanılan mineraller, bitkiler ve hayvan dokularıdır. Bütün bu doğal maddeler hem evrim sırasına göre hem de her gün yiyip tükettiklerimiz aracılığıyla bizim yapımızda da değişik oranlarda bulunur. Ve bünyemiz itibarıyla bazen bir doğal madde, bazen diğeri kadar ağırlıktadır. Homeopatide ilaç olarak bunlardan başka maddeler de, mesela doğal salgılar, hastalık salgıları, dokuları da kullanılır. Bunlar daha sonraki aşamalarda da yer yer hastalığın ortalarında ve sonlarında kullanılabilen remedilerdir. Homeopatide bütün maddeler usulüne uygun yöntemlerle sulandırılarak ilaç olarak hazırlanır. Homeopati dedik ki yaşam gücü. Evet, homeopati herkesin kendine özgü biricik bir yaşam gücü olduğunu, hastalıkların bunun özgün aktivasyonu olduğunu kabul eder. Çoğumuz özellikle bir şekilde bedenimizin sağlıklı olmasını isteriz. Doğal iyileşme ve doğal süreçleri yeğleriz. Bu noktada homeopatinin doğal bir yöntem olduğundan hep bahsederiz. Homeopatinin doğallığı yalnızca doğal maddeleri kullanmasından kaynaklanmaz. Homeopati aynı zamanda doğal iyileşme süreçlerinden de yararlanır. Sonuç olarak organizmanın gösterdiği her semptom, organizmada bozulan bir düzenin belirtisidir. Homeopati doğal iyileşme süreçlerini takip eder. Yani bir hasta kendiliğinden, spontan olarak bir hastalıktan nasıl iyileşecekse, homeopati de öyle iyileşir. Homeopatik ilaç, kişisel yaşam gücünü uyararak organizmayı stimüle eder. Organizma semptomları iyileştirmeyi aracı olarak kullanarak şifa yolunda ilerler. Homeopati kişisel yaşam enerjisini ve iyileşme gücünü o organizmadan beklenebilecek en üst düzeye çıkarır. Hastalıkların çoğu sanıldığı gibi dışarıdan gelmez. Örneğin bakteriler ve virüsler bizim doğal ortamımızın bir parçasıdır. Çoğu derimizi, mukozalarımızı çevreleyen epitelyum döküntülerin içinde floramızın bir parçası olarak yaşar. Çoğunlukla bunlara hiç aldırmaz, hiçbir yanıt vermeyiz. Hatta bağırsakta olduğu gibi sindirimi kolaylaştırıcı etkilerinden bile faydalanabiliriz. Hastalık bizim onlara bir cevap üretmemizde yatar. O zaman bir dost evcil organizma, tıpta canavar anlamına gelen bir patojen olur. Doğal olarak da başka canlılar için patojen olan bazı organizmalar da bizi hastalandırmaz. Onlara dirençliyizdir. Tıpta buna doğal bağışıklık denir. Her canlının grip, nezle virüsü kendine özgüdür. Eskiden kuşların ya da domuzların virüsü insanları hastalandırmazdı. Muhtemelen tüm suç patojenlerde değil, bize de bir şey oldu ki onlar tarafından hastalanır olduk. Ayrıca bu patojenler bazı insanları da hastalandırmazlar. Onların doğal bir bağışıklığı vardır. Avrupa'da onlarca yıl veba salgınları olmuş, hiç hastalanmayan bir yığın insan kayıtlara geçmiştir. Her salgın durumunda hemen hastalananlar ve hiç hastalanmayanlar vardır. Sonuç olarak bir mikroba cevap olarak burnumuz akıyor, badencikler şişiyor, başınızda, boğazınızda ağrı ve ödem oluyorsa o mikrop, dikkat buyurun, sizin patojeninizdir. Yaşadığınız şey de akut hastalıktır. Akut hastalıkta ürettiğiniz her semptom, organizmanın hastalıktan kurtulmak için yaptığı bir ataktır. Örneğin ateşiniz yükselir çünkü çoğu mikroplar belli sıcaklığın üstünde tahribata uğrar.
Burnunuz akar çünkü burun mukoz hücreleri patojeni bu şekilde dışlar.

dışarı atar. İshal de organizmanın toksininden kurtulmak için ürettiği bir semptomdur. Birer lenf bezi olan bademcikleriniz düşmanla savaşan askerleri üretmek için şişer. Homeopatide semptomlar baskılanmaz. Bunlar organizmanın iyileşmesi için amaca en uygun bir şekilde hizmet eder. Örneğin, yüksek ateş için belladon aldığınızda ateş ağrıtıcılar tarafından baskılandığı zaman olduğu gibi birden 36,5'a düşmez. Hala iyileşmeye devam eden ama organizmaya zarar vermeyen daha ılımlı bir düzeyde kalır. Böylece organizmaya zarar verilmeden ve yan etki üretmeden doğal bir iyileşme görülür. İlginç olan şu ki doğada yalnızca bu akut hastalık biçimi vardır. Yani hastalıkla karşılaşırsanız bütün semptomları gösterirsiniz ve bu semptomlar aracılığıyla iyileşerek savaştan daha galip ve güçlü olarak çıkarsınız. Ya da düşmanın gücü sizin savunma gücünüzün ötesindedir ve size zarar verir. Allah korusun öldürür. Eğer düşman sizi öldürecek kadar güçlü değilse ve sizin de onu yenecek gücünüz yoksa, bu hastalık bir dengede yaşadığımız bir kronik hastalığa dönüşür. Yalnızca insanlar ve insanlarla birlikte yaşayan hayvanlar, yani doğal yaşam ortamımızı bozduğumuz evcil hayvanlar bu şekilde hastalanırlar. Çünkü bizim de doğal yaşam ortamımız bozulmuştur. Kronik hastalıklar bozulan çevrenin, kişiye özgü yatkınlık ve duyarlılıkların, organizmanın bozulan iletişim sisteminin bir sonucudur ki homeopatide yapısal hastalık başlığı altında tümüyle farklı bir kategoride ele alınır. Peki şunu söylemiştik, homeopatide kullanılan bazı bitki ajanları homeopatide kullanıldığı gibi fitoterapide de kullanılıyor. Yani bitkilerle tedavide. Homeopati ve fitoterapinin farkı ve yan etkilere bakacak olursak, homeopatinin yan etkisi oluşunun nedeni doğal maddelerin kullanılması değildir. Aslında doğa zehirlerle doludur. Birçok hayvan zehirli bitkileri yediği için ölür. İlaç niyetine ya da masum amaçlarla kullanılan bitkilerin bile birçok etkisi vardır. Kahve, çay, tütün en iyi bilinen örneklerdir. Burada sıklıkla birbirine karıştırıldığı için homeopatinin fitoterapiden yani şifalı bitkilerle tedaviden farkından bahsetmek bize borç olur. Homeopatik ilaçlar hem hazırlanış hem de etki bakımından fitoterapik ilaçlardan farklıdır. Fitoterapi ilaçları çay, infüzyon ya da ekstrat şeklinde hazırlanırken homeopatik ilaçlar maddeyi azaltan ama şifa verici etkiyi arttıran homeopati özgü bir dinamizasyon yöntemiyle hazırlanır. Ayrıca fitoterapi sonuç olarak bir endikasyon tıbbıdır. Yani belirli şikayetlere, tanılara verilen ilaçları içerir. Bünyesel bir tedavi değildir. Yani bir hastalık için kimyasal bir ilaç değil de daha zararlı olabilecek doğal bir ilaç kullanmayı içerir ama holistik bir iyileştirici değildir. Modern tıptaki ilaçlar doğru ya da yanlış kullanılsın hep bir yan etkileri vardır. Aslında o maddelerin organizma üzerinde tek bir bütün etkisi var. Biz istediğimiz etkiyi asıl etki, diğer etkilerine de yan etki diyoruz. Bu yüzden yan etkiler azımsanamayacak düzeydedir. Klinik çalışmalar sırasında çok sayıda bireyde görülen etkilere istenmeyen ama beklenen etkiler denir. Ama bir ilaç piyasaya çıkıp binlerce kişide kullanıldıktan sonra beklenmeyen ve istenmeyen yan etkiler de ortaya çıkar. Ve bunlar genellikle bir organizmanın tümüyle nekrozu, karaciğer, böbrek ve yetmezliğine ya da ölüme yol açacak kadar da ciddidir. Ve genellikle ilacın piyasadan toplatılmasıyla sonuçlanır. Burada kişisel hissasiyetin rol oynadığı su götürmez. Bilim adamlarınca da kabul edilir ve aslında bunu genel olarak da açıklayıcı bir mekanizma yoktur. Aynı türden yan etkilere fitoterapide de rastlanır. Homeopatide aynı hassasiyet ve kişiye özgürlükten olumlu anlamda bahsedebiliriz. Homeopatide verilen ilaç tümüyle o kişiye o yaşam gücüne özgüdür. Doğru ilacın yalnız iyileştirici etki vardır, organizma o yönden uyarır. Eğer yanlış bir ilaç verirseniz hiçbir etkisi olmaz, sistem onu okumaz. Buna bilgisayar teknolojisinde bir örnek verebiliriz. Örneğin günümüzde bir flash diske birçok dosyayı yüklüyoruz. Ancak aynı programa sahip bir bilgisayar o dosyayı okuyabiliyor. PowerPoint dosyasını PowerPoint programı okuyor gibi. Bu bilginin dilidir.

Homeopati de bir bilgi tıbbi olduğu için ancak organizma ile aynı bilgi dilini kullanan ilaçlar organizmayı etkileyebilir. Çünkü homeopatik ilacın etkisi bir bilgisayara yeniden format atmak, işe yaramayan eski versiyonun yerine yenisini yüklemek, eksik bilgiyi iyileştirme bilgisi şeklinde güncellemek biçimindedir. Bunu çok eskiden beri fizikte bilinen bir terim olan rezonans ile açıklayabiliriz. Müzik aletleriyle dolu bir odada olduğumuzu varsayalım. Bu odanın duvarlarında ud, gitar, mandolin, saz, tambur gibi bildiğimiz bütün telli müzik aletleri asılı olsun. Bunlardan birinin re telini çaldığımız zaman bütün aletlerdeki re teli titreşecektir. Başka bir tel değil. Eğer o aletin re teli yoksa alet hiçbir şekilde titreşmeyecektir. Bu yüzden homeopatik ilaç o organizmaya zararı dokunabilecek, o organizmanın kabul etmeyeceği hiçbir şey yapmaz. Daha önce de söylediğim konuşmamda organizma iyileşmeye programlıdır. Homeopatik ilaç bu özgün programın çalışmasını sağlar. Bu yüzden homeopatik ilaçlar yan etkisizdir. Bazen homeopatik bir ilaç kullanımından kısa bir süre sonra agresyon yani alevlenme diyeceğimiz ciddi olmayan semptomlar görülebilir. Bu bir yan etki değil, aksine organizmanın iyileşme çabasının bir işaretidir. Bu yüzden buna iyileşme krizi denir. Organizmanın uyuyan güçleri uyandırılmıştır ve organizma kendisini iyileştirecek olan semptomlar üretmektedir. Semptomlar kimyasal ilaçlarla baskılandıysa bazen iyileşme krizi can sıkıcı olabilir ama çoğu zaman halsizlik, uyku hali, iştah artması gibi önemsiz semptomlardır. İyileşen organizmanın nekaat dönemindeki semptomlarına benzerler ve kişinin iyileşmek için enerji tasarruf etmesini sağlarlar. Homeopatik ilaçlar bir endikasyon bilgisiyle değil, geçmişi ve süreci olan hastanın duygusal ve zihinsel özelliklerini ve her bir ilaca özgü yönlendirici anahtar semptomunu içeren bir hastalık tablosu olarak anlatılır. İlacı anlatırken bir hastalıktan değil, bir durumdan, hatta yapısal hastalıklarda bir örnek kişiden kendine özgü bir hayat hikayesinden bahsederiz. Bu yüzden homeopatik ilacı biz İngilizce terimiyle remedi olarak adlandırılıp kullanırız. Homeopati bütünsel bir tedavi dedik. Evet, homeopatinin anlaşılması en zor olan kısmı bütünsel olmasıdır. Tek tek organlara ait semptomlar üreten organizmanın nasıl olup da bütünsel olarak iyileşmek istediğini anlayamayız. Aslında burada hatırlamamız gereken şey insanın bir makine gibi parça parça yapılmadığıdır. Bir otomobil motoru başka bir ülkede, fabrikada, kaportası başka bir şeyde, koltukları başka bir ülkede imal edilebilir. Ama insan tek bir yumurtadan, o yumurtanın zigot içindeki 46 tane kromozom bilgisiyle bu bilginin onlarca, binlerce, milyonlarca hücreye kopyalanmasıyla o zigotun sonsuz kere bölünmesiyle oluşur. Dolayısıyla her hücremiz aynı bilgi kalıbını taşımaktadır. Yalnız bu holistik bilginin her hücredeki yansıması, tezahürü farklıdır. Göz hücresindeki aktivite olan genler, kalıcı hücresindeki gen grubundan tümüyle farklıdır ki bu farklılığa neyin sebep olduğunu henüz bilimsel olarak gösterememekteyiz. Ama gözde bir probleme sebep olacak gen aslında kalıcı hücresinde de vardır. Yani yapı holistik olarak çalışır. Bilgi sistemi tektir ve bu sistem kişinin bütün hücrelerinde kayıtlıdır. Belli bazı sistemlerde yansımaları görülür. Gözdeki hastalığınızın karaciğerle ya da başka bir organla da ilgisi vardır. Bu yüzden bazı hastalık çeşitleri hep bir arada ya da belli duygusal problemlerle birlikte görülür. Bu yüzden bir kişide hasta karaciğeri ameliyatta çıkarırsanız bile yeni hücreler gene o aynı bilgi sistemine dahil olup aynı hastalığı geliştirecektir. O yüzden bütün alternatif tedaviler bütünsel tiplerden bahseder. Bünye yani bilgi sistemin tedavisi esastır. Homeopati bütünsel olarak tedavi eden bir tedavi yaklaşımıdır. Evet kıymetli dinleyicilerim, bu haftaki Şifanın İzinde programında homeopatiden genel ve başlangıç olarak bahsettik. İlerideki programlarımızda homeopatinin daha da derinliklerine inmeye gayret edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Turkuaz.
1: Ota, Osmanlı Türk kültüründe yerini bulan büyük ve süslü çadır. Sefere çıkan kağanların konaklamaları için ovaya kuruldu. Görkemli savaş karargahıydı otağlar. Bayraksız olmazlardı asla. Birbirine geçişi bulunan 3-4 bölmeden oluşurlardı. Ortadaki büyük çadır 7 direkliydi ve gölgeliklerle çevriliydi. Otağ hükümdarın ve komutanın gücünün simgesiydi. Kubbeleri gök kubbenin bir modeli olarak tasarlanmıştı. Nasıl gök kubbe altında devlet varsa, çadır kubbesi altında da aile mahremiyeti bulunurdu. Göktürk ve Uygur hakanlarının çadırları, renklerine göre isimler ve vazifeler alırlar, sahibinin devlet içindeki mertebesini de belirtirlerdi. Ak otağı, boz otağı, kızıl otağı, kara otağı. Bunlardan beyaz otağı da sadece Hakan'ın haremi kalırdı. Oğuz Kağan otağının her direği altın varakla kaplıydı ve üzerleri yakut, safir, zümrüt ve firuze ile süslenmişti. Zemini ipek halı döşeliydi. Tam ortada Hakan'ın oturacağı kıymetli taşlarla süslü taht bulunurdu. Osmanlı padişahlarının otağına otağı Hümayun, sadrazamınkine otağı Asafi denirdi. Otağı Hümayun, Orta Asya'dan gelen çadır ananesinin en mükemmel biçimiydi. Cepheden 3 kubbeli bir görünüşü vardı. Bu 3 kubbenin biri padişahın dinlenme ve arz odası olan divanhane, diğeri hamam odası, 3. kubbenin altı ise Hazine-i Hümayun'un muhafaza edildiği kısımdı. Daima merkezde duran otağlar sefer süresince sipahi ve silahtar bölüklerince korunurdu. Kanuni Sultan Süleyman'ın Avusturya seferindeki otağı kaynaklarda şöyle tasvir edilmiştir. Çeşit çeşit boyalarla, sanatkârane bir tarzda nakışlarla süslenmiş, yüksek divanhaneli çadırlardan meydana gelmiş otağın zemini, o zamana kadar görülmemiş tarza dokunmuş ipek halılar ve kilimlerle döşenmişti. Bu ifadeler bize şunu söylettiriyor. Oğuz Kağan'dan Kanuni'ye kalmış, anlı şanlı bir baba mirasıdır ota. Turkuaz.

0: Hayatın koşuşturmasında kaybolmuş hissederiz kimi zaman. Duygular karışır, düşünceler yorulur.
1: Küçük bir mola verip kendinize bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Güzel bir günde uzman konuklarımızla hayata dair önemli sorunları konuşacak, psikolojinin rehberliğinde içsel

Umut veren hikayeler, içten sohbetler ve hayata açılan yeni bir pencere. Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Bugün 28 Mayıs 2026 Perşembe, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayında günün özeti başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Kurban Bayramı'nın ikinci günündeyiz ve en içten dileklerimizle bayramınızı kutluyor. Bayramın tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ediyoruz. Programı sizler için Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ birlikte hazırladılar. Teknik masada Ali İhsan Yıldız, mikrofon başında da ben İpek Önder. 18.55'e kadar sizlerle birlikte olacağız. Ve bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden de dinleyebilirsiniz. Facebook ve Twitter adresimiz de aynı, TRT TSR. Ve bugün gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde sizlere aktardıktan sonra konuklarımız bizlerle birlikte olacak. Gazeteci Canan Sakarya ile beraber gündemde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Ardından son bölümde günün özetinde ekonomi köşemiz yer alacak. Ekonomideki gelişmelerin değerlendirilmesi için de Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun hocamızla bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz.
1: Bugün ne oldu?
0: Gökdoğan ve Bozdoğan'dan kritik başarı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Hava, Hava Füzeleri, Gökdoğan ve Bozdoğan'ın harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamlayarak doğrulama sürecini geride bıraktığını duyurdu. Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada her iki füzenin de harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamladığını ve böylece doğrulama sürecinin tamamlandığını ifade etti. Milli tren saatte 240 km hız testini geçti. Türkiye'nin ilk yerli hız treni test süreçlerinde saatte 240 km hıza ulaşarak önemli bir eşiği geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yoğun ve titiz test programları kapsamında trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya ve tüm güvenlikle konfor kriterlerini eksiksiz karşılaşıncaya kadar testlere devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Ve siyasi partiler bayram ziyareti gerçekleştiriyor. Siyasi partiler arasındaki bayramlaşma programı Kurban Bayramı'nın ikinci gününde başladı. AK Parti ve CHP 2 yıl aranın ardından yeniden karşılıklı ziyaretlerle bayramlaştı. Görüşmelerde Türkiye ortak paydasında birlik ve beraberlik mesajları verildi. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasındaki bayramlaşma programındaysa terörsüz Türkiye vurgusu öne çıktı. İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay görevden uzaklaştırıldı. Değerli dinleyicilerimiz, İçişleri Bakanlığı tutuklanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Muğla'da tatil trafiği, araç kuyrukları kilometrelerce uzadı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'da trafik yoğunluğu yaşandı. Tatil için kente gelen vatandaşlar nedeniyle oluşan araç kuyruğunun yaklaşık 22 kilometreye ulaştığı açıklandı. İstenmeyen SMS'ler için ilave tedbir yolda Kamu Denetçiliği Kurumu istenmeyen kısa mesajlar ve aramaların engellenmesi amacıyla ilave tedbirler alınması yönünde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na tavsiye kararı verdi. İran'dan ABD hava üssüne misilleme, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bender Abbas'taki saldırıya karşılık bölgedeki ABD hava üssüne hedef aldığını duyurdu. Kuveyt ise füze ve insansız hava aracı saldırısına uğradığını açıkladı. Ve İran'dan yanıt geldi. Trump'a geri adım yok mesajı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkesinin uranyum zenginleştirme hakkı, zenginleştirilmiş uranyumu elinde bulundurması, Hürmüz Boğazı üzerindeki yetkileri ve yaptırımların kaldırılması gibi kırmızı çizgilerinden geri adım atmayacağını söyledi. İran'a yaptırım resti, Trump kapıları kapattı. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine müzakereler için ön şart olarak sunduğu yaptırımların kaldırılması

0: talebine kapıyı kapattı. Trump önceliklerinin İran'ın nükleer silaha erişmesini engellemek olduğunu ve bu konuda geri adım atmayacaklarını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı. Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tek millet, iki devlet şiarıyla bir olduğumuz tarihi, kültürü ve kardeşliği ortak olan Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs bağımsızlık gününü en içten dileklerimle kutluyor, bağımsızlığının ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum ifadelerine yer verdi. Suudi Arabistan'dan hacıların sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Suudi Arabistan, hac ibadetini yerine getiren hacıların genel sağlık durumunun istikrarlı olduğunu ve herhangi bir sağlık tehdidine rastlanmadığını duyurdu. Kolombiya'da da gastronomi diplomasisi devam ediyor. Türk Mutfağı Haftası kapsamında Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen etkinliklerde Kolombiyalı şeflere uygulamalı eğitim verildi. Etkinlikte Anadolu'nun eşsiz lezzetleri yabancı misyon temsilcilerinin beğenisine sunuldu. Petrolün jeopolitik sarkaç sınavı yön yine yukarı. Washington'la Tahran arasında gerilim petrol piyasasında dalgalanmaya neden olmaya devam ediyor. ABD'nin yeni yaptırım hamlesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol tartışmalarıyla birlikte Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 94,72 dolara yükseldi. Altın fiyatlarında son duruma da bir bakalım. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6.457 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.680 liradan ve Cumhuriyet altını ise 42.540 liradan satılıyor.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Günün Özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci Canan Sakarya bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Sakarya. İyi bayramlar efendim.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar. Herkese iyi bayramlar diliyorum.
0: Evet, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri vardı bugün ve bu kapsamda CHP ve MHP heyetleri AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ve tabii ziyaretlerin ana gündem başlığı ise CHP'deki mutlak butlan tartışması, terörsüz Türkiye süreci ve Orta Doğu'daki gelişmeler oldu. Detayları dinlemek isteriz. Verilen mesajlara dair ayrıntılar sizde.
1: Evet, Ankara'nın aslında bir klasiğidir bayramlarda. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında bir bayramlaşma gerçekleşir. Bu yıl da öyle oldu. Siyasi partiler iki heyet oluşturdular. Hem ziyareti gerçekleştiren heyetler hem de ziyaretleri kabul eden parti genel merkezlerinde kabul ziyaretleri bayramlaşmayı gerçekleştiren heyetler şeklinde gerçekleşti bugün de. Ama ilkler de vardı açıkçası bu bayramda, çünkü CHP'de yaşananları yaklaşık işte bir haftadır yakından takip ediyoruz. Bu sefer CHP'de iki ayrı heyet iki ayrı yerde konumlandı ve ayrı ayrı bayramlaşmalar gerçekleşti. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan mahkeme kararının ardından yeniden genel başkanlık görevine dönmüştü. Kılıçdaroğlu'nun ekibi genel merkezdeydi. Orada bir iki heyet oluştu. Bir yandan kabul ettiler, bayramlaşmaları gelen ziyaretçileri kabul ettiler. Diğer taraftan da bayramlaşmalar gerçekleşti diğer siyasi partilerde. Özgür Özel ekibi ise meclisteydi. Özgür Özel pazar günü genel merkezde yaşanan bir gelişme vardı, biliyorsunuz arbede yaşanmıştı. O gün genel merkezi terk etmişti. Onun ardından çalışmalarına mecliste başlamıştı, devam ettiriyordu. Burada da Murat Emir, Grup Başkan Vekili Başkanlığındaki bir heyetle CHP ikinci bir ekip olarak orada kabulleri, bayram kutlamaları

0: çabalarını kabul etti. Tabii partilerde de farklı farklı tavırlar izlendi. DEM Parti ne genel merkeze gitti ne de mecliste bayram kutlamalarına katıldı. Ama ondan önce DEM Parti'den bir genel Özgür Özel'e bir ziyaret gerçekleşmişti mecliste. Onun dışında Kılıçdaroğlu ekibinde oldukça fazla partiyle genel merkezde bayramlaşmalar oldu. Yaklaşık 14-15 parti civarında bayramlaşma trafiği vardı siyasi partiler arasında. Deva Partisi, Demokrat Parti, Yeni Yol Partisi CHP Genel Merkezi'ndeydi. Ama bir taraftan da genel merkeze, CHP Genel Merkezi'ne gitmeyen partiler vardı. Zafer Partisi, İşçi Partisi, Genel Merkeze Emek, Genel Merkeze İyi Parti, Genel Merkeze gitmeyen partiler arasındaydı. Böyle farklı bir trafik işledi açıkçası. Biraz evvel bahsettiğiniz gibi öne çıkan mesajlar da vardı. Hem terörsüz Türkiye süreci, hem bu mutlak butlan kararı ve Türk siyasetine tabii etkileri var. CHP'de yaşanacak olan gelişmeler var. Bir de bildiğiniz gibi bölgede yaşanan İran-Amerika savaşı var. Bunun dışında tabii milletvekillerinin bölgeleriyle ilgili sohbetleri de oldu. Ama üç başlık öne çıktı bu sohbetlerde. Diğer taraftan baktığımız zaman yine birlik, beraberlik mesajları çok fazla verildi. AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı ortakları CHP Genel Merkezi'ndelerdi. Orada İzmir Milletvekili Sevda Kılıç CHP'den birlik, beraberlik vurgusu yaptı. Siyasetin görevinin sorunları çözmek olduğunu belirtti. Yine CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da ekipteydi. O da yakınlaşmaktan söz etti. Birbirimize daha da yakınlaşacağız dedi. Yakınlaşarak dedi, sorunları çözeceğiz dedi. Böyle sıcak mesajlar verildi. Genel hatlarıyla bayramlaşma bu şekildeydi. Tabii DEM Parti'nin AK Parti'deki görüşmeler vardı. Burada terörsüz Türkiye vurgusu yapıldı. İktidarın atması gereken adımlara vurgu yapıldı. Bu şekilde siyasetin gündemindeki başlıklarda ister istemez bu görüşmelerde gündeme geldi.
1: Evet. Sayın Sakarya, tabii CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşananlar da çok önemliydi. Siyaset açısından da Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak gerçekleştireceği ilk parti meclisi toplantısından erteleme kararı çıktı. Bu ne anlama geliyor? Detaylara dair neler aktarmak istersiniz?
0: Evet, dün Kılıçdaroğlu gazetecilerle bir araya gelmişti. Büyük ihtimalle de 1 Haziran'da pazartesi günü parti meclisini toplayacağım demişti. Ama tabii bu geliş bu şekilde olmadı. Bugün iki ayrı konuda Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Bir tanesi CHP'nin parti meclisiyle ilgiliydi. Burada tüm üyelere resmi tebligat gitmediği için pazartesi günü parti meclisinin toplanmayacağı duyuruldu. Burada tabii erteleme kararının mahkeme kararıyla göreve dönen kurul üyelerine resmi olarak tebliğ edilmesi gerekiyordu. Bu nedenle bu kararın alındığı dile getirildi. Kılıçdaroğlu'ndan biraz evvel de yine bir açıklama geldi. İlk defa kendi imzasıyla yaptığı bir açıklamaydı. Bu da grup toplantısıyla ilgiliydi. Biliyorsunuz mecliste her salı günü grup toplantıları yapılır. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada salı günü grup toplantısı yapılmayacak dedi. Grup toplantısının ne zaman, nerede, ne şekilde yapılacağını ben duyuracağım dedi. Milletvekillerine bu duyurulacak dedi. Burada tabii şöyle bir şey var. Biliyorsunuz Özgür Özel geçtiğimiz cumartesi günüydü parti genel merkezinde toplanıldı ve Özgür Özel yeniden grup başkanı seçildi. Kılıçdaroğlu'nun meclis başkanlığına başvurarak Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali noktasında bir başvurusu olduğu da dile getirildi. Bu kulislere yansıdı. Tabii şimdi Özgür Özel meclisteki makamı kullanıyor. Özgür Özel ekibinin ve Özgür Özel'in söylediği şey grup toplantılarına grup burada şey vardır, milletvekili olmadığı için

Kemal Kılıçdaroğlu. Grup ona vekaleten Özgür Özel, daha önceki dönemde de bu böyleydi. Mutlak mutlak kararın yani genel başkan seçilmeden önce. Şimdi Özgür Özel ve parti yakın ekibi parti burada grup başkanının bir davet gerçekleştirilmesi halinde genel başkanın bu şey yapıcı grup toplantısını yapabileceğini dile getiriyorlar. Tabii burada farklı bir tartışma var. Hani AK Parti'ye de baktığımızda Cumhurbaşkanı'nın milletvekili olmadığı için grup başkanı var. Ama yani işte geliyor grup toplantısını yapıyor ama CHP'de farklı bir tartışmanın içerisinde olduğumuz için bu ayrı bir başlık olarak tartışılıyor. Grup toplantısını yok sen yapardın ben yapardım şeklinde. Bu nasıl olacak? Önümüzdeki dönemde gerçekten CHP'de çok farklı tartışmaları, belki siyasi hayatımızda ilk defa gördüğümüz, yaşayacağımız tartışmaların içinde olacağız. Pardon, bunları yakından takip edeceğiz. Şimdi baktığımız zaman CHP içerisindeki bu bölünme sanki ilk başta mutlak mutlak kararı çıktığında parti yararına taraflar bir araya gelir, ortak bir noktada buluşulur gibi bir beklenti vardı ama bunun hiç olmayacağı, sanki hiç olmayacakmış gibi bir görüntü var. Çünkü tartışmalar giderek büyüyor. Burada bir karşılıklı suçlamalar oldukça ağır. Bir taraftan işte Kılıçdaroğlu partiyi temizleyeceğim, arındıracağım diye geliyor. Diğer taraf partiyi sattın diyor açıkçası. Hani bu başlık tırnak içerisinde mahkeme kararıyla geri göndüm. Mahkeme kararıyla mahkemelerde genel başkanlık aradım şeklinde böyle sert tartışmalar var. Eskiden beri CHP'nin yapısında var, bu hücrelerinde var diyebiliriz sürekli. Hani tartışmaların yaşandığı, daha böyle çıkışların olduğu bir partidir. Ama bu seferki tartışmalar farklı bir noktaya taşınmış durumda. Bu ideolojik anlamda işte birbirini besleyen, partiyi besleyen, daha iyiye ulaşma noktasında yapılan tartışmalar, bir vizyon ortaya koyan tartışmalar gibi görünmüyor açıkçası. Biraz evvel söylediğim gibi karşılıklı suçlamalar oldukça ağır suçlamalar. Buradan baktığımızda da şu anda CHP sanki ikiye de bölünmüş gibi görünüyor. Kılıçdaroğlu cumartesi günü genel merkeze gelecek. Böyle bir programı var. Hem orada partililerle buluşacak, hem de dünkü açıklamalarından anladığımız kadarıyla herkesin her şeyi öğrenmesi gerekiyor şeklinde de açıklamaları vardı. Bazı gerçekleri ben açıklayacağım dedi. Tabii ne söyleyecek, neler söyleyecek bunları merak ediyoruz. Dünkü açıklamalarından yine olan kurultayın biraz önce yapılması çağrısı da vardı. Bunun için de tabii yargı sürecini ne işaret etti? Tabii ki dedi kurultay yapacağız. Kurultay yapmayan parti mi olur ama süreçleri beklemek zorundayız dedi. Diğer taraftan Özgür Özel'in açıklamaları vardı. Kurultay için bir sürü 3-4 tane seçeneğin olduğunu söyledi. Hemen toplanabileceğini dile getirdi. Tabii Özgür Özel de cumartesi günü Güven Park'ta bir toplantı, Ankara'da Güven Park'ta bir toplantı, bir miting gibi bir şey yapmasını bekliyoruz. Karşılıklı aynı saatlerde farklı mesajlar verilecek. Yani böyle ikiye bölünmüş bir görüntü şimdiden ortaya çıkmış durumda ki şimdi bayram, daha hani mesajların, siyasetin daha ılıman olduğu bir günlerden geçiyoruz. Ama pazartesiden sonra gerçekten çok sert tartışmaların, hukuken de hiç görmediğimiz, siyaseten de hiç görmediğimiz farklı deneyimleri yaşayacağımızı düşünüyorum. Pazartesiden sonra gelişmeleri göreceğiz. Dün mesela iki tane araç vardı. Kılıçdaroğlu ekibi tarafından genel merkezin önüne konmuş. Yolsuzlukla bunların partiye alındığı noktasında imaların olduğu yazılar yazılmıştı üzerine. Dünden başladı tartışma. Öbür taraftan Özgür Özel'in ekibi zaten Kılıçdaroğlu döneminde bu araçlar alınmıştı ve Kılıçdaroğlu bu araçları kullanıyordu şeklinde bir açıklama oldu. Şimdi partinin kasasının, masasının, politikalarının tümüyle Kılıçdaroğlu'na geçtiği yeni bir süreç var. Tabii parti genel merkezindeki değişimler olacak. Parti meclisi nasıl

toplanacak. Şu anda baktığımızda eski parti meclise göreve gelecek ama orada da başka partiye geçenler var, hayatını kaybedenler var, belediye başkanı olanlar var. 57-58 civarında şu anda bir parti meclisi üyesi var. Oradan bir MYK çıkacak. Daha dar bir kadro oluşturması bekleniyor Kılıçdaroğlu'nun. Orada da işte farklı isimler, kendisine yakın olan isimler, şimdiden farklı isimler yazılıyor tabii. Diğer taraftan disiplin süreçleri işletilecek deniyor. Dün Kılıçdaroğlu buna cevap verdi. Hiçbir şekilde hukuki süreç olmadan disiplin süreçlerinin öyle kafasına göre ben bunu istiyorum, istemiyorum şeklinde bir sürecin olmayacağını, hukuki süreçlerle buna karar verileceğini belirtti. CHP nasıl bir yol izleyecek, nasıl kendine gelecek, yeni yolunu nasıl çizecek, bütün bunları yakından takip edeceğiz. Tabii bu farklı şeyler de konuşuluyor işte. CHP

0: nasıl hayata geçer mi? Kim nasıl taraf alır, nasıl gelişmeler olur isteyeceğim.
1: Hem mahkeme sürecini hem de parti içindeki tartışmalara ilişkin verilecek mesajları da takip edeceğiz. Tabii küresel gündem de bir hayli hareketli. Sayın Sakarya, ABD-İran hattındaki gelişmeleri de bir bakmak isteriz. Müzakere görüşmeleri sürerken tansiyon yeniden yükseldi. ABD güçleri Hürmüz Boğazı yakınlarında insansız hava araçlarını düşürdü. Kuveyt'teki Amerikan hava üssüne bir saldırı düzenlendi. Tabii Trump'ın açıklamaları vardı, Umman'a yönelik sert açıklamalar bulundu. Umman'ı havaya uçururuz sözleri dikkat çekiciydi. İran'dan destek mesajı geldi. Tüm bu gelişmelere dair kısaca bir yorum almak isteriz sizden.
0: Evet, bütün bunlar yaşandı açıkçası. Dünden beri bunlar yaşanıyor. 8 Nisan'dan beri devam eden bir ateşkes süreci vardı. İşte Pakistan önderliğinde bu devam ediyor. Bir mutabakata varıldı şeklinde haberler de çok konuşuluyordu dünden beri. Ama bir taraftan da bunu yalanlayanlar da vardı. Yani Amerika tarafından. Şimdi en son düşen bir haber var. O da Amerikalı iki yetkili var, ajanslara düşen haberlere göre ABD ve İranlı müzakereciler ateşkesi uzatmak ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri başlatmak amacıyla 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardı deniyor. Tabii anlaşmaya yürürlüğe girmesi içinde Trump'ın nihai onayının beklendiği belirtiliyor. Dün İran na dayalı haber kaynaklarında böyle bir haber vardı. Hani mutabakat sağlanacak şekilde. Bu son mutabakat metninin işte bunun içinde Trump'ın onayı bekleniyor diye. Sonra bunu yalanladı ABD tarafı ama şimdi işte 17 civarındaydı böyle bir haber geldi. Trump yönetiminin nükleer taleplerini kapsayan nihai bir anlaşma için daha kapsamlı müzakerelere de ihtiyaç duyulduğu bugün gelen sıcak gelişmede bundan bahsediliyor. İran tarafından da işte bu nükleerle ilgili bir takım anlaşma şartlarının yani Amerika'ya taviz verdiği şeklindeki açıklamalarda bir yandan İran tarafından yalanlanmış durumda. ABD'den gelen işte Trump'a sunulan metin için Trump'ın birkaç güne ihtiyacı olduğu ve bunu değerlendirdiği belirtiliyor. Yine buradaki anlaşmanın tabii odak noktası yine Hürmüz Boğazı. 60 günlük mutabakat zarfında Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin kısıtlamasız şekilde devam etmesi üzerine kurulu bir anlaşma. Boğazdan geçişte ücret uygulanmayacak. Taciz girişimleri yaşanmayacak. İran ise 30 gün içerisinde bölgedeki tüm mayınları kaldıracak şeklinde bir mutabakat safta olduğu ve bu 60 günlük süre içerisinde de nükleer programla ilgili görüşmelerin başlayacağı ifade ediliyor. Tabii sürekli değişiyor, anlık değişiyor, günlük değişiyor.
1: Evet.
0: Gelişmeleri takip ediyoruz
1: Değil mi? Evet.
0: ama yani bir yandan işte dediğimiz gibi ateşkes sürüyor gibi, müzakereler
1: Sahadaki durum
0: sürüyor şeklinde bir
1: bambaşka.
0: yandan da evet vurmalar sürüyor.
1: Değil mi? Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için. Sağolunuz. Yeniden iyi bayramlar dileriz sizlere. İyi
0: Teşekkür
1: çalışmalar dileriz
0: ederim.
1: efendim. İyi akşamlar.
0: Size de sağ olun.
1: Gazeteci Canan Sakarya telefon hattımızdaki konuğumuzdu. Gündemde öne çıkan başlıkları konuştuk.
2: Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz kıymetli hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Efendim, şimdi gözler bayram sonrası açıklanacak Mayıs ayı enflasyonunda, önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon verileri. Beklentiler sizce nasıl şekilleniyor ve piyasalar nasıl bir tablo öngörüyor?
1: Şimdi geçen aylardaki enflasyon beklenen üzerinde aylık değerlere gelmesi ve yıl itibariyle de yukarı yönlü hareketliliğinin olması hem Merkez Bankası'nın bütün açıklamalarında hem de işte beklentilerde enflasyonun önümüzdeki birkaç ay boyunca da yukarı yönlü hareket edeceğine ilişkin beklenti oluşmaya başladı. Şimdi kamuoyu için bu özellikle beklentilerin raporlandığı şeylerde, çalışmalarda daha çok profesyonel piyasa yapıcıları, bankacılık sektöründe çalışan uzmanlara daha çok soruluyor ve onlardan gelen cevaplara göre değerlendirme yapılıyor. Yaklaşık onlara gelen cevaplar 1.70 civarında. Yaklaşık 2'ye yakın 1.70'in biraz üzeri belki o civarlarda aylık enflasyon beklentisi var. Yalnız dediğim gibi bu özellikle profesyonel bir bankacı kesimi, finans kesiminin beklentilerini oluşturduğu için aynı soruyu örneğin Merkez Bankası enflasyon beklentileri ilişkin kendi raporlamasında reel sektöre sorduğunda yıllık bazda baktığımızda mesela aynı 1.70'i telaffuz edenler yıllık bazda 23.82 cevabını veriyor. Reel sektör 33.10, hane halkı 49.51. Dolayısıyla bu soruyu aslında kime sorduğumuza bağlı ama genel eğilim tabii ki profesyonel piyasa üzerinde bankacılık sektörüne çalışan vesaire de uzmanlara sorulduğu için oradan gelen cevaplar 1.70 civarında bir enflasyon beklentisi olduğunu söylüyor. Şimdi Merkez Bankası geçtiğimiz aylarda dediğim gibi kendi öngörüsünün üzerinde şekillenmeye başlayan enflasyonla birlikte bazı önlemler almaya da başladı. Yıllık enflasyon bir kere ilk yaptığı şey yılın ikinci enflasyon raporunda hedefi ve tahmini değiştirdi.
0: Yükseltti.
1: Yükseltti. Dolayısıyla da yıl sonu enflasyon beklentileri artık hedef ile beklenti arasında 24 ve 26 olarak güncellendiği için önümüzdeki aylarda gelecek olan rakamlar geçen yılın gerçekleşmiş olan enflasyon rakamının ne denli baz etkisi yaratacağına bağlı olarak yıllık şeyleri de değiştirecektir. Şimdi geçen yıl aynı dönemde gerçekleşen enflasyon yaklaşık 1.56 idi. Tam rakamı şu anda bulunca söyleyeceğim size. O rakam eğer muhtemelen onun üzerinde geldiği için yıllık enflasyonda yukarı yönlü hareketli ne devam edecektir? Yani beklenti 1.70'ler civarında olduğu için o civarda gelecek olan rakamın yıllık bir miktar daha yukarı doğru hareketliğini bu ay içinde karşılaşacağımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Öngörümüz o şekilde oluşturabiliriz. Peki Merkez Bankası bu durumda nasıl adımlar atacak? Ya da bunun kaynağı nedir? Şimdi Merkez Bankası'nın bütün değerlendirmelerine baktığımız zaman özellikle bu enerji fiyatlarındaki dışsal şoklara bağlı olarak artan enerji fiyatlarının hem kendisinin hem doğrudan etkisinin hem de dolaylı etkileriyle başta olmak üzere fiyatlar üzerine yukarı yönlü baskı yaptığını söylüyor. Tarım kesimi bundan etkilenecek mi? Evet, her ne kadar bu yıl iklim koşulları oldukça tarım için elverişli geçse de geçen yılın olumsuzluklarının kuraklıkla biliyorsunuz sel vardı. Onlardan sonra önemli bir tarımsal üretim artışı aslında bekleniyor. Bu fiyatlar üzerinde tarım ürünleri fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yapacak dedi. Aşağı doğru beklenti o yönde. Ama bu sefer de bambaşka bir şey karşımıza çıkmaya başladı. Özellikle Hürmüz Boğazı ile ilişki çatışma ya da çatışma olmadan oradaki yaşananlara baktığımız zaman sadece enerji fiyatları değil, tarımda önemli girdi olarak kullanılan başta gübre ve diğer kimyasal maddelerin fiyatlarının da beklenmedik şekilde arttığını görüyoruz. Şimdi bunun iki büyük etkisi olacaktır. Bir, doğrudan fiyatlar üzerine etki yaratacaktır. Dolayısıyla tarımda girdi maliyetleri artmaya başlayacaktır ki küresel bir sorun. Bundan tabii ki biz de etkileneceğiz. Artı tedarik zincirleri olumsuz etkilendiği için arz kısıtları nedeniyle gene bir fiyatlar üzerinde baskı olacaktır. Dolayısıyla da Oradaki yaşanan Hürmüz Boğazı üzerinde bütün o çatışmalar, tartışmalar, oranın ulaşıma kapatılması sadece dediğim gibi enerji değil, diğer emtia fiyatları, başta tarımda kullanılan önemli girdiler olmak üzere, diğer emtia fiyatlarında yukarı doğru baskı yaptığı anda itibaren bir kere beklentiler de değişmeye başlıyor. Küresel düzeyde beklentiler değişmeye başlıyor ve pek çok merkez bankası, büyük merkez bankası, başta Fed olmak üzere Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, 2026 için hedeflerini güncellemeye başladılar ve beklenen enflasyonları biliyorsunuz çoğunlukla Avrupa Birliği için örneğin 2,5'lar civarında bir enflasyon beklerken şimdi yukarı doğru onlar güncellemeye başladı. ABD'de 3 civarındaydı, o biraz daha yukarı yönde baskı olacağına ilişkin beklentiler var. Dolayısıyla da 2026 için tasarlanmış olan dezenflasyon programı pek çok ülkede 2007'yi ertelemiş durumda. Şimdi bunun göstergesi ne olarak karşımıza çıkacak? Mesela yakınlarda Avrupa Birliği'nin Merkez Bankası Para Kurulu benzeri bir toplantı yaptığı zaman faizlere ilişkin kararı, şimdiden tartışmalar başladı. Faizlerin yükselteceği evet. Konusunda beklentiler var.
0: ABD'de büyüme rakamları açıklandı.
1: ABD'de büyüme rakamları ve orada da özellikle iş gücü piyasasından gelen sinyaller, enflasyonist baskının en azından faiz indiriminin devam etmeyecek. Zaten şu anda beklenmiyor ama yıl içerisinde iki tane faiz indirim beklenirken onun bile gerçekleşmeyeceği yönünde iyice beklentiler oluşmaya başladı, şekillenmeye başladı. Dolayısıyla bunlara baktığımız zaman küresel bir enflasyon kaygısı artık iyice yaygınlaştı ve gerçeğe de dönüşmeye başlıyor. Çünkü petrol savaş başladı. 3 ay oldu. 3 ay içerisinde önemli ölçüde akaryakıt fiyatları dalgalanma gösteriyor.
0: Evet, işte mesela dengesi bozuldu artık.
1: Bozuldu. Evet. Bugün de mesela şimdi bütün Trump'ın açıklamalarına baktığımız zaman hep bir olumlu açıklama yaptığı zaman petrol fiyatları aşağı yönlü hareket ediyor. Arkasından Trump'ın 24 saat geçtikten sonra bambaşka bir şey söylemesiyle petrol fiyatları yukarı doğru hareket ediyor. Yani dalgalanma ve istikrarsızlık o kadar yüksek ki sadece petrol fiyatı değil, diğer emtialarda da benzer hareketlilik olduğu için büyük bir istikrarsızlık var. Şimdi Avrupa Merkez Bankası'nda dikkat çektiği konulardan biri de özellikle finansal kesimde de istikrarsızlığa yol açabilecek olan gelişmelere bağlı olmak üzere önlem almak amacıyla işte faizlerin yükseltilmesi konusunun çok ciddi biçimde tartışıldığını görüyoruz. Muhtemelen ilk toplantıda bu yükseltme kararı çıkar. Çıkarsa da sürpriz olmayacaktır. Ama işte biliyorsunuz ABD'deki Fed Başkanı'nın değişmesi, yeni başkanın herhalde hiç istemeyeceği bir belirsizlik ortamında göreve başlıyor olması, orada da alınacak kararları önemli ölçüde tartışmaya açık hale gelecektir. Trump'ın biliyorsunuz bu konuda çok net baskısı var faizlerin düşürme konusunda ama Powell buna son derece direnmişti ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığını vurgulayarak bütün cevaplarını vermişti. Muhtemelen benzer davranışı yeni başkan da yapacaktır. Çünkü finans kesiminden gelen insanlar özellikle bu tür taleplere karşı merkez bankalarının geleneksel politikalarını çok fazla taviz verme yanlısı olmadıklarını biliyoruz. ABD'deki bütün gelişmeler bize bunu göstermişti. Şimdi dolayısıyla şeye baktığımız zaman bir yandan enflasyon beklentisi var. Bir yandan küresel düzeyde ticaret hacmi her ne kadar üretime ilişkin biraz gerileme, ekonomilerin yavaşlaması, soğumasıyla karşılaşsak bile son dönemlerde savaşın ilk çıktığı günlere göre ticarette biraz kıvılama olduğunu görüyoruz. Bütün gelen raporlar, bilgiler son dönemde dünya ticaretinde biraz daha hareketliliğin başladığını görüyoruz. Ama bunun yanında mesela bölgesel olarak çok ciddi, önemli biçimde turizm faaliyetleri aksayacaktır. Yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle hava yolu taşımacılığı çok maliyetli hale gelmeye başladı. Deniz navlunun fiyatları büyük taşımacılıkta artmaya başladı ki bunlar çok büyük maliyet ögesidir ve dünya ticaretinin seyrine baktığımız zaman ticaretin nasıl geliştiğini ilk baktığımızı gösteren bir de uluslararası navlun fiyatları, Baltık yük fiyatlarıdır. Şimdi orada eğer yükselme başlıyorsa demek ki bir talep var ve bu talep sonucunda şeyler ticaret canlanma eğiliminde. Tam tersi düşme varsa bir şeylik var. Talep yetersizliği var ve orada bir yetersiz işlem var. Ama bu seferki daha başka risk unsuru nedeniyle sigorta primleri çok artmaya başladı. Şimdi onların üzerine eklediğiniz zaman Taşımacılıkta çok önemli maliyetler. Dediğim gibi havayolu taşımacılığında çok büyük sıkıntılar oluşmaya başladı. Bütün bunlarda hizmet sektöründe, özellikle turizm ve benzeri hizmet sektöründe de bir daralmanın da işareti. Her ne kadar diğer mal ticaretinde, özellikle yüksek teknoloji ürünlerinde şeyler devam etse bile, hem üretici şirketlerin piyasa değerlerinin borsadaki hayli yükselmeye başlaması ve özellikle yapay zeka ile doğrudan ilişkili olan şirketlerin büyük miktarlarda değer artışları, o sektörlerde ekonominin biraz daha canlanıp ve önümüzdeki dönemlerde de genel olarak ekonomiye ilişkin bir verimlilik artışı nedeniyle üretimin biraz daha artabileceğine ilişkin beklentiler var, ama öbür tarafta da hiç beklemedik jeopolitik riskler nedeniyle karşılaştığımız şoklar var. Şimdi büyük bir belirsizlik ortamında da pek çok ekonomi de kendine yön arayacak. İşte ister istemez Türkiye ekonomisi de bundan etkileniyor ve enflasyon kendi iç dinamiklerimize bağlı olmak üzere de Merkez Bankası sürekli vurguladığı gibi tamam düşme eğiliminde ama istenilen hızla düşmüyor. Çok açık. Ona dönük önlemleri alıyor. Biliyorsunuz son toplantıda faizleri değiştirmedi ama fiili olarak uygulanan faizler zaten yüksek ve en son bu geçen hafta yaşanan olaylardan sonra piyasalarda TL cinsinde hesaplardaki faizlerde %42,5-43'lere dayandı. Dolayısıyla orada piyasa kendi yaptığı işlemlerde Merkez Bankası'nın referans faizlerinin üzerinde oluşmaya başladığı için
0: bu hafta denk geldi üstelik.
1: Evet, genel bir faizlerin yükselmesi yönünde baskı artı hemen arkasından Merkez Bankası geçenlerde biliyorsunuz birkaç gün öncesinde makro ihtiyati tedbirler açıkladı ve kredi erişimlerini neredeyse bütün sektörlerde bir puan azalttı. Kredi bankaların o sektörlere ya da o isimlendirilmiş biçimde açılan kredilerdeki büyüme oranlarını çoğunlukla 4'ten 3'e düşürdü birer puan. Bir KOBİ'lerde işte yarım puanlık bir gerileme yaptı. Dolayısıyla da şeye baktığımız zaman bir yandan işte fiili faizlerin yükseliyor olması, finansman ihtiyacı olan şirketlerin buna erişiminde çok artık yüksek maliyetlere karşılaşılıyor olması, biliyorsunuz şimdi Merkez Bankası'nın faiz, referans faizi, bu kendi yaptığı işlemlerle borç veren faizi olarak karşımıza çıkıyor ama piyasadaki ticari bankaların işletmeler açtığı faizler bunların çok üzerinde. Dolayısıyla o zaten hali yüksek görünen faizlerin bir miktar daha artış eğiliminde olması özellikle finansman ihtiyacı olan şirketler pek çok kesimde bir hoşnutsuzluğu beraberinde getirdi. Artı son alınan kararlarda da krediye erişimde zorlaştığı için başka bir kıskaçla da karşılaşıldı. Şimdi bütün bunların hepsi en azından Merkez Bankası ya da hükümet açısından baktığımız zaman bir kararlılık vurgusudur. Biz dezenflasyon programından vazgeçmiyoruz. Gerektiği zaman sıkılaşma tedbirlerini alacağımızı bütün raporlarımızda zaten belirtiyorduk. Onun da göstergesi olarak aldığımız işte en son makro ihtiyaç tedbirleri bunun bir örneğidir diyor. Ama öbür taraftan şeye baktığımız zaman ticaret kesimine, reel sektöre baktığımız zaman da özellikle yeni finansman ihtiyacının olduğu da çok açık biçimde ifade ediliyor. Orada da üretimin yavaşlaması, daha yüksek maliyetlerle çalışılıyor olması ve bunun da fiyatlar üzerinde önümüzdeki dönem istenmeyen bir baskının oluşabileceğini göstergesi.
0: Evet hocam. Peki 2026 küresel hane halkı borçluluk sıralamasında Türkiye'nin yerini de konuşmak isteriz. Türkiye'nin diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda ortaya çıkan ekonomik görünümünü nasıl yorumlamak istersiniz?
1: Şimdi bu şeye baktığımız zaman geçen hafta içerisinde finansal istikrar raporu da açıklandı. Finansal istikrar raporunda Merkez Bankası şuna vurgu yaptı. Ticari kredilerde normal geleneksel eğilimini devam ettiriyor ama hane halkının borçlukları yükseldi dedi. Özellikle de kredi kartlarına ilişkin kredi kullanımının artı kredi mevduatlardan kullanılan kredilerin miktarlarının arttığını söylemişti. O son birkaç ay içerisindeki olan gelişme. Şimdi küresel düzeyde yayınlanan rapora baktığımız zaman hane halklarının, Türkiye'deki hane halklarının borçluk oranları diğer hem gelişmiş ülkeler hem de benzer ülkelere baktığımız zaman hayli düşük. Toplam olarak 151 milyar dolarlık bir hane halkı borçlanmasında 38. sırada Türkiye. Şimdi birinci sırada ne var? İki ülkeyi hemen size söyleyeyim. ABD 21.2 trilyon dolar. Çin ikinci sırada 12.3 trilyon dolar. Birleşik Krallık 3 trilyon dolar. Dördüncü sırada Japonya 2.5 trilyon dolar. Beşinci sıra Almanya 2.5 trilyon dolar ve liste uzuyor. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'nin rakamı hayli düşük. Trilyon dolarlar. Hele ABD'ye baktığımız zaman 21.2 trilyon dolar. Şimdi Türkiye kendi içerisinde Merkez Bankası borçluluk oranı artıyor diye dikkat çekiyor ama küresel düzeye baktığımız zaman demek ki sıralamada hayli gerilerdeyiz. Şimdi bunun nedeni ne olabilir? Birincisi finans kesiminin davranış biçimi. Özellikle ABD, Çin ve Birleşik Krallık gibi gelişmiş ekonomiler, Çin'i de gelişmiş ekonomi gibi algılıyorum çünkü onların sistemi daha farklı. Bankacılık kesimi başta konut olmak üzere dayanıklı eşya, otomotiv sektöründe önemli miktarlarda kredilendirmeyle satış yapılıyor. İşte konutlarda mortgage sisteminin yaygın biçimde kullanılması. Dolayısıyla o pek çok ülkede kimse peşin parayla ev almaz. Türkiye'deki sisteme baktığımız zaman ya işte hane halkları para biriktirip alır ya bankacı kesiminden borçlanıyorsa sınırlı biçimde borçlanmaya çaba sarf eder. Çoğunlukla belki aile içi dayanışma, başka türlü dayanışmalarla çok fazla finansal sistemde borçlu gözükmeden bu türlü edinimleri sağlarlar. Artı başka bir şey daha vardır. Örneğin bu gelişmiş ülkelere baktığımız zaman burada özellikle satışlarda bir debit kart dedikleri borç kartlarla vardır ki bizim kredi kartı biraz o anlamda kullanılıyor. Mesela oralarda kredi kartlarını taksitlendirme diye bir şey yoktur. Mesela bizde de kredi kartları taksitlendiriliyor ve kredi kartı taksitlendirildiği zaman borç içerisinde normalde gözükmüyor. Ne zaman borçluluğu taksit ödenmediği zaman ya da bankaya borç ödenmediği zaman. Dolayısıyla fiili olarak belki bu 151 milyar dolar biraz üzerinde olabilir ki çok da yüzde olarak düşünürseniz fazla bir yukarı doğru şey olmaz, miktarı arttırmaz ama geleneksel olarak harcama biçimleri, finans kesiminin çalışma biçimi de bu sıralamayı önemli ölçüde etkiliyor ama burada tabii en önemli şey bu tür yüksek gelirli ülkelerde harcamaların önemli ölçüde bankacılık sisteminde göreceli fiyat istikrarına bağlı olarak borçlanılarak yapılması. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Yani fiyat istikrarının olması ne anlama gelir? Fiyatların yükselmesi anlamına gelir. Fiyatların yükselmesi kimin lehinedir? Aslında normalde borçlunun lehine. Hangi koşullar altında sabit faizle borçlanıyorsanız. Eğer siz önümüzdeki dönem enflasyonun artacağını düşünüyorsanız ve bugünkü borçlandığınız zaman ödediğiniz faiz gerçekleşecek enflasyon karşısında geride kalıyorsa bu borçluluğun lehine ve borçlanmaya aslında teşvik edici bir şey. Ama gene de başka bir şey söylüyorum ekonomik olarak. Türkiye uzunca bir süreden beri enflasyonla mücadele programları izlediği için zaten pek çok program, hükümet programlarında da iç talebin kontrol altına alınması sürekli gündemdeydi. Arada olmadığı dönemlerde oldu onu biliyoruz ama özellikle son 3 yıldan beri dezenflasyon programında etkili biçimde uygulandığı için orada da zaten harcamalı kısıcı ve borçlanmayı hem maliyetli hale getirici hem de erişimini zorlaştırıcı bir şekil aldığı için hane halkının borçlanması bu düzeyde kalıyor olabilir diğer ülkelere göre ama diğer ülkelerde gördüğümüz gibi hayli yüksek trilyon rakamlardan bahsediyoruz.
0: Evet hocam, son başlığımızda da Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı verilerine dayanan araştırmayı konuşalım. En fazla doğrudan yabancı yatırım çeken 100 ülkeyi ortaya koydu bu araştırma sonuçları ve Türkiye'nin üst sıralara yükselmesinin anlamını konuşalım sizinle birlikte. Bu durum tabii yeni yatırımlar açısından nasıl okunabilir?
1: Aslında şeye baktığımız zaman buradaki sıralama önemli ölçüde yıllık veriler üzerinden hareket ederek gerçekleşen sıralama ve ülkeler kendi içerisinde şeyde sıralamada bazı ülkeler hem

0: yabancı sermaye çeken hem de aynı zamanda yabancı sermaye ihraç eden ülkeler. Şimdi listenin başında ABD var. 279 milyar dolar.
1: Açık ara lider.
0: Evet. Arkasından Singapur geliyor ki çok küçük bir, yani şey anlamında coğrafi olarak şehir devletleri biliyorsunuz orası, ama ekonomik aktivite olarak yüksek ve yabancı sermaye hayli açık, 143 milyar dolar. Hong Kong geliyor, gene bir şehir devleti, 126 milyar dolar ve büyük devasa Çin, 116 milyar dolar. Lüksemburg 106 milyar dolar. Kanada 64, Brezilya devam ediyor. Türkiye'nin yerini hemen söyleyelim, bu sıralama içerisinde 33. sırada 11 milyar dolar. Şimdi Türkiye her ne kadar geçtiğimiz yıllara göre sıralamalarda yukarı doğru gidiyor olsa bile, Türkiye gibi artık 1,5 trilyonun üzerinde hasılası dolar, 1,5 trilyon dolar üzerinde hasılası olan ekonomilerde aslında 11 milyar dolar düşük bir rakam. Dolayısıyla özellikle yabancı sermayeye baktığımız zaman, doğrudan yabancı sermaye olarak ülkeye gelenler aslında en çok ekonomiye katkıda bulunan şeylerdir, yatırımlardır, daha doğrusu fonlardır. Ya ülkede sıfırdan bir şeyi, üretim alanı inşa edecektir ya da var olanı satın alıyordur. Birleşmeler,
1: Konut
0: onu
1: ücretiyle.
0: kontrolünü altına almak vesaire. Şimdi konutlar da tabii onlar da onun içinde. Dolayısıyla şimdi baktığımız zaman Türkiye gibi üretim hacminin yüksek, ihracatının yüksek olduğu bir ekonomide doğrudan yabancı yatırımların her ne kadar kendi içerisinde yükselme gösterse bile 11 milyar dolar gibi bir rakamda da olması açıkçası
1: Sevindirici bir gelişme olarak değerlendirebilir miyiz acaba
0: evet,
1: son
0: ama gene
1: cümlemi?
0: de yapılacak çok şey olduğunu da söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam katkılarınız
0: Teşekkürler.
1: için. Sağolunuz. Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun bizlerle birlikteydi. Günün özetinde ekonomi köşemizde bu konuları konuştuk ve günün özetinin bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 19.00.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma programları yapıldı. Kılıçdaroğlu mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında aylardır süren gerilimin ardından diplomatik açıdan kritik bir gelişme yaşandı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma programları yapıldı. AK Parti'de ilk bayramlaşma 2 yıl aradan sonra CHP ile oldu. CHP heyetine ev sahipliği yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye ortak paydası için birlik ve beraberlik mesajı verdi.
2: Türkiye ortak paydasında, milletimizin menfaatleri noktasında ve bayramlarımızda bir araya gelmek çok önemli. Dünyada yaşanan gelişmelere bakıldığında, bölgemizdeki gelişmelere bakıldığında bu birlikteliklerin, bir araya gelmenin ne kadar önemli olduğunu hep beraber görüyoruz, yaşıyoruz. Hep beraberce Türkiye davasına.

0: Türk milleti davasına, millet davasına beraberce inşallah omuz vereceğiz, güç vereceğiz.
1: CHP heyetinin AK Parti'ye bayram ziyareti yaptığı sıralarda CHP Genel Merkezi de AK Parti heyetini ağırladı. Üç bayramın ardından yapılan bayram ziyareti samimi bir havada geçti. AK Parti heyetine ev sahipliği yapan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Kılıçdaroğlu'nun selamını iletti.
2: Farklı farklı düşünüyoruz, farklı pencerelerden bakabiliriz ama hepimizin gayesi vatandaşlarımızın huzur içinde, refah içinde, bu güzel coğrafyada, bu güzel ülkede birlik beraberlik içinde yaşaması. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını iletmiş olayım böylelikle size.
1: Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti heyetiyle bayramlaşmasında ise terörsüz Türkiye hedefindeki kararlılık vurgulandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu bu yolda önemli mesafeler kat edildiğini belirtti.
3: Artık diyeceğiz ki gerçekten bu işi de kapattık diyeceğiz. Yani bayramda inşallah gelecek bayramda terörsüz Türkiye'de artık yasal olarak da altyapısının bitirilip uygulamaya konduğuna yönelik belki gelecek bayramda sohbeti yapacağız inşallah. Evet. Ve Türk ve Türkiye yüzyılına hazırlık için belki çok daha yeni projeler çıkacak. Onları konuşacağız inşallah.
1: 1 Haziran pazartesi toplanacağı duyurulan CHP Parti Meclisi gerçekleştirilmeyecek. Parti Meclisi üyelerinin görevlendirilmesine ilişkin yazıların tüm üyelere henüz tebliğ edilmemesi nedeniyle toplantı tarihinin netleşmediği ifade edildi. Bu nedenle pazartesi yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ertelendi. Tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında toplantı tarihinin duyurulacağı belirtildi. Kemal Kılıçdaroğlu mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimata olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır dedi. Mecliste soruları yanıtlayan Murat Emir ise grup toplantısının CHP Meclis Grup Yönetimi kararı doğrultusunda yapıldığını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş paylaşımında, "Can Azerbaycan'ın bağımsızlığının ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2015'te Fenerbahçe futbol takımının otobüsüne yönelik silahlı saldırı soruşturması ile ilgili soruyu yanıtladı. "Ülkemizde hiçbir şey kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın" dedi. Bakan Aşkınbak açıklamayı Rize'deki bayramlaşma programında yaptı.
4: Onu bakan bey açıklamasını yapacak tabii, biliyorsunuz. Hukukçu olan genel başkan yardımcım var burada. Biliyorsunuz süreç iş takip ediliyor. Bakanımız takip ediyor. İnşallah ülkemizde hiçbir şeyin kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın. İnşallah onlar da üzerine düşen görevi yapacaklar.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu söyledi. İhracatta olumlu tablonun sürdüğünü vurgulayan Bolat, "Haziranda 4-5 milyar dolarlık ihracat artışı sağlayacağız" dedi. Bakan Bolat, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı bayramlaşma programında konuştu.
5: Türkiye'miz tam bir istikrar adası, tam bir güvenli liman ve huzur ülkesi olarak yoluna devam ediyor. Ekonomimiz güçlü, krizlere karşı dayanıklı ve işte görüyorsunuz yanı başımızda 3 aydan beri devam eden kanlı bir savaş var. Böyle bir dönemde dünyada enerjide çok büyük fiyat artışları ve arz sorunları var. Ülkemiz, hükümetimizin aldığı tedbirler sayesinde ne enerjide, ne gübrede, ne petrokimya ürünlerinde arz sıkıntısı çekmedi. Körfez'deki savaştan dolayı dünyada büyüme, üretim ve ticarette artış hızında ciddi yavaşlamalar var. Ama Nisan ayı çok iyi bir ihracat artışımız oldu, %22,5. Bu ay Mayıs ayı da çok iyi gidiyor. İhracatımızın temposu iyi. Haziran ayında biz 4-5 milyar dolar ihracat artışı sağlayacağız.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bayram tatilinde orman yangınlarına karşı duyarlı olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. "Daha fazla hassasiyet istihdam ediyorum" dedi. Bakan Yumaklı, Kastamonu Valiliği'nde bayramlaşma töreni

0: ne katıldı.
1: Orman yangınlarıyla mücadelenin en önemli unsuru, o yangının çıkmamasını sağlamak. Asıl başarı orada. Ülkemin bütün güzel insanlarına daha fazla hassasiyet ve bizlerle dayanışma istirham ediyorum.
2: Havaların ısınmaya başladığına dikkat çekti. Yangınlara karşı yeşil vatanın korunması için çağrıda bulundu.
1: Havalar çok hızlı bir şekilde ısınmaya başladı. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl hakikaten çok yoğun bir şekilde mücadele ederek yeşil vatanımızda, ormanlarımızda çıkan yangınlara müdahil olduk.
2: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenlerine katıldı. Gündeminde CHP'li belediyeler de vardı.
3: Son dönemdeki kepazelikleri görüyorsunuz. Bizim onlarla hiçbir ilgimiz yok. Çünkü onlarla bizim aramızda bakış farkı var. Onlarla bizim aramızda vizyon farkı var. Bu millete hizmet etmenin gururunu yaşamakla başka şeyleri amaçlamak arasında büyük farklar var.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Devlet Bahçeli mesajında İstanbul'un fethinin büyük bir tarih hamlesi olduğunu ifade etti. O gün harcını imandan alan 3000 yıllık Türk askeri dehasının tarihin seyrine vurduğu mühür olmuştur, dedi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında rüşvet ve imar yolsuzluğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Günay'ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı geçici bir tedbir olarak İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 tarihinde aşırı sağcı ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden 5 Türk facianın 33. yılında anılacak. Katliamın yaşandığı evin önünde gerçekleştirilecek anma programında Kur'an-ı Kerim okunacak, dualar edilecek ve ırkçılık bir kez daha lanetlenecek. Katliamın yaşandığı evin müze yapılması için çalışmalar da sürüyor. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelecek anlaşma haberine çevrilmişken, Amerika Birleşik Devletleri İran'ın güneyini bir kez daha vurdu. Hürmüz Boğazı'nda Amerikan güçlerine ve ticari deniz trafiğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bir askeri tesise saldırı gerçekleştirildi. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre İran'a ait 4 insansız hava aracı da benzer gerekçelerle düşürüldü. İran Devlet Televizyonu Bender Abbas'ın doğusunda 3 patlama sesinin duyulduğunu ve hava savunma sistemlerinin kısa süreliğine devreye girdiğini kaydetti. Tasnim haber ajansına göre devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan Amerikan petrol tankerine müdahalede bulundu. Bunun üzerine ABD güçleri Bender Abbas yakınlarında saldırı düzenledi. Olayda can kaybı veya hasar bildirilmedi. İran, Bender Abbas'taki saldırıya karşılık bölgedeki bir Amerikan hava üssüne hedef aldığını açıkladı. ABD'nin saldırıyı tekrarlaması halinde yanıtın daha kararlı olacağı uyarısı yapıldı. Hava üssünün hangi ülkede olduğu belirtilmedi. Amerikan hava üslerine ev sahipliği yapan ülkelerden Kuveyt, ülke genelinde sirenlerin çaldığını bildirdi. Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı saldırılarına müdahale ettiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında aylardır süren gerilimin ardından diplomatik açıdan kritik bir gelişme yaşandı. Axios'un iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, taraflar ateşkesin 60 gün daha uzatılmasını ve İran'ın nükleer programına ilişkin resmi müzakerelerin başlamasını öngören bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaştı. Axios'a göre anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde bunun savaşın başlamasından bu yana en önemli diplomatik kırılma noktası olacağı belirtildi. Trump yönetiminin İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin taleplerini karşılayacak kapsamlı bir nihai anlaşma için daha yoğun ve uzun müzakerelerin gerektiği ifade edildi. İran yönetimi ise bu iddiayı henüz resmi olarak doğrulamadı. ABD'li müzakerecilerin anlaşmanın detaylarını Başkan Trump'a sunduğu, Trump'ın ise karar vermeden önce birkaç gün düşünmek istediği aktarıldı. Soykırımcı İsrail Gazze şeridine Kurban Bayramı'nın birinci günü bomba yağdırdı. Gazze kent merkezindeki bir binaya hedef alan saldırıda ikisi kız çocuğu, ikisi kadın, 8 Filistinli hayatını kaybetti.

0: kaybetti. 18 Filistinli de yaralandı. Katil İsrail unsurları işgal altındaki Batı Şeria'da da terör estirdi. Engelli bir Filistinliyi gözaltına aldı, koltuk değneklerini acımasızca elinden alarak onu yerde sürükledi. Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı, 10 kişi hayatını kaybetti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma programları yapıldı. Kılıçdaroğlu, mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu söyledi. ABD ile İran arasında aylardır süren gerilimin ardından diplomatik açıdan kritik bir gelişme yaşandı. Spor. Transferde orta sahaya öncelik verecek Galatasaray bu bölgeyi yıldız bir isimle güçlendirmeyi düşünüyor. Sarı kırmızıların listesinde Real Madrid'den Camavinga ile Juventus'tan Turan bulunuyor. Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Kim Min-jae'nin mali şartları ortaya çıktı. Bayern Münih'in Güney Koreli oyuncu için talep ettiği bonservis bedelinin 25 milyon avro olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı devam ediyor. Felipe Luis ile anlaşamayan siyah beyazlılar alternatif isimlere yöneldi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff heyecanı sürüyor. Çeyrek final serisinde ikinci maçlar oynanıyor. Saat 18'de başlayan mücadelede Trabzonspor Bahçeşehir Koleji'ni konuk ediyor. Saat 20.30'da ise Galatasaray MCT Teknik'le Beşiktaş Gain kozlarını paylaşacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalması bekleniyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerde gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara 12, İstanbul, Mardin ve Adana 18, İzmir ve Antalya 19, Edirne ve Samsun 17, Bolu 12, Sakarya 16, Muğla, Diyarbakır ve Tokat 13, Mersin 20, Kayseri ve Kastamonu 10, Artvin 15, Erzurum 6, Kars 5, Gaziantep 14 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor başlıyor sevgili dinleyenlerimiz, programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayanlar Seren Güliyet ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Nuri Göktaş olacak. Sevgili dinleyenler, Kanun Ne Diyor'da bu hafta trafik cezaları konusunu konuşacağız. Konuklarımız, programımızı hazırlayanlar Seren Güliyit ve Meryem Türkan Yaman, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sen Yaman, sizle başlayalım. Yurt dışında yaşayan bir Türk vatandaşı Türkiye'de kendi adına kayıtlı araca yazılan trafik cezasından haberdar olmadığını söylüyorsa bu cezaya karşı nasıl bir hukuki yol izleyebilir? Tebligatın yurt dışına yapılması zorunlu mudur?
3: Evet, bu konu özellikle yaz aylarında Türkiye'ye araçla gelen, Türkiye'de adına kayıtlı aracı bulunan veya aracını Türkiye'de aile bireylerinin kullanımına bırakan vatandaşlarımız için oldukça önemli konulardan. Öncelikle şunu söyleyelim. Türkiye'deki trafik cezaları iki şekilde karşımıza çıkabiliyor. Bunlardan birincisi, sürücü durduruluyor ve ceza doğrudan kişiye tebliğ ediliyor, bildiriliyor. İkincisi ise ceza aracın plakasına yazılıyor. Özellikle radar bölgelerinde hız sınırları aşıldığında, kırmızı ışık ihlallerinde emniyet şeridi ya da emniyet kemeri takılmadığı gibi durumlarda burada otomatikman cezalar plakaya düzenleniyor. Plakaya yazılan trafik idari cezaları ise araç sahibine doğrudan Türkiye'deki Mernis adresine tebliğ çıkarılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamalarında da trafik idari para cezası karar tutanına karşı tebliğ tarihinden itibaren

0: değildir. Önemli olan idarenin bu cezayı kanuna uygun bir şekilde tebliğ edip etmediğinin gerçekten usulüne uygun yapılıp yapılmadığını tespit edilebilmesi her zaman çok daha önemlidir. Eğer ceza usulüne uygun tebliğ edilmişse vatandaşımız gerçekten bunu okumamış ya da fark etmemiş, geç fark etmiş olmasının hiçbir şekilde itiraz süresi hususunda etkisi olmayacaktır. İtiraz süreleri işlemeye devam edecektir. Ama gerçekten tebligat usulsüz yapılmışsa, örneğin yanlış adrese gönderilmişse ya da muhataba ulaşmamış komşuya bırakılmışsa ve bu hususta muhataba bir bilgi verilmemişse, bu gibi durumlarda kanuni tebligat şartları sağlanmamış olacağı için usulsüz tebligat gündeme gelecektir. Şimdi gelelim asıl önemli sorumuza Tülin Hanım. Yurt dışında yaşayan bir Türk vatandaşı bakımından tebligatın mutlaka kişinin yurt dışında yaşadığı adrese mi yapılması zorunlu? Burada aslında bu soruya aslında vereceğimiz cevap somut duruma göre değişiklik gösterecektir. Eğer vatandaşın Türkiye'de adres kayıt sisteminde kayıtlı bir yerleşim yeri varsa, örneğin Türkiye'de ailesiyle yaşamış olduğu konutu tebliğ adresi olarak belirtmişse veya araç tescil kayıtlarında Türkiye'deki adresi görünüyorsa, idare tabii ki çoğu zaman tebligatı Türkiye'deki bu Marnis adresine çıkartacaktır. Plakaya düzenlenen trafik idari para cezası kararı tutanı kişiye tabii ki bu Türkiye'de belirtmiş olduğu Marnis adresini ikamet adresine tebliğ çıkarılacaktır. Dolayısıyla kişinin fiilen Almanya'da bulunuyor olması, Hollanda'da yaşıyor olması veya farklı başka bir ülkede yaşıyor olması tek başına mutlaka tebligatın yurt dışında yapılması zorunluluğunu ortaya getirmez, bu sonucu doğurmaz. Eğer resmi kayıtlarda halen Türkiye'de aktif olarak belirttikleri bir ikametgah adresi varsa, Marnis sistemlerinde Türkiye'de adresleri görünüyorsa, tebligatın o adrese yapılmış olması hukuken tabii ki sonuç doğuracaktır ve itiraz süreleri Türkiye'deki adreslerinin yapıldığı takdirde başlayacaktır. Ama kişi yurt dışında tamamen yaşadığı için, oraya yerleştiği için vatandaşımız Türkiye'deki adresini kapatmış olabilir, yurt dışı adresini resmi olarak bildirmiş olabilir ve adres kayıt sistemlerinde yurt dışı adresi yer alıyor olabilir. Ancak buna rağmen eğer tebligat Türkiye'deki eski adresine ya da yanlış bir adrese çıkarılmışsa, bu durumda tabii ki usulsüz tebligat olduğunu ileri sürülecektir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın en çok dikkat etmesi gereken noktalardan birisi de adres kayıtlarını güncel tutmaları olacaktır. Buradan uyarmış olalım. Çünkü konsolosluk üzerinden yapılan beyanlar doğru bir şekilde, gerçekten esaslı bir şekilde yapılması gerekiyor. Kişi eğer Türkiye'deki adresi kapatacaksa ve yurt dışında yeni bir adres belirtecekse, bunu konsolosluk aracılığıyla Türkiye'ye bildirmesi gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz birçok hukuki süre tebligatla başlıyor. Ve tebligat eski adrese giderse ve kişi bunu geç öğrenirse, süreç baştan tekrardan başlayabiliyor. Çok büyük hak kayıpları da yaşanabiliyor. Peki vatandaşımız cezayı sonradan öğrenmişse ne yapabilir? Öncelikle ceza tutanağının bir örneğini almalı, bakmalı. Ardından tebliğ mazbatası veya eğer usulsüz bir tebligat olduğunu söylüyorsa tebliğ mazbatasına bakmalı, tebliğ kayıtlarını incelemeli. Ceza hangi tarihte düzenlenmiş, hangi adrese gönderilmiş, bunu kim teslim almış, tebligat muhtara mı yapılmış, bunların hepsinin değerlendiriliyor olması gerekiyor. Eğer usulüne uygun tebligat yapılmamışsa suç ceza hakimliğine hem cezanın içeriğine yönelik hem de tebligata ilişkin itirazlarını yapabilir. Burada yine söyleyelim, vatandaşımızın ben yurt dışında yaşıyorum, bu cezadan haberdar olamadım demesi tek başına yeterli değil. Bunun belgelenmesi gerekiyor. Örneğin yurt dışındaki ikametgah belgesini, konsolosluk adres kaydını, pasaport giriş çıkışlarını bildirmeli. Cezanın gönderildiği adreste oturmadığını ilişkin yine belgelerde dosya itirazları ile birlikte sunabilir. Yine bununla birlikte eğer cezanın usulsüz tebligat olduğuna ilişkin belgelendirmeyi yaptıktan sonra esasında da bir itirazı olacaksa, bu konuda da araç kullanımına ilişkin açıklamalarını, delillerini sunabilir. Bir başka yanlış bilinen husus da maalesef cezayı ödersem artık itiraz edemem gibi bir düşünce olabiliyor vatandaşlarımızda. Ancak bu durum böyle değil. Bazı durumlarda kişiler indirimden yararlanmak için cezayı ödüyorlar. Ancak sonrasında itiraz haklarını kaybettiklerini düşünüyorlar. Ancak süresi içerisinde ise tekrardan eğer bu cezanın hukuka aykırı olduğu düşünülüyorsa, bu konuda tabii ki ödeme yapılmış olmasına rağmen itiraz hakları da baki kalacaktır. Bir diğer yanlış bilgi de şu: aracı ben kullanmıyorum, Türkiye'de de yaşamıyorum, yurt dışında ikamet ediyorum, orada yaşıyorum. Türkiye'de ailem kullanmış. Ancak ceza benim aracıma gelmiş, benim plakama gelmiş, benim adıma gelmiş olabiliyor. Burada da tabii ki plakaya yazılan cezalar doğrudan araç sahibine tebliğ ediliyor. Burada artık kim kullanıyor, araç kullanan kim, bunlara bakılmıyor. Plaka hangi araç sahibi ise ona yapılıyor. Tabii tabii ki bazı durumlarda bazı cezalar tabii ki kişilere, ehliyete yazılabiliyor. Ancak genel olarak radardı, ehliyet kemeriydi, kırmızı ışık ihlalleriydi. Bunlar doğrudan plaka sahibi olan kişiye, araç sahibine tebliğ ediliyor. Ona ceza geliyor.
1: Peki Sayın Yiğit, Türkiye'de kullanılan araçla işlenen trafik cezaları araç sahibinin yurt dışına yaşaması halinde nasıl

0: tahsil edilir. Ödenmeyen cezalar Türkiye'ye girişte veya araç satışında sorun oluşturuyor
1: Evet,
0: mu?
1: buradan çok net bir şekilde öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Araç sahibinin yurt dışında yaşıyor olması, Türkiye'de adına kayıtlı araçla ilgili trafik para cezalarının doğmasına ya da tahsil edilmesine engel bir husus değil. Trafik idari para cezaları burada cezanın niteliğine göre doğrudan sürücüye veya aracın tescil plakasına göre araç sahibine yazılabiliyor. Zaten Türkan Hanım da detaylı bir şekilde bahsetti. Burada aslında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın en çok düştüğü hata şu. Ben işte Türkiye'de değildim, bu ceza bana tebliğ edilmedi ya da o halde bir borcum yok ya da ben kullanmıyordum vesaire. Bu maalesef hukuki olarak baktığımızda doğru bir yaklaşım değil. Tebliğ meselesi burada çok ayrı bir mesele. Borcun sistemde görünüyor olması çok ayrı bir mesele. İtirazın süresi ayrı. Burada tahsil aşaması da çok ayrı bir mesele. Bunlar aslında birbirinden bağımsız süreçler, bağımsız mevzuatları var ve tamamen aslında farklı bir şekilde ilerlediklerini söyleyebiliriz bu ayrı süreçlerin. Özellikle araç Türkiye'de tescilli ise trafik cezası burada gelir dairesi başkanlığı sistemlerinde araç veya kişiye ilişkilendirebiliyor. Zaten bu ilişki otomatik şekilde sistem tarafından yapıldığı için bunun aksine iddia ediliyor olması vesaire onlar da dediğim gibi farklı bir süreç oluyor. Burada cezanın nasıl tahsil edileceğine gelecek olursak da Türkiye'de trafik idari para cezası düzenlendiğinde ceza ilgili kişinin veya aracın vergi borç kayıtlarına doğrudan yansıyor az önce de söylediğim gibi. Süresinde bir ödeme yapıldığı takdirde burada indirim uygulanıyor. Buna dilencilerimizi belirtelim. Eğer süresi içerisinde yani bir ay içerisinde bir ödeme yapılırsa %25 oranında bir indirim söz konusu. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Ama bu borç indirim sonrasında hani indirim sürecini örneğin kaçırdınız, ödeme sürecini kaçırdınız. Ödemediğiniz takdirde borç kendiliğinden tabii ki de kaybolmayacaktır. Burada da dediğimiz gibi zaten tahsilat süreçleri devreye girmiş olacaktır. Bu trafik cezalarında bizim yapmış olduğumuz önemli bir ayrım var. Ceza burada sürücüye mi yazıldı yoksa plakaya mı yazıldı? Eğer polis çevirmesinde araç durdurulmuş ve sürücü tespit edilmişse ceza doğrudan sürücü adına düzenlenebiliyor. Ama elektronik bir denetleme sistemiyle kamera olur, radar olur, park ihlaliyle ya da sürücünün tespit edilemediği durumlar varsa burada da ceza zaten plakaya yazılacaktır. Burada vatandaşımız yurt dışında yaşadığında ilk dikkat etmesi gereken husus aslında şu. Türkiye'de adına bir kayıtlı araç varsa düzenli olarak Dijital Vergi Dairesi'ni, E-Devleti'ni ve Gelir Dairesi Başkanlığı uygulamasından borçlarını kontrol ediyor olması lazım. Eğer bu şekilde sorgulamalarını düzenli bir şekilde yaptığı takdirde hem faiz açısından da hem de ödeme kolaylığı açısından da az önce de bahsettiğim indirim gibi ödeme kolaylıkları da kendisine olacaktır. Burada ikinci dikkat edilmesi gereken husus da aslında aracı fiilen kim kullanıyorsa bunu aile içinde nasıl olsa bizim aracımız mantığıyla değil de hukuki bir sorumluluğu düşünerek takip ediliyor olması gerekiyor. Burada evet bir trafik idari para cezası olmuş olabilir. Ama farklı bir şekilde bir kaza olduğunda o ben kullanmıyordum, benim idaremde değildi, evet aracın sahibi benim ama benim kullanımımda değildi demek çoğu zaman özellikle ceza soruşturması kapsamında herhangi bir şey yaramayacaktır. O yüzden siz oğlunuza örneğin vermiş olabilirsiniz. Oğlunuz kullanıyor zannediyorsunuzdur ama belki oğlunuz da arkadaşına vermiştir. Bunların kesinlikle hukuki sorumluluk şeklinde gerçekten ciddi bir şekilde ele alınıp değerlendiriliyor olması lazım. Eğer burada da haksız bir ceza olduğu da düşünülüyorsa bu gibi durumlarda da tebliğ tarihlerini kaçırmadan hukuki yollara başvurmak gerekiyor. Yine Türkan Hanım da bahsetti burada trafik idari para cezalarına karşı size tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliğine başvuru yapmanız gerekiyor. Bu süre hak düşürücü bir süre dinleyicilerimizi özellikle belirtelim. Bu süre geçtikten sonra maalesef itiraz hakkınız da ortadan kalkmış oluyor. Burada yine ödenmeyen trafik cezalarının Türkiye'ye girişte sorun olması olmaması vesaire bu da zaten çok tartışılan bir hususlardan birisi. Bizim mevzuat nezdinde de yapmış olduğumuz burada ikili temel bir ayrım var. Türk plakalı araç mı yoksa yabancı plakalı araç mı? Eğer kişi yurt dışında yaşıyorsa ama kullanmış olduğu araç Türkiye'de tescilli ise, Türk plakalı bir araçsa, kişinin sırf trafik cezası borcu var diye pasaport kontrolünde işte Türkiye girişinin engellenmesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Bu bizim genel kuralımız, istisnaları tabii ki mevcut ama genel olarak bu şekilde değerlendiriyoruz. Trafik cezasında ceza hukuku anlamında bir hapis cezası gibi değerlendirilmiyor. Bunu da belirtelim. Sadece bir idari para cezası. Ancak burada borç Türkiye'de vergi alacağı bir kamu alacağı olarak sistemde görünmeye devam edecektir ödenmediği takdirde ve kişi Türkiye'ye geldiğinde araç muayenesi, satış işlemleri, borç sorgulama, yapılandırma ya da ödeme gibi şeylerde bu da zaten borcu da sistemde otomatik olarak çıkacaktır. Burada eğer araç yabancı plakalıysa konu daha da hassas bir hale geliyor. Gelir Dairesi Başkanlığı'nın da yine yapmış olduğu açıklama

0: Malayda yabancı plakalı araçlara düzenlenen buradaki idari para cezaları aslında ayrıca eğer ülke terk etmek istendiği takdirde burada kullanıyorsunuz yabancı plakalı aracınızı. Ülkeyi terk etmek istediğinizde sınır kapılarına geldiğiniz zaman eğer bir tahsil edilmemiş trafik cezası görünmesi halinde ceza ödenmeden aracın ülkeden çıkışına Ticaret Bakanlığı'nca izin verilmeyeceği belirtiliyor bu. Bu dediğimiz gibi bizim mevzuatımızda olan bir kural. Bu nedenle yurt dışından Türkiye'ye araçla gelen vatandaşlarımız için de bu uyarı oldukça net. Yani yabancı plakalı bir araçla Türkiye'de ceza yediğiniz takdirde, bir ceza yaptırımına karşı maruz kaldığınız takdirde bunu çıkışta kesinlikle ödemeniz gerekiyor. Yoksa dediğimiz gibi Ticaret Bakanlığı tarafından çıkışınıza izin verilmiyor. Yine aynı şekilde araç satışlarında da sorun çıkarıyor maalesef. Bizim noterlerde vesaire devir yapmak istediğinizde araç satışlarında önce eğer bir trafik cezası varsa, motorlu taşıtlar vergisiyle alakalı bir borcu varsa bunların hepsinin ödenmiş olması lazım. Ödenmediği takdirde noterlikler nezdinde ya da siz yurt dışında olsanız bile başkasına vekalet verseniz dahi bu devir işlemlerini hiçbir şekilde gerçekleştiremiyorsunuz. Bunu da özellikle dileyeceğimize belirtmiş olalım.
1: Evet, Sayın Yaman sizinle devam edelim. Çifte vatandaş veya mavi kart sahibi kişiler hakkında Türkiye'de uygulanan trafik cezaları nedeniyle ehliyete el koyma, araç yakalama ya da yurt dışı çıkışında problem yaşanması mümkün oluyor mu?
2: Evet, Türkiye'de araç kullanan aslında herkes Tülin Hanım. İster Türk vatandaşı olsun, ister çifte vatandaş olsun, ister mavi kart sahibi olsun, isterse de yabancı ülke vatandaşı olsun, Türkiye'deki trafik mevzuatına tabi olacaktır. Yani Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, Avusturya ya da başka bir ülke ehliyetinizin olması Türkiye'deki trafik kurallarına uymamanıza sebebiyet vermez. Ya da o ülkelerde olunan trafik kurallarını Türkiye'deki trafik kurallarıyla karşılaştırarak aslında İsviçre'de bu şekildeydi diyerek Türkiye'yi onu uyarlama gibi bir durum söz konusu değil. Türkiye'de araç kullandığınız anda Türkiye'deki hız sınırlarına, park kurallarına, kırmızı ışık kurallarına, emniyet kemeri yükümlülüğüne ve alkol sınırlarına tabi olduklarını söylemiş olalım. Ama burada tabii ki önemli ayrımlar var. Her trafik cezası ehliyete el koyma, aracı yakalatma veya yurt dışı çıkışında problem yaşama sonucunu tabii ki doğurmuyor. Bu konuyu üç ayrı başlık altında düşünebiliriz aslında. Birincisi para cezası, ikincisi sürücü belgesine ilişkin yaptırımlar, üçüncüsü ile araçla veya yurt dışında çıkışlarla ilgili sonuçlar olarak üçe ayırabiliriz. Öncelikle para cezasından başlayalım. Türkiye'de birçok trafik ihlali sadece idari para cezası olarak uygulanabiliyor. Örneğin bazı hız ihlalleri var, radara yakalanma durumları var, park yasakları var ya da kırmızı ışık ihlalleri gibi durumlar var. Ya da seyir halinde cep telefonu kullanma gibi ihlallerde çoğu zaman idari para cezaları düzenleniyor. Eğer ceza plakaya yazılmışsa araç sahibine tebliğ ediliyor. Eğer sürücü durdurarak işlem yapılmışsa Seren Hanım'ın söylediği gibi sürücüye doğrudan bu ceza uygulanabiliyor. Ancak bu para cezasının ödenmemesi tek başına otomatik olarak ehliyete el konulacağı anlamına gelmiyor. Yani sadece ödenmemiş bir trafik borcu var diye kişinin sürücü belgesi geri alınmıyor ya da araç yakalama durumları vesaire olmuyor. Ancak bazı trafik ihlalleri var ki bunlar idari para cezasıyla sınırlı tabii ki kalmıyor. Örneğin alkollü araç kullanma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisiyle araç kullanma gibi durumlarda ya da sürücü belgesi olmadan trafiğe çıkma, trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye sokma gibi durumlarda tabii ki sürücü belgeleri geçici süreyle ya da bazı durumlarda tamamen geri alınabiliyor. Bunlar gündeme gelebiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün trafik bilgilendirme sayfalarında alkollü araç kullanımı gibi diğer hallerde para cezasının yanında hangi durumlarda sürücü belgesi belgesinin alınacağı gibi durumlar açıkça zaten belirtilmiş. Oradan vatandaşlarımız bakabilirler özellikle. Yine burada yanlış bilinen bir hususu da düzeltelim. Ehliyete el koyma trafik cezası borcunun varlığından değil, kanunda ehliyet geri alma yaptırımı öngörülen ihlallerin işlenmesinden kaynaklanıyor. Yani kişi sadece hız cezasını ödemediği için otomatik olarak ehliyetine el konulmuyor. Ama kişi alkollü araç kullanmışsa ya da uyuşturucu ya da uyarıcı bir maddenin etkisi altındayken aracı kullanmışsa bu gibi durumlarda tabii ki ehliyetine el konulacaktır. Ancak bunun sebebi idari para cezası değil. Peki bu kişi en çok sorulan sorulardan biri çifte vatandaşsa veya mavi kart sahibiyse ne olacak? Burada tabii ki sonuç değişmeyecek. Türkiye'de araç kullanırken işlenen ihlal Türkiye'de tespit edilmişse Türkiye makamları kendi trafik mevzuatına göre tabii ki işlem yapacaktır. Nasıl ki bizim vatandaşımız yurt dışında eğer bir trafik cezasıyla karşı karşıya kalırsa tabii ki bulunduğu ülkedeki trafik mevzuatları nasıl gündeme gelecekse Türkiye'de yaşanmış olan bir trafik cezası ya da Türkiye'de maruz kalınmış bir ehliyetin geri alınması gibi durumlarda da tabii ki Türk mevzuatı gündeme gelecektir. Burada kişinin mavi kart sahibi olması, çifte vatandaş olması ya da farklı bir ülkenin vatandaşı olması, dediğimiz gibi yabancı kişiler için de bu geçerli. Tabii ki idari yaptırım ortadan kaldırmayacaktır. Fakat yabancı ülke ehliyeti bakımından uygulamada bazı teknik farklılıklar olabiliyor. Örneğin Türk makamları Türkiye'de verilen bir eğer sürücü belgesi ise, Türk sürücü belgesi ise, bunu dediğimiz gibi belli şartlar altında geri alabiliyor veya tamamen geçici olarak da değil, tamamen kalıcı olarak ehliyeti iptal edebiliyor. Ancak yabancı ülke sürücü belgesi söz konusu olduğunda kişinin Türkiye'de araç kullanmasının engellenmesi durumları genellikle daha fazla tercih ediliyor. Ya da eğer gerçekten çok sıkıntılı trafik güvenliğini tehlikeye sokan bir durum söz konusuysa, burada belgeye geçici olarak el konulması, bu konuda bir kayıt oluşturulması veya idari bir para cezası gündeme tabii ki gelebilir. Ancak genellikle yabancı ülke ehliyetleri bakımından tamamen ehliyeti alma ya da ehliyeti iptal etme gibi Türk makamlarında, Türk mevzuatında böyle bir düzenleme yok. Dediğimiz gibi geçici olarak belgeye el konulabiliyor, bu konuda bir kayıt oluşturulabiliyor veya kişinin Türkiye'de kaldığı süreç boyunca Türkiye'de araç kullanması belirli şartlarda engellenebiliyor. Bu nedenle tabii ki yine yaptırımlar olduğunu söyleyelim biz buradan. Bu nedenle kişiler benim ehliyetim Alman ehliyeti, Türkiye'de bu konuda bana bir işlem yapılmaz düşüncesiyle hareket edilmesin. Türkiye'de trafik ihlali yapıldığında Türk makamları Türkiye'deki araç kullanma hakkı bakımından bu kişilere de işlem yapabiliyor. Şimdi birazcık da araç yakalama meselesine gelmek istiyorum.
1: Tabii ki.
2: Vatandaşlarımız bazen trafik cezaları olduğu için araçları bu trafik idari para cezalarında ödemedikleri için aracım yakalanabilir korkusuyla hareket edebiliyorlar. Ancak sadece yine söyleyelim, trafik para cezası borcunun bulunması ve bunun ödenmemiş olması her zaman otomatik olarak aracın yakalanacağı anlamına gelmez. Ancak bazı durumlarda belirtilmiş olan bazı mevzuatımızda belirtilmiş olan bazı durumlarda trafikten men, muhafaza altına alma veya yakalama gibi işlemler gündeme gelebiliyor. Örneğin aracın muayenesiz olması, zorunlu trafik sigortasının bir aracın bulunmaması, biliyorsunuz Türkiye'de zorunlu trafik sigortası zorunludur. Her araçta bulunması gerekiyor. Yine aracın trafikte kullanılmasının güvenlik açısından sakıncalı olması, sahte plaka tespit edilmesi, tescil sorunlarının yaşanması ya da hakkınızda bir borç vardır. Bu borçtan dolayı hakkınıza bir icra takibi yapılmıştır. Bu icra takibi neticesinde bir haciz veya yakalama şerhi varsa aracınız üzerinde, bu gibi durumlarda tabii ki araçlar trafikten men edilebiliyor. Ancak doğrudan doğruya bir trafik cezasının varlığı sebebiyle otomatik olarak araçlar yakalanarak muhafaza altına alınmıyor. Özellikle yurt dışından Türkiye'ye getirilen yabancı plakalı araçlarda konuların hassas olduğunu söyleyelim. Aracın Türkiye'de kalabileceği süre, aracın kimlerin kullanabileceği, araç sahibinin yurt dışında yerleşik olup olmadığı gibi konular çok önemli. Bu konuda bilgilendirmeler yapılması gerekiyor. Yine bu durumda araçla ilgili idari para cezası da aracın çıkışında sorun yaşanmaması adına aracın muhafaza altına alınıp alınmaması gibi durumlarda gündeme gelebilir. Yine buraya gelmişken de trafik cezam varsa havaalanında veya sınır kapısında çıkışım engellenebilir mi sorusunu da çok kısa değinip sözü Seren Hanım'a bırakacağım. Genel olarak kural sadece dediğimiz gibi trafik para cezası borcunun bulunması halinde otomatik olarak yurt dışında yaşayan kişilerin yurt dışına çıkışını engellemeyecektir. Yurt dışı çıkış yasağı daha çok cezai bir soruşturma varsa, bir kovuşturma varsa, hakkında bir yargılama yapılabiliyorsa ve bir mahkeme tarafından kendisi kişi hakkında bir adli kontrol kararı varsa, yani yurt dışına çıkması yasaklanmışsa, bu gibi durumlarda, yani hakkında mahkeme tarafından bir ilam neticesinde yurt dışına çıkmalarda problem yaşanabiliyor. Yani kişinin sırf trafik cezası olduğu için, bu konuda bir idari para cezası olduğu için pasaporttan geçmesi otomatik olarak tabii ki durdurulmayacaktır. Böyle bir şey mümkün değil. Ancak eğer kişi Türkiye'den araçla çıkış yapıyorsa, bu gibi durumda tabii ki farklılık arz edecektir. Araçla ilgili kontroller yapılacaktır. Eğer araç üzerinde bir yakalama kaydı varsa, bir haciz işlemi varsa, trafikten men kararı varsa veya gümrük süresi ihlal edilmişse, yine dediğimiz gibi zorunlu sigortaları yapılmamışsa veya muayene eksikliği varsa, bu gibi durumda yine kişi üzerinden değil, araç üzerinden bir problem çıkabilir. Yani şahsın yurt dışına çıkışında engel olmayabilir. Ancak aracın yurt dışından çıkışta problemlere gündeme gelebilir. Bu nedenle vatandaşlarımıza buradan Türkiye'ye gelmeden önce mutlaka E-Devlet üzerinden adlarına kayıtlı araçların trafik cezalarını, motor taşıt vergilerini, HGS, OGS geçişlerini kontrol etmelerini uyarmış olalım. Ancak bu cezalar ödenmediği takdirde yurt dışına çıkışları ile ilgili bir problem olmayacaktır. Ancak araçla ilgili problemler gündeme gelebilir.
1: Evet. Son olarak Sayın Yiğit size şunu sormak istiyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de kiralık araç kullanırken radar, HGS, OGS, otoban veya park cezalarıyla sık karşılaşıyorlar. Bu tür cezalar sonradan nasıl öğrenilir ve itiraz süresi kaçırılmışsa hangi haklar kullanılabiliyor?
0: Bununla alakalı aylarda zaten yaklaştı biliyorsunuz. Memleketimize çok fazla vatandaşlarımız dönüş yapıyorlar tatil amaçlı başta olmak üzere. Bu dönüşlerde havalimanından veya şehir merkezinden araç kiralayabiliyorlar. Araçla şehirler arası yola çıkılıyor, otoyollar kullanılıyor, köprülerden geçiliyor vesaire. Bu gibi durumlarda da bazen sorunlar yaşanabiliyor istemeden. Aracı teslim ettikten sonra ülkelerine dönüyorlar. Aradan haftalar geçiyor. Bazı durumlarda aylar geçiyor. Sonra kredi kartlarından trafik cezası, HGS geçişi, otoyolu ihlali ya da işlem bedeli adı altında bir kesinti yapılıyor. Bu noktada tabii ki de vatandaşlarımıza doğal olarak ben bu cezayı nasıl öğrenebilirdim, buna itiraz edebilir miydim, niye doğrudan benim kredi kartımdan kesildi vesaire gibi sorular düşünebiliyorlar. Burada yine kiralık araçlarda trafik cezaları çoğu zaman ilk aşamada aracı kiralayan kişiye değil de aracın sahibi olan kiralama şirketine gidiyor. Çünkü araç genellikle rentekar şirketi adına kayıtlı olduğu için radar cezası, kırmızı ışık ihlali, hatalı park, emniyet şeridi ihlali ya da bir plaka üzerinden düzenlenen başka bir ceza varsa sistem ilk olarak araç malikini görecektir ve araç maliki de çoğu zaman kiralama şirketi olduğu için doğrudan bu cezalar ilgili araç şirketine, kiralama şirketine tebliğ edilmiş sayılıyor. Ama bu durum cezadan kiralama şirketinin tamamıyla sorumlu olduğu anlamına gelmiyor. Araç kiralama sözleşmelerinde genellikle açık hükümler bulunur. Zaten çoğu hepsi şablon olan sözleşmeler bunlar. Bu hükümlere göre de aracın kiracıda bulunduğu süre içerisinde işlenen trafik cezaları, hızlı geçiş sistemi, otomatik geçiş sistemi, geçişleri, otoyol ve köprü ücretleri ya da park cezaları, çekici masrafları dahil olmak üzere bu bedeller aracı kullanan kişiye yansıtılıyor. Hatta birçok sözleşmede bu bedellerin müşterinin kendi kredi kartından sonradan tahsil edileceği de yazılı ve oradan sözleşme imzaladığınızda bunu da aslında kabul etmiş oluyorsunuz. Ve sonrasında kredi kartınızdan böyle bir çekim yapıldığına tabii ki şaşırıyorsunuz ama sonrasında fark etmiş oluyorsunuz. Bu gibi durumlarda aslında vatandaşlarımızın öncelikle şunu bilmesi gerekiyor. Aracı teslim ettim, depozitom iade edildi, hiçbir sorumluluğum kalmadı gibi bir yaklaşım kesinlikle yanlış. Bazı cezalar sisteme sonradan düşmüş olabilir. Kiralama şirketi bu cezayı ödediğinde ya da kendisine tebliğ edildiğinde sözleşme gereği bu bedeli müşteriye yansıtıyor. Ve sonrasında zaten sizden onu tahsil kabiliyeti olaraktan almak istiyor. Burada cezayı şöyle öğrenebilirsiniz. Birincisi kiralama şirketinden yazılı bir bilgi ve belge isteniyor olması. Bu gibi durumlarda kredi kartınızdan evet sonradan bir kesinti yapılmış olabilir. Ama bu kesinti neye istinaden yapıldı? Bu trafik cezasının ihlal tarihi nedir? İhlal saati nedir? Araç plakası doğru mu? O plakayı gerçekten o tarihte siz mi kullanıyordunuz vesaire? Bunların kesinlikle sorgusunun çok detaylı bir şekilde yapılıyor olması lazım. Bununla alakalı maalesef bizim müvekkilimizin yaşamış olduğu bir örnek var. Kendisi Katar'dan geliyor, yabancı, Türk vatandaşı değil. Buraya geldikten sonra Ankara'da şehir merkezinden bir rentakar şirketinden bir araç kiralıyor. Sonrasında şehir dışına çıkıyor. Şehir dışına çıktığı yerde tek taraflı maddi hasarlı bir kaza gerçekleşiyor ama herhangi bir şey karşı bir araca çarpmıyor. Bu kaza gerçekleşiyor. Sonrasında tekrardan araca teslim edeceği zaman da kendisine diyorlar ki böyle bir kaza olduğu için depozito isteği iade etmiyoruz. Bu zaten kaza olduğu için ve zaten mevzuatı bilmediği için bunu bu şekilde kabul ediyor müvekkilimiz de. Akabinde kendisine bir 4-5 gün geçtikten sonra trafik cezaları olduğuna dair kiralama şirketinden böyle trafik cezanız var şeklinde bir evraklar gönderiliyor. 1, 2, 3 derken bu evrakların bir devamı geliyor. Akabinde sonra biz müvekkille iletişime geçtiğimiz zaman bu evraklara baktığımız evet bir trafik cezası gibi gözüküyor ama aslında trafik cezası değil. Yani burada sadece bir trafik kazası olduğu için kiralama şirketi tarafından haksız bir şekilde tahsil yoluna gidilmiş ve zaten de yabancı olduğu için mevzuatı bilmediği de kullanılmış müvekkile karşı. Bununla alakalı tabii ki biz de hem dolandırıcılıktan hem de resmi belgede sahtecilikten suç duyurusunda bulunduk. Akabinde de zaten dediğimiz gibi depozitonu dahi iade etmeyi teklif ettiklerinde dedik artık bu iş için artık çok geç. Çünkü dediğimiz gibi burada bir kötü niyet mevcut. Bununla alakalı da sadece kiralama şirketlerinden gelen yazılı belgeleri de tamamen çok doğruymuş şeklinde kabul etmemek gerekiyor. Kesinlikle peşine düşmek gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız bilgiler için. Bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Sevgili dinleyenler, konuklarımız, programımızı hazırlayanlar Seren Güliyet ve Meryem Türkan Yaman'dı. Yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Nuri Göktaş vardı. Biz bu hafta Kanun Ne Diyor da trafik cezaları konusunu konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun kıymetli dinleyicileri, musikiye gönül vermiş değerli musikiyi severler, kalplerimizi notaların huzur veren ikliminde buluşturmak üzere Ayın Konseri programıyla sizlerleyiz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor, teknik masada Süleyman Ozan Koçak sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, hepinize hürmet ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Efendim programımızın 5. bölümünde gönül penceremizi yine Türk müziğinin unutulmaz ustalarından birine, klarnet virtüözü ve bestekar Şükrü Tunar'a açıyoruz. Stüdyomuzda büyük usta Şükrü Tunar'ın eserlerini canlı icralarıyla sunacak kıymetli misafirlerimiz, TRT Personel Korosu Başkanı ve Şefi Sayın Emine Gümüş'ün rehberliğinde Kültür Bakanlığı Saz Sanatçıları Keman'da Evren Turna, Kanun'da Özgür Ahmet Şarman, Ud'da Mehmet Akgün bizimle, ritimde ise Adem Atuk eşlik ediyor. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi sözleri ve bestesi Şükrü Tunar'a ait Uşak makamında eseri TRT Personel Korosu Başkanı ve Şefi kıymetli sanatçımız Emine Gümüş'ün sesinden değerli saz üstadlarımızın eşliğinde dinliyoruz. Gülen yüzün solmuş sevgilim senin.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, kıymetli sanatçılarımıza bu güzel icraları için teşekkür ediyoruz. Sayın Emine Gümüş ile birlikteyiz ve bugün klarnet virtüözü ve bestekar Şükrü Tunar'ı konuşacağız. Sayın Gümüş, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Biraz hastayım. Şu anda iğneyle geldim programa.
0: Çok geçmiş olsun.
1: Evet.
0: Şifalar diliyoruz.
1: Onun için sevgili dinleyicilerimizden özür diliyorum.
0: Dinleyicilerimizin affına sığınıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi Şükrü Tunar'ın hayat hikayesini sizden dinlemek isteriz. Kimdir Şükrü Tunar?
1: Şükrü Tunar 1907 yılında Edremit'te dünyaya gelmiş. Ailesinde musikiyle uğraşan hiç kimse olmamasına rağmen musiki yeteneği pek küçük yaşlardayken ortaya çıkmış, ilkokul çağlarında. Zamandan eline bir teneke düdük ile şarkılar, türküler çalmaya başlamış. İşte Birinci Dünya Savaşı yıllarında Edremit'e gelen bir bando takımında klarnet çalan bir asker gördükten sonra klarnete heves etmiş. 13 yaşındayken elde ettiği klarnetle musikiye başlamış. Ancak işte o yıllarda babasıyla üç amcası da askere alındığı için ailesinin bütün geçim yükünü üstlenmek zorunda kalınca yani musiki dışında da pek çok işe girip çıkmış.
0: Şükrü Tunar'ın müzik yolculuğunun bir teneke düdükle başlayıp dünya çapında bir virtüözlüğe evrilmesi, yeteneğin imkansızlıklar içindeki gücü hakkında bize çok şey anlatıyor aslında.
1: Evet,
0: İnsan
1: kesinlikle.
0: isterse neler yapabiliyor, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Azmin elinden hiçbir şey kurtulmuyor.
1: Kurtulamaz. Emek verdiğiniz zaman, gerçek anlamda emek verirseniz mutlaka karşılığını alıyorsunuz.
0: Evet.
1: Ben buna inanıyorum.
0: Efendim şimdi sizden bir eser daha dinleyelim. Uşak makamında. Güftesi Ahmet Kaçar'a ait. Anar ömrünce gönül giden sevgilileri.
1: Evet, memnuniyetle.

0: Ne kadar güzel icra ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sesinize, gönlünüze sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: İsterseniz sevgili sanatçımızın hayat hikayesine kaldığımız yerden devam edelim. Hayatının satır aralarında başka neler gözümüze çarpıyor?
1: İşte 1921 yılında ailesiyle birlikte Edremit'ten İzmir'e göç etmiş. İzmir Musiki Cemiyeti'ne girmiş. İlk ciddi musiki bilgilerini bu cemiyette öğrenmiş. 2 yıl sonra İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne girmiş. 2 yıl bu cemiyetin çalışmalarına katılmış. İstanbul'da besteci Muallim Kazım Bey ile Kazım Uz ile tanışmış. Ondan makam, usul, nazariyat dersleri alarak genel musiki bilgisini ilerletmiş. Ama hiç kimseden klarnet dersi almadan sazında kendi kendini yetiştirmiş Şükrü Tunar. Nota bilgisini de kendi çabalarıyla geliştirmiş. İşte Kazım Uz'dan aldığı teknik bilgiler doğrultusunda. Kazım Uz'un aracılığıyla da mehter takımına girmiş. Uzun yıllar İstanbul ve Ankara radyolarında, saz salonlarında, gazinolarda 46 yıl klarnet çalmış ve plaklar doldurmuş. 1962 yılında Cumhuriyet Gazinosu'nda Zeki Müren'e eşlik ederken geçirdiği kalp krizi sonucu çok genç denilecek bir yaşta 55 yaşında

0: Maalesef vefat etmiş
1: Çok
0: Şükrü
1: genç bir
0: Tunar.
1: yaş.
0: Evet.
1: Rahmet diliyoruz. Az önce Şükrü Tunar'ın nazariyat ve usul dersleri aldığını ifade ettiniz. Bu dersleri almasına rağmen klarnet tekniği konusunda hiç kimseden ders almadan kendi kendinin hocası olması, onun icrasındaki o kendine has üslubu da ortaya çıkarmış, değil mi?
0: Evet, kesinlikle. Yani büyük bir yetenek. Klarnet konusunda özellikle bir virtüöz Şükrü Tunar.
1: Hakikaten insanın kendi üslubunu bulabilmesi o kadar önemli ki. Bazen bakıyoruz, birileri ortaya çıkıyor, sesiyle, yorumuyla sanki birilerine benziyor. Taklit gibi oluyor. Ama insanın kendini bulabilmesi ayrı bir maharet.
0: Evet.
1: Şimdi sizden bir eser daha dinleyelim mi? Uşak
0: Evet.
1: makamında gelsin yine. Kalbimi bezlederim, minnet-ü zevkle dilesen. Buyurunuz efendim, keyifle dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Ay'ın konseri devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan "Kalbimi bezlederim, minnetü zevkle dilesen" eserini dinledik Uşak makamında. Ve sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Klarnet virtüözü ve bestekar Şükrü Tunar'ın hayat hikayesini konuşuyoruz. Sayın Gümüş, Şükrü Tunar'ın Zeki Müren'e ait acıklı bir hatırası var. O nedir? Sizden dinlemek isteriz.
1: Evet, biraz önce de söylediğim gibi Cumhuriyet Kazinosu'nda Zeki Müren'e eşlik ederken kalp krizi sonucu vefat etti. Zeki Müren kendi hatırasında anlatıyor. Ve bir akşam sahneye çıkışımdan 2 dakika sonra Gürrüli Cazkar Peşrevi'nin sonuna doğru sol koluma yaslanıp düştü. Ruhunu teslim etti. Yılların klarnet üstadı, mabedi olan sahnede can vermişti. Dolmayan büyük bir sanatkarı kaybetmiştik. Yeri dolmayacak çok büyük bir sanatkardı. Onu çocuk yaşımda Bursa'da tanımıştım. Boğaziçi Lisesi son sınıf talebesiyken bir gün mektepten beni alıp sahibinin sesi plak şirketine götürmüştü. Muhabbet Kuşu isimli eseri ilk plağımdır. Efendi ağırbaşlı bir insandı. Sessizdi, içine kapalı bir hali vardı. Yıllarca sahnede hemen yanımda şarkılarımı şahane klarnetiyle süsledi. Konserlerimde beni coşturmak için elinden geleni yapardı. Hususi hayatında da konuşmaktan çok dinlemesini seven, durgun bir hali vardı. Seyahatlerimizde bir baba, bir abi gibi müşfikti diye anlatır Zeki Müren.
0: Şükrü Tunar'ın Zeki Müren'i henüz bir lise öğrencisiyken keşfedip elinden tutarak plak şirketine götürmesi hakikaten Türk sanat müziğinin de kaderini değiştirmiş.
1: Evet.
0: Bazen birilerinin ortaya çıkıp birilerini keşfetmesi gerekiyor.
1: Evet, şanslıymış o konuda.
0: Evet.
1: Gerçi tabii ki Zeki Müren'in belki ona ihtiyacı yoktu ama yine de o yıllarda büyük bir destek olmuş ona.
0: Evet. Vakit kaybetmeden sizden bir eser daha dinleyelim. Uşak makamında yine bir eser. "Geçti muhabbette mi, ağla gönül, yan gönül." Buyurunuz efendim.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Ay'ın konseri devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan Geçti Muhabbette Mi, Ağla Gönül, Yan Gönül eserini dinledik Uşak makamında. Teşekkür ederiz efendim.
1: Rica ederim.
0: Klarnet virtüözü ve bestekar Şükrü Tunar'ın bestekarlığı hakkında neler biliyoruz?
1: Şükrü Tunar işte ilk bestesini biraz önce icra ettiğim Geçti Muhabbette Mi, Ağla Gönül, Yan Gönül. Askerliği sırasında 28 yaşında Uşak makamında besteliyor. İlk bestesi bu şarkısı. Şükrü Tunar'ın mesela bir Hüseyin'i bestesi var. Geçti sevdalarla ömrüm, herkesin bildiği. Yine sözlerini Osman Nihat Akın'ın yazdığı Hüzzam bir eseri var. Bir zamanlar maziye bak. Sabah saat 5-6 gibi erken saatlerde kalkarmış. Güfteyi sayıklayarak böyle sabahları en az 4 saat çalışarak bu eserleri bestelemiş. Yani birbirinden güzel eserleri var. İnsanın ruhunda derin izler bırakan besteleri var. Şarkılarının çoğu piyasalarda okunmuş. Başta Zeki Müren olmak üzere devrin ünlü şarkıcılarına eşlik etmiş. Hala eserleri zevkle icra ediliyor ve dinleniyor. Özellikle Uşak makamında şarkıları hep güncelliğini korumuş. Uşak makamında şarkıları daha fazla. O konuda daha usta bir bestekar. Şarkı formunda eserleri var. Beş peşrevi, iki saz semaisi ve birkaç güzel oyun havası da bestelemiş. Yani Şükrü Tunar'ı musikide unutulmaz kılan yanı icracılığı.
0: Biraz önce ifade ettiniz, bir çalışma disiplinine sahip.
1: Evet.
0: Sabahın ışıklarında
1: Evet.
0: 5-6 gibi uyanıp çalışmalarına başlıyor. Onun eserlerindeki o titiz ve kalıcı yapıyı da yine eserlerinde görüyoruz. İlk bestesinden itibaren Uşak makamına olan özel ilgisi ve bu makamdaki başarısı da onun müzikal karakterinin bir imzası sayılabilir o halde.
1: Evet, kesinlikle.
0: Evet, bir eser daha dinleyelim o halde. Hicaz makamında söyleyemem derdimi kimseye, derman olmasın diye. Buyurunuz efendim, keyifle dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Ay'ın konseri devam ediyor ve kıymetli sanatçılarımızdan çok güzel bir eser daha dinledik. Hicaz makamında söyleyemem derdimi kimseye derman olmasın diye. Teşekkür ederiz efendim.
1: Rica ederim.
0: Sayın Gümüş, Şükrü Tunar'ın klarnet tekniğine dair neler söylersiniz?
1: Yani Şükrü Tunar, Türk musikisinde klarnet denilince akla gelen ilk sanatçılardan. Sol klarnet icracıları arasında idol olarak görülmekte. Çok sağlam, güçlü bir tekniği var. Yani tekniği de, üslubu da tamamıyla kendine özgü. Son derece parlak, bir anda kulağı okşayan, çok güzel sesler çıkarıyor klarnette. Baskıları çok kusursuz, sazının gerektirdiği gibi, ritim duygusu çok yüksek bir sanatçı. Üstün tekniği ve musiki seviyesiyle daima aranan bir icracı olmuş. Fasıllarda, taksimlerde, oyun havalarında ve soliste eşlik ederkenki üslubu, tavrı, süslemeleri birbirinden farklıymış hep. Özellikle zeybek, çifte delli, sirto, longa, karşılama gibi oyun havalarındaki üstatlığı erişilmez seviyedeymiş. Saksafonu da çok güzel çalarmış. Ama hiç şüphesiz Şükrü Tunar benzersiz klarnetiyle musikide silinmez bir iz bırakmış, unutulmaz bir klarnet üstadıdır.
0: Evet, bir üslup farkı da var sanki. Çeşitli enstrümanları da aynı zamanda icra ediyor.
1: Evet.
0: Allah vergisi bir yetenek diyebiliriz.
1: Kesinlikle.
0: Evet efendim, bir eser daha dinleyelim sizden. Hicaz makamında bir eser bu. Demedim hicranımı ellere yarar diye. Buyurunuz efendim, keyifle dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Ay'ın konseri devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan Hicaz makamında Demedim Hicranımı Ellere Yarar diye eserini dinledik. Teşekkür ederiz.
1: Rica
0: Gönüllerinize
1: ederim.
0: sağlık. Zeki Müren'le ilgili bir hatırası daha var. Zeki Müren'in ilk planı
1: Evet,
0: yapmasına vesile
1: evet,
0: oluyor.
1: evet. İşte biraz önce de bahsetmiştim. 54 yılında Zeki Müren'in sesi artık İstanbul Radyosu'nda yükselmeye başlamış. Şükrü Tunar yine bir programda klarnetiyle Zeki Müren'e eşlik ediyor. Zeki Müren o sırada yine Boğaziçi Lisesi son sınıf öğrencisi. Şükrü Tunar Bir Muhabbet Kuşu isimli uşak şarkısını yeni bestelemiş. Zeki Müren'i dinledikten sonra onu Topkapı'daki sahibinin sesi

0: plak şirketine götürüyor ve ilk plağını yapmasına ve sanat güneşinin doğmasına vesile oluyor. Kalbimi bezlederim, minnet üzekle dilesen. Biraz önce icra ettiğim şarkı. Zeki Müren'in ilk plağı olarak tarihe geçiyor. Zeki Müren onsuz konsere çıkmazmış ve ölene kadar da Zeki Müren'e klarnetiyle eşlik etmiş. Zeki Müren bestelerinde Şükrü Tunar'ın da onun için etkisi görülmekte.
1: Hı hı.
0: Yani çünkü hayatında çok büyük bir yer edinmiş.
1: Evet. Az önce Şükrü Tunar'dan bahsederken sözleriniz arasında dikkatimi çeken bir yer oldu. Bir enstrümanist için sola çalmak kadar bir soliste refakat etmek de büyük bir maharet.
0: Kesinlikle. Şükrü Tunar'ın işte bu refakat sazı olarak da çok iyiymiş.
1: Hı hı. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sizden bir eser daha dinleyelim. Hicaz makamında bir eser, güftesi Süheyla Gürses'e ait. Neden hala seversin, onda vefa yok gönül.
0: Evet.
1: Buyurunuz efendim, keyifle dinliyoruz.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Ay'ın konseri devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan Hicaz makamında Neden Hala Seversin, Onda Vefa Yok Gönül eserini dinledik. Efendim, Şükrü Tunar'ın Mesut Cemil'le bir anısı var. O da sizden dinlemek isteriz.
1: Evet, 1927 yılında Yeni Postane üzerinde Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi adıyla ilk İstanbul Radyosu kurulmuş. Buranın müdürü de işte muavini de her şeyi de Mesut Cemil'di. Bir gün asker elbiseli, fakir görünüşlü bir delikanlı Mesut Cemil'e geliyor. Bu delikanlı Şükrü Tunar'dı tabii. İşte efendim acaba radyoda arada sırada bana bir iş verebilir misiniz diyor. Mesut Cemil oğlum elinden ne iş gelir diyor. İşte klarnet çalarım diyor. Sazın yanında mı diyor. Yanımda efendim diyor. O halde dinleyelim diyor. Şükrü Tunar klarnetini çıkarıyor. İşte parçalarını birbirine takıyor. O fakirlik hali klarnetin bazı mandallarının yayları bozulmuş olacak. Lastikle tutturuyor falan. Evvela kabadan bir uşak geziniyor. Mesut Cemil'in derhal dikkatini çekiyor. Sanat kıymetine hayran kalıyor. Mesut Cemil otur diyor. Türk musikişinasları içinde en çok kimi seversin diyor. O da Cemil Bey'i severim efendim diyor. Nereden tanırsın diyor. Plaklarından tanırım diyor. O halde bana bir Hicazkar taksim eder misin diyor. Yine Hicazkar olarak mükemmel bir taksim ediyor. Bir de harikulade bir sanat inceliği göstererek tavır itibariyle Cemil Bey'i hatırlatacak eda ile name oyunları yapıyor. Hiçbir zaman üslubun dışına çıkmıyor. Mesut Cemil hayranlıkla izliyor onu. De o gün klarnetiyle öyle bir rast taksim ediyor ki Mesut Cemil şimdiye kadar bunu hiçbir klarnette görmüyor. Sazını istediği gibi söylettiriyor. Piyasa tavrında harikalar yarattırıyor. Çifte delilerde, oyun havalarında görülmemiş bir çevikliği var. İşte o gün Şükrü Tunar her seans için 175 kuruşa radyoda işe başlıyor. Günden güne tabii yeteneğini artırıyor, meşhur oluyor, şöhret oluyor fakat hiçbir zaman şımarmıyor. Yine her zaman terbiyeli, her zaman nazik ve her zaman mütevazi kalıyor Şükrü Tunar. Allah rahmet eylesin.
0: Amin. Mütevazı olan daima yükselir insanların gönüllerinde. Şükrü Tunar'ın Mesut Cemil'in karşısına mandalları lastikle tutturulmuş bozuk bir klarnetle çıkıp onu kendine hayran bırakması bir müzisyen için enstrümanın kalitesinden ziyade sanat ruhunu ve teknik hakimiyetin önemini aslında bizlere kanıtlıyor.
1: Kesinlikle, evet, kesinlikle.
0: Zaman hızla akıp geçerken sizden bir eser daha dinleyelim. Hüzzam makamında Adanın Yeşil Çamları. Buyurunuz efendim,
1: Evet.
0: keyifle dinliyoruz.

0: Kıymetli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz kıymetli icraları için. Efendim, böylece bir ayın konseri programının daha sonuna geldik. Programımızın bu bölümünde klarnet virtüözü ve bestekar Şükrü Tunar'ın hayat hikayesini konuştuk. Sayın Gümüş, hayatına dair bizlere önemli bilgiler verdi. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim, ben teşekkür ederim.
0: İnşallah önümüzdeki ay tekrar buluşmak dileğiyle.
1: İnşallah değerli Şule Hanım'a, size, teknik yönetmen arkadaşıma ve değerli saz üstadlarına ben de teşekkür ediyorum.
0: Bu arada size tekrar geçmiş olsun
1: Çok
0: dileklerimizi
1: sağ olun,
0: iletiyoruz.
1: teşekkür ederim.
0: İnşallah en kısa zamanda iyileşin. Önümüzdeki ay böyle sizi sağlıkla
1: İnşallah.
0: ağırlayalım burada. Çok teşekkürler. Kıymetli dinleyenler, sevgili musiki severler, gönül penceremizi musikimizin önemli isimlerinden klarnet virtüözü ve bestekar Şükrü Tunar'ın yaşam öyküsüne ve sanatına araladığımız ayın konserinin sonuna geldik. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Süleyman Ozan Koçak sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Stüdyomuzda bize eşlik eden ve eserleri canlı performanslarıyla yeniden kalplerimize taşıyan değerli konuklarımız, TRT Personel Korosu Başkanı ve Şefi Sayın Emine Gümüş'e, Kültür Bakanlığı saz sanatçıları kemanda Evren Turnay'a, kanunda Özgür Ahmet Çarman'a, Ud'da Mehmet Akgün'e, ayrıca ritimde Adem Atuğ'a çok kıymetli icraları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sanatkarların zarif dünyalarından süzülüp gelen namelerle gönüllerinizde hoş bir sada bırakabildiysek ne mutlu bize. Bir sonraki programda yeniden aynı huzurlu iklimde buluşuncaya dek her şeyi gönlünüzce musikinin hoş sesleri hep yanı başınızda olsun.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Turkuaz. Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

alır sanma yanına, Edem bulur

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belliğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor. Sevgili dinleyiciler, halk kültürü içerisinde önemli bir yer teşkil eden ve kendine özgü kuralları olan aşıklık geleneğinin, aşık sanatının asli temsilcileri arasında sadece erkekler değil, kadınlar da yer alıyor. Profesör Doktor Seviler Çınar'ın vurguladığı gibi 20. yüzyılın son çeyreğine kadar haklarında pek çalışma yapılamamış ve konu büyük ölçüde ihmale uğramış. Bizler de aşıklık geleneğini ele aldığımız program serimizin bu bölümünde onlara yer veriyoruz. Konuğumuz genel olarak aşıklık geleneğinin kuramsal temelleri ve kadın aşıklar üzerine yaptığı öncü çalışmalarıyla tanınan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Profesör Doktor Sevilay Çınar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum, teşekkürler.
1: Sizin 20. yüzyılın ikinci yarısında Kadın Aşıklar adlı tez çalışmanız yanılmıyorsam bu alanda yapılan ilk doktora tezi. Albüm formunda yayınlandı. Bu konuda farklı mecralarda gerçekleştirdiğiniz hatırı sayılır sayıda çalışmalarınız da var. Akademik yayınlardan, TRT radyolarında yaptığınız programlara, albüm çalışmasına kadar neden böyle bir konuda çalışma istediniz? Sohbetimize evvela buradan başlayalım.
2: Neden bu konu hep anlatmaya çalıştığım bir hikayem var diyeyim. Konservatuvar yıllarında, öğrencilik yıllarımda, repertuar derslerimizde geçtiğimiz türkülerde kadınların adını kaynak kişi olarak görünce heyecanlanıyordum. Çünkü çok sık göremiyordum. Bitirme ödevimle bir yolculuğa başladım. Yani kadın aşıklar nerede? Önce kadın kaynak kişiler, sonra kadın aşıklar olarak özelleşen bir konu haline geldi. Konservatuvarda hocalarımın da ışığında diyeyim. Ve bu vesileyle yol almaya başladığımda gördüm ki, tabii öncelikle hep sorduğum, yani kadın aşık var mı sorusu, kadın aşıklar neden bilinmiyorlara dönüştü. Çünkü bu geçiş çok önemli. Maalesef kadından aşık mı olur gibi tepkilerle karşılaştım. Ya da gerçekten kadın aşık var mı ki gibi sorularla karşılaştım. Dolayısıyla bu sorular beni hep motive etti. Ve bu sorularla birlikte çok kıymetli bir yolculuğa çıktım. Bu yolculukta da gördüm ki elbette var. Bu varsayımla elbette yola çıktım. Ve soru şuna dönüştü: neden görünmüyorlar? Ya da biz neden onların isimlerini duymuyoruz? Çünkü tezimde de bahsettiğim ve çoğunlukla alıntıladığım bir husus var. Biz aşık sanatı, aşık müziği ya da işte aşık geleneği dediğimizde temsilcilerini Köroğlu'dan Dadaloğlu'ya, Karacaoğlan'dan Sümmani'ye, Aşık Veysel'den Mahsuni Şerif'e, Murat Çobanoğlu'dan Şeref Taşlıova'ya, işte siz söyleyin Ali Kızıltuğ'dan Aşık Feymani'ye gibi çok kıymetli, çok değerli isimlerle anıyoruz. Ancak

0: Safiye Banu Hanım gibi tarikatlarda üretimini geliştirmiş, Şerife Soykan, Fatma Oflas Hanım gibi köylerinden hiç uzaklaşmayarak yaşamlarını eserlerinde işlemiş. Ayşe Berk, Dudu Karabıyık gibi aile büyüklerinden etkilenerek sanatını icra etmiş. Nevruza Oylum, Telli Gölpek gibi bade içerek bu sanatı benimsemiş. Vasfiye T. Hanım gibi yarı göçebe çevrede halk şiiri okuma alışkanlığını kazanarak üretkenliğini kanıtlamış. Döne Sultan, Güllühan Hanım gibi aşık kahvelerinde, aşık meclislerinde atışma fırsatı yakalayarak yeteneğini sergilemiş. Yeter Yüzbaşıoğlu, Ayşe Çağlayan, Fatma Taşkaya gibi aşık olan eşlerinden etkilenerek sanatını geliştirmiş. Şahturna Ağdaşan, Şahsenem Akkaş, Filiz Yurdakul gibi siyasi nitelikli şiirleriyle dinleyici kitleye ulaşmış. Arzu Yiğit, Kevser Ezgili, Sürmeli Can Kaya gibi kaset çıkararak, İlkin Manya, Durşen Mert gibi müzik kurslarına da giderek değişimle yerleşen gelişim fikirlerini de hayata geçirmiş, çalışmış, kadın temsilciler tarafından da sürdürmüş bir gelenek var. Burayı çok daha da uzatabilirim elbette örnekleriyle. Ne mutlu ki bu isimleri keşfetmek, hatta onlarla tanışmak çok kıymetli bir yolculuktu benim için ve halen de devam eden bir yolculuk.
1: Albümden de biraz bahsedebilir misiniz?
0: Evet. Bu albüm bizim albümümüz Kadın Aşıklarla, ne mutlu ki. Bu tez sürecinde, saha çalışmaları sürecinde birlikte kurduğumuz hayallerden biriydi. Çünkü tüm bu tartışmalar içinde, tüm bu sorunsallar içerisinde pek çok şeyi görünür kılan somut bir çalışma olması anlamında çok kıymetli. 2010 yılında Kadın Aşıkların tek tek kendi türkülerini, kendi sözlerini çalıp söylediği bir albüm çalışması oldu. Rahmetli Hasan Bey'in destekleriyle gerçekleşti. Ve bu çalışmada en kıymetli olan hususlardan bir tanesi kadınların kendi bireysel seslerini öne çıkarmaya çalışmaları oldu. Bu albüm hazırlığı sürecinde kadın aşıklara işte Sürmeli abla, Nurşah abla, Arzu abla sizler çalıp söyleyeceksiniz dediğimde nasıl yani bağlamayı ben mi çalacağım dediler. Ben de hani aşık geleneğinde siz çalıp söylüyorsunuz zaten ki gelenekte de böyle ki Arzu Bacı sayısız albüme imza atmış bir kadın aşık bu arada. Şu temsil kısmında şunu demeye çalışıyorum. Kadınlar karar veren mekanizmalar tarafından sazı artık sen çalmayacaksın denildiğinde çalmıyorlar. Ve bu anlamda da bir özgüven eksikliği söz konusu oluyor. Çünkü diyor ki yapımcı beklenti, arz ve talep üzerinden başka türlü icra biçimlerini tercih ediyorlar. Dolayısıyla aslında kadınların bu gelenekte asıl olan söze eşlik etmesi gereken müzik başka bir şeye dönüşebiliyor. Ve kadın kendini temsil etme halini unutabiliyor. O yüzden bu albüm bu anlamda da çok önemli bir göstergeydi ve bunu tamamlamak adına kadınların geleneğin içinde sadece yer almıyorlar. Seslerini de kuruyorlar, sözlerini de kuruyorları gösterebilmeleri adına çok kıymetli bir çalışmaydı hepimiz için.
1: Aynı zamanda bu kadın aşıkları biz neden tarihsel olarak daha az görüyoruz?
0: Evet, şunu söylemeden edemeyeceğim. Bir alıntı yapmak istiyorum yine. Nicholas Cook diyor ki, genel olarak aktarılan biçimiyle müzik tarihinde kadının yokluğu hemen göze çarpar. Ki siz de bunu söylüyorsunuz evet. Aslında. Ve diyor ki, bunun nedeni kadınların müzikte etkinlik göstermemesi değil, tarihin aktarılma biçimidir. Yani, hadi gelin tarihin yazılma biçimini sorgulayalım. Aslında ben bu yolculuğa başlarken tarihin yazılma biçimini de sorgulamaya başlamıştım. O zaman haberim yoktu ve gördüm ki zaten hani işte pek çok değerli aşık ismini sıraladık. Neden kadın isim aklımıza gelmiyor dedik. Bu kadar ismi sıralarken kadınların bu tarih içinde yer almamaları mümkün değil. Sözlü tarihte varlar ama yazılı tarih içerisinde yoklar. Dolayısıyla tarihin yazılma biçimine baktığımızda ve beraberinde kadının konumlandırıldığı noktalara baktığımızda, yani ne demek istiyorum? Bir aşık sanatından bahsediyorsak elinde sazıyla bir figür belirir, değil mi? Ya da meydanlarda elinde sazıyla bir figür belirir. Ya da bir aşık meclisinde ya da bir aşık kahvehanesinde. Ama gözümüzü kapattığımızda bu figür bir erkek figürüdür. Erkeğin konumu itibariyle, toplumda ona verilmiş rolleri itibariyle. Ama kadının da duyguları var. Kadın da üzülüyor, kadın da seviniyor. Elbette o da duygularını

0: ifade ediyor. Ancak duygularını ifade edebilecek icra ortamını bulması kısıtlı oluyor. Hı hı. Bu icra ortamı, icra ortamı bile diyemiyoruz çoğunlukla. Çünkü çoğunlukla kendi başına oluyor. Diğer taraftan ya da kadınlar arası diyebileceğimiz ortamlarda ya da aile arası diyebileceğimiz çok kısıtlı ortamlarda oluyor. Yani burada aslında şeyi vurgulamak istiyorum. Tırnak içinde bir görünmezlik söz konusu.
1: Evet.
0: Ses var, görüntü yok. Dolayısıyla kadının konumlandırıldığı bu noktada o görünmezliği görünür kılmaya çalışmak, yine çok kullandığımız, akademide de çok kullandığımız bir ifade, farkındalık yaratmaya çalışmanın ne kadar önemli olduğunu bu yolculukta bir kere daha anladım. Çünkü kadınlara verilen o icra ortamı sayesinde onların kendilerini ifade etmeye başlamasıyla bu sanatın sesine kadın sesinin katılması ve diğer taraftan dinleyici kitlenin de onun farkına vararak erkek ya da kadın düşünmeden bu sanatı dinlemeye çalışması çok anlamlı. Burada ne demek istiyorum? Ben araştırmalarımı yapmaya başladığımda bazı pilot okullarda da çalışmalar yaptım. Öğrenci kardeşlerimizle anketler yaptım. Mesela onlar şunu diyordu, kadın bağlama çalmaz ki, kadına bağlama yakışmaz ki. Yani çocuklar görmemişler,
1: evet.
0: Kadın bağlama mı çalar gibi cevaplar aldım. Hem kız öğrenciler hem erkek öğrenciler
1: aslında
0: tarafından.
1: Aslında toplumsal algıyı yöneten taraf değil mi? Onların ilk gördüğümüz taraf o aslında. Toplumun algısını ilk
0: Kesinlikle.
1: Gördüğümüz taraf çocukların algısı.
0: Kesinlikle. Buradan da çok şey öğrendim. Hı hı. Bu da bana çok şey anlattı. Yani farkındalık anlamında, görünmezlik anlamında, diğer taraftan temsil sorunu anlamında.
1: Hı hı.
0: Yani burada da şunu demek istiyorum. Kadının evet ya ben gördüm şurada çalıyordu demek de yetmiyor.
1: Hı hı.
0: Yani orada yine sınırlı bir alan sunuyorsunuz. Kadın istediği konu, istediği konumda çalabilmesi, diğer taraftan buna kendisinin karar verebilmesi çok kıymetli.
1: Hı hı.
0: Çünkü kadın aşıkların hikayelerine baktığınızda da çoğunlukla şunu görüyorsunuz. Bu arada ismini saydığım ya da şimdi yine sayacağımız isimler arasında ailelerinin de desteğiyle yer alan kadın aşıklarımız da var.
1: Hı hı.
0: Ancak kadın aşıklardan o hikayeler arasında şunu çok duydum. Ben aşık meclislerine katılmak için hep icazet almaya çalıştım ama ötelendim. Arka taraftan dinledim, nasıl atışma yapıyorlar onu öğrenmeye çalıştım. Ben tabii şunu çok tekrar ediyorum. Yani bu geleneğin eğer bir cinsiyeti varsa erkek, erkek
1: hı hı.
0: egemen. Ha burada A olmaması lazım ya da bunun üzerine başka bir olumsuzlama yapmaya çalışmıyorum. Böyle bir gerçeklik var.
1: Evet.
0: Çünkü bu sanatta var olabilmeniz için usta yanında yetişmeniz lazım. Bu sanatta var olabilmeniz için kasaba kasaba, köy köy dolaşabilmeniz lazım. Bu sanatta var olabilmeniz için, kendini kanıtlayabilmeniz için aşık meclislerinde atışma yapabilmeniz lazım. Dolayısıyla bu doğal ortamlar kadının konumlandırıldığı noktalarda sınırlar, duvarlar örüyor. Ama burada çok güzel olan ya da çok anlamlı olan demek daha doğru, kadın tüm bunların farkında, ayırdığında olarak diyor ki benim ustam yok. Mesela Ezgili Kevser'le saha çalışmasında görüşmelerimizde bana şunu demişti. Usta malı okumak çok önemli. Bir aşığın usta malı okuması. Benim ustam var diyor. Allah Allah kim seni yetiştirdi diye sorduğunuzda yok öyle değil. Ben sahada derleme yaptım. Derleme yaptığım türküleri usta malı olarak okuyorum diyor. Şimdi bu çok ciddi bir farkındalık. Çok kıymetli bir farkındalık. Diğer taraftan mesela Nurşah Bacı diyor ki benim ustam Yunus Emre. Nasıl mümkün Nurşah
1: evet.
0: Bacı diyorsunuz haklı olarak. Ben çünkü diyor onu kitaplardan okudum. Onu kitaplardan tanıdım. Ben onun dilini öğrendim. Onun rengini öğrendim. Dolayısıyla benim ustam o diyor. Ya da Şahsenen Bacı benim ustam Mahsuni Şerif diyor. Ben onu dinledim.
1: Peki kadın aşıkların izine hangi kaynaklarda rastlanabiliyor?
0: Kadın aşıkların izine en çok sözlü kültürde rastlıyoruz. Tabii ben doktora tezimi hazırlarken 20. yüzyılın ikinci yarısında kadın aşıklar demek durumunda kaldım. Neden böyle diyorum? Çünkü ben bir müzikolog olarak bir müzikoloji tezi hazırlama sorumluluğundan hareketle bana müzik gerekiyordu, müzik kayıtları gerekiyordu. Ve bu yüzden de sahaya çıkmam gerekti. Fakat onun öncesinde 20. yüzyılın ilk yarısında literatürde kaynaklarda kadınların isimlerine baktığımda evet çok önemli ölçüde kadın şiirlerine rastlıyoruz elbette. Fakat burada bazen işte bir kadın ismi görüyorsunuz ancak iki şiiri var başka şiiri yok. ya da tek bir şiiri var ya da ismi var, şiiri yok. Dolayısıyla burada kadın, yani aşık olarak, ozan olarak gibi isimlerle anılmış ama onu belgeleyebileceğiniz veri bulmanız çok zor. Bu yüzden tarihin yazılma biçimi ve tarihin yeniden yazılması çok kıymetli.
1: Peki Sayın Çınar, kadın aşıklar geleneğinde kendi sesleriyle mi konuşuyorlar yoksa daha çok temsil edilen figürler mi?
0: Temsil edilen figürler olarak yer alıyorlar vurgusu çok önemli. Çünkü benim aldığım tepkilerden biri şuydu, şunu anladım ben. Kadından aşık olmaz, kadına aşık olunur. Dolayısıyla maalesef bunu bazı hazin hikayelerle de öğrendim. Buna örnekler verebilirim. Ne demek bu? Yani kadın şiirlerini yazmaya başladığında ailesi hemen önüne geçmiş. Aman kızım, sakın böyle şeyler yazma derler ki... Kime sevdalanmış bu kız derler. Ya da eşi şiirlerini yakmış, yırtmış. Sen kime sevdalısın diye. Halbuki diyor ki ben doğaya, ben eşime, çocuklarıma, yaradana sevdalıyım. Ancak bu yüzden sen aşık olacaksan kendine saklayacaksın. Çünkü orada konumlandırıldıkları nokta yine verilen roller neticesinde. Dolayısıyla temsil edilen figürler olarak her ne kadar yer alsalar da çoğu zaman kendi sesleriyle değil erkek anlatıları üzerinden temsil ediliyor olsalar da, ki yani bu noktada sadece görünürlük değil temsil meselesini de sorunuz sayesinde vurgulamış oluyorum. Bu konu aslında daha geniş kapsamda bir kültürel hafıza meselesine işaret ediyor. Çünkü kimlerin hatırlandığı ve kimlerin unutulduğu kültürel hafızanın nasıl kurulduğunu gösteriyor. Yani kadın aşıkların görünmezliği tam da burada devreye giriyor. Yani hafızanın dışında bırakılan bir üretim söz konusu. Bu yüzden kadın aşıkları konuşmak bu vesilelerle aslında kültürel hafızayı yeniden düşünmek, hatta yeniden düzenlemek anlamına geliyor. Kadın aşıklar şiirlerinde de kendilerini temsil ederken, mesela Çahturna'nın şiirlerinde kadın olmak sadece bir kimlik değil, aynı zamanda bir mücadele alanı olarak karşımıza çıkıyor. Yani kendilerini de temsil etme biçimlerine baktığımızda. Ya da Vasfiye Hanım kendisini anlatmaya çalışırken bir hikayesi üzerinden, yani bir kadın olarak kaynanasıyla atışmasını anlatıyor. Dolayısıyla hem temsil edilme hem de kendilerini nasıl temsil etme noktasına baktığımızda, ya da Sarıca Kız, el kızı dediler deyip kadının konumunu ve durumunu, sorunlarını anlatıyor. Temsil anlamında çok kıymetli örnekler var elde.
1: Peki sağ çalışmalarınızda sizi en çok etkileyen gözlem ne oldu? Bu konuda bir örnek verebilir misiniz?
0: Mesela Aşık Gülçınar'ı da bu vesileyle yad etmek isterim. Kendisi çok geç sazla tanışmış bir kadın aşık. Ben onunla tanıştığımda gerçekten sorduğunuz soruya cevabı şiirler yazarak veriyordu adeta. Ve sazını eline aldığında da kendisini çok rahatlıkla ifade eden bir kadın aşıktı. Ve ben de şöyle düşünmüştüm, yani çok uzun zamandır, çünkü bu bir pratik, bir deneyim işi aynı zamanda. Fakat sazıyla çok geç tanıştığını söylemesi beni çok etkilemişti. Adeta akıyordu çünkü. Çocukluğundan beri evet duvarda bir saz asılı ama benim o saza dokunmam yasak. Ya da benim o sazı elime almam yasak. Elime alıyorsam da gizli gizli. Çok geç tanışıp bu kadar kendisini rahatlıkla ifade edebiliyor olması beni çok etkilemişti. Diğer taraftan kadın aşıkların pek çoğunda sahaya çıktığımda onlarla konuşuyor, onlara bu soruları soruyor olmak onlar için ne kadar ayrıcalıklı bir dünya sunuyor olduğunu görmek. Diğer taraftan bir özgüven meselesi olduğunda, yani tam cümleler böyle değildi ama nasıl ya, ben o kadar kıymetli miyim, önemli miyim ki gibi tepkiler almak çok anlamlıydı. Çünkü şunu görüyorsunuz, evet bizi temsil eden, kültürümüzü temsil eden kadın ya da erkek, bu temsil çok kıymetli. Çok değerli sözler üretiyorlar. Onlar sadece şiir değil, tarih yazıyorlar. Önemli olduğunun farkında değiller ya da yeterince fark ettirememiş olmak beni çok etkilemişti.
1: Peki kadınlar usta çırak geleneğine nasıl dahil oluyor?
0: Evet, bu meseleye az önce biraz değindik ama aşıklık geleneği usta çırak ilişkisi üzerine kurulu. Özellikle sözü üretme, sesi üretme, melodiyi kurgulama, ritmi kurgulama, bunlar çok kıymetli. Ama bu yapı usta çırak eğitimi, usta çırak işleyişi, yani bu yapılanma büyük ölçüde erkekler üzerinden işliyor. Kadınlar dolaylı

0: aile öğreniyor. Kadınlar kendi kendini yetiştiriyor. Usta bulamıyor, usta bulabildiğinde de onunla gece gündüz ya da işte diyar diyar dolaşması. Dolayısıyla geleneğe girmek kadar geleneğin içinde kabul görmek çok önemli ve usta da aslında bu anlamda çok deyim yerindeyse bir giriş bileti sunuyor ya size. Hı hı. Kadınlar onu almak için çok başka yollar deneyimlemek durumunda kalıyorlar. Yani şunu hatırlatayım, az önce işte Ezgili Kevser'in sahada kendisine usta malı eser araması gibi. Hı hı. Ya da bir başka kadına aşığın kendisine halk kültürü kitaplarından, edebiyat kitaplarından, kütüphanelerden aşıkların şiirlerini okuyarak kendisine model alması gibi. Ya da bir başka kadına aşığın aşık meclislerinde dinleyici olarak katılıp oradan öğrenmeye çalışması gibi durumlar söz konusu.
1: Peki kadın aşık olmaz söylemi bugün hala geçerli mi?
0: Kadın aşık olmaz, kadından aşık olmaz söylemi tamamen bitmiş değil diye düşünüyorum. Ama şurada da haksızlık etmeyeyim. Ben uzun zamandır böyle bir söylemle de karşılaşmıyorum. Fakat neden o zaman bitmiş değil diyorsunuz diye haklı olarak soracak olursanız, yapılan etkinliklerde her ne kadar sınırlı olsa da sembolik diyebileceğimiz sayıda kadınları görüyor olmak burada halen bir temsil sorununun, halen bir görünürlük sorununun devam ettiğini gösteriyor. Bu yüzden çok iyimser bir şekilde yanıt veremiyorum. Ama şu da var ki kadınlar bir taraftan geleneği dönüştürüyorlar aslında. Hı hı. Bu çok yavaş olsa da dönüştürüyorlar. Ne demek istiyorum? Kadın aşıklar geleneğe beklediğimiz ölçüde dahil olamıyor olsalar da aslında yeniden yazıyorlar. Mesela dijital ortamda bir aşıkla atışma yapıyor ve bunu daha görünür kılabiliyor. Ya da online ortamlarda kendilerine kanal oluşturuyorlar. O kanallardan yayınlar yapıyorlar. Bu anlamda çok geniş, kendi sınırları içerisinde geniş kitlelerde görünürlük sağlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla kadın aşık olmaz söylemine karşılık gelebilecek, işte olur, oluyor dedirtebilecek çalışmalar yapmakta olmaları da bence bu söylemi azaltan önemli etkenlerden biri diye düşünüyorum.
1: Evet, Sayın Çınar, son olarak şunu sormak istiyorum size. Aşıklık geleneğinin geleceğinde kadınların rolü nasıl şekillenecek sizce?
0: Evet, aslında bu soruya geçiş olmuş oldu son kurduğum evet. Cümleler. Çünkü bugün dijital platformlar kadın aşıklar için yeni bir alan açıyor. Yani artık görünürlük sadece fiziksel mekanlara bağlı değil. Dolayısıyla sosyal medyada hem de genç kuşaklara da hitap edebilecek çok kıymetli söylemleri var. Eleştirel, taşlama diyebileceğimiz çok kıymetli söylemleri var. Bu da genç arkadaşların, öğrencilerimden de takip ettiğim için rahatlıkla söylüyorum, ciddi ölçüde ilgilerini çekiyor. Dolayısıyla geleceğin aşık geleneğine konuşacak olursak daha çoğul, daha çoklu bir ses olacağına inanıyorum. Elbette dönüşüm devam ediyor, dönüşüm devam edecek. Ama bu bir kayboluş değil, bu bir yitirme değil, bu bir dönüşüm olduğunu düşünüyorum. Tabii bu vesileyle kadın aşıkları konuşmak sadece geçmişte unutulmuş isimleri hatırlamak değil, aynı zamanda bugünün ve geleceğin kültürel hafızasını daha adil bir şekilde kurma çabası. Dijital ortamların bu anlamda ben olumlu etkileri olacağını düşünüyorum ya da gözlemliyorum diyeyim. Ve tabii burada kadınların bu cesareti, bu özgüveni çok anlamlı. Çünkü bir geleneğin gerçek gücü yalnızca kimleri hatırladığıyla değil, kimleri hatırlamaya cesaret edebildiğiyle de ilgili, kimleri hatırlatmaya cesaret edebildiğiyle de ilgili. Kadınlar bu cesareti gösteriyorlar.
1: Sevgili dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Profesör Doktor Sevilay Çınar'a teşekkürlerimizi sunuyoruz ve Aşık Gül Çınar'ın sesi ve sazıyla sizlere veda ediyoruz. Ruhu

0: Turkuaz.
1: Nakkaş aldı ince uçları edine, yüreğine. Gönlünün ince nakışlı bohçasından çıkardı desenleri. İncecik hareketlendi desenler. Bir susup bir konuşur gibi baktılar zamanımıza. Yüzyılların sözlerini taşır gibiydiler. Eserlerin kahramanları yüzyıllar önceki anı şu an yaşıyor gibiydiler. Biz de eğilsek kendi zamanlarına çekiverecek kadar canlı. İşte böyle başladı kitap resimlerinin öyküleri. Neydi onlar, kimdi, neler anlatırlardı? Nakkaş neden ince ince resimleriyle sözcükleri görünür kılardı? Bizim minyatür diye adlandırdığımız bu küçük resimler, tasvir, resim, suret gibi isimlerle anılıyor. Tasvirler yazılmış bir hikayeyi, olayı canlandırıyor. Tasvir sanatçısına musavvir adı veriliyor. Musavvirler modern çağımızda da hıza inat eserlerini usul usul üretiyorlar yine. Tarihimize bakıldığında en çok Osmanlı tarihini anlatan kitaplarda rastlanıyor tasvirlere. Bu eserlerde genellikle padişahların üstün nitelikleri, zaferleri, fetihleri konu edilmiş. Yanı sıra bilimsel, dinsel metinler, aşk hikayeleri, şiirler tasvir edilmiş. ...16. yüzyılın sonlarına doğru tek yaprak tasvirler de yapılmış. Yeni yorumlarla, yaklaşımlarla gelişmiş tasvir sanatı.

0: Nakkaş sezdi renkleri, sezdi inceliği. Anların içinde anlardan kurdu sanatını. Bir dokundu kağıda tüyden fırçasıyla, kahramanlar büyümeye başladı incelikleriyle, kağıtlarından taşmadan. Yüzyılların sözlerini taşıyorlardı. Bir konuşup bir sustular, günümüzde masal olmuş gerçeklerini.
1: Turkuaz. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamının adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 28 Mayıs 2026 ve günlerden Perşembe. Bayramın bu ikinci gününde bütün radyo dostlarımıza güzellikler, mutluluklar dileyerek, iyi haberler dileyerek ve en önemlisi bayramımızı kutlayarak başlıyoruz. Ali İhsan Yıldız yayın kumanda masasında ve ben Burak Pekcan mikrofonda. Saat 23'e kadar birlikteyiz. Hoş geldiniz dostlar.

Yıldız Can'dan hareketli türküler dinledik sevgili dostlar. Ve efendim istekleriniz için Facebook sayfamıza yazabilirsiniz. Ayrıca sadece istekler için değil, bu akşam bayram sofralarını konuşuyoruz dostlar. Bazen bir sandalye, bazen bir türkü, bazen de eksikliği hissedilen bir kişi oturur o sofrada. Bu akşam akşamın adresinde bayram sofralarının vazgeçilmezlerini konuşacağız. Neler yapıyorsunuz, nasıl hazırlıklar yapılmıştı ve nasıl bir araya gelindi. Bunlardan bahsedebilirsiniz. Bayram sofraları bazen kalabalıktır, bazen sessiz ama mutlaka bir hatıra taşır efendim. Belki bir yemek, belki bir kişi, belki de yıllardır değişmeyen küçük bir gelenek vardır. O bayram sofralarının vazgeçilmezidir. İşte bunları bekliyorum. Halihazırda yazmış olanlar da var. Çok ama çok teşekkürler dostlar. Biraz daha müzik dinleyelim. Sonra Facebook sayfasından yazdıklarınıza tek tek bakacağım.

Ve efendim bir ordu türküsü dinledik. Ardından da sizlerden gelen Facebook'taki mesajlarımıza tek tek göz atıyorum. Avdanköy'e Akören Konya'dan selamlar gönderiyor İlkay Karabiber. Hayırlı akşamlar efendim. Bugün komik bir bayram anımı paylaşıyorum. 1984'te 9 yaşındayken bir bayram günü. Evden çıkıp babaannemlere giderken caddede benden yana gelen bir dana ile ellerinde bıçak iki kişiyi gördüm. Ve son sürat eve geri kaçtım. Durumu evde anlatınca anladık ki kurban kesim sırasında danayı kaçırdım. Yakalamak için benden yana koşuyorlarmış. Burak Bey, adamların elinde bıçak kan bulaşığında olunca kim olsa benim elimde kaçardı. O günden bugüne 42 yıl geçti. Halen köydeki aynı caddeden geçerken bu olay aklıma gelir. Halen gülerim kendi kendime diyor değerli radyo dostumuz. Efendim, fotoğraf da 1977'den kalma bir fotoğrafmış. Eksik olmayın. Sağ olun, sağ olun. İstek şarkım göremedim şu anda. Evet, şimdi açıldı. İstek şarkım yok. Diğer dostların istek süresine haksızlık olmasın efendim. Teknik masa ve dostlara mutlu bir bayram akşamı diliyorum. Selamlar, hayırlı bayramlar demiş. Estağfurullah efendim. Varsa isteğiniz dinletebilirim. İsmet Köklü, Konya Selçuklu Sile'den selam ve sevgiler. İyi yayınlar dilerim diyor. Teşekkür ederim. Ahmetcan, Burak Bey kolay gelsin. Tekrar radyo başında bizi dinleyen tüm dostların Kurban Bayramı mübarek olsun. İsteğim Orhan Gencebay mübarek. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine gelsin demiş. Tabii ki bugün bir başka radyo dostumuzun mesajı var, Orman Beyliköy Tokat'tan. Hayırlı bayramlar efendim diyor İlyas Aydın. Sevdikleriniz sizi bekliyor diyerek o trafik kurallarına uyalım benzeri kamu spotlarını da paylaşmış İlyas Aydın. Tabii ki efendim, bütün kurallara uyalım. Mersin Silifke'den Veysel Şahin, Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol Hüsvav, Gürcan Hüsvav, Türkan Tanrıverdir için bir türkü istemiş. Bakacağım efendim onu arşivde. Alkışlar var Abdülkadir Yentur'dan. TRT Radyosu güzel eserlerin radyosu demiş. Teşekkürler Ceyhan'la, bizden de sevgiler. Sizin de bayramınız kutlu olsun Abdülkadir Yentur. Gürcan Üspal, hüzünlü bir bayramın ikinci gününde Gaziantep'ten tüm dostlara merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar olsun Burak Bey. Eşim Seher, kızım Ezgi, bacanağım Mustafa Köse, eşi Sema, kızı Tuğba ve damadı İzzet Ateş, kayınvalidem Mini Alan için Kamuran Akkor'dan bir teselli ver, çalarsanız memnun olurum. İlk defa kalabalık bir isteğim oldu diyor. O zaman sizi daha fazla bekletmeyelim Gaziantep'e. Bütün akrabalarınıza, sevdiklerinize selamlarımızı iletelim. Evet, bu arada Kamuran Akkor'dan bulamadım ama değişiklik olsun diye Bülent Ersoy'dan dinleyelim efendim bu güzel Orhan Gencebay şarkısını.

Gaziantep'te bulunan sevgili Gürcan Hırsbal'ın isteğiydi efendim. Gaziantep'teki dostlarına armağan etmişti. Bir kez daha okuyayım efendim. Eşim Seher, kızım Ezgi, bacanağım Mustafa Köse, eşi Sema, kızı Tuğba ve damadı İzzet Ateş. Kayınvalidem Mine Alan için demişti bu güzel şarkıyı. Bülent Ersoy'dan dinledik. Çok da güzel bir Gaziantep baklavası fotoğrafıyla teşekkür etmişler. Hani fotoğrafı bile bir başka oluyor Gaziantep baklavasının. Ellerinize sağlık efendim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Selamlar Gaziantep'e bir kez daha. Bu arada sesim için özür diliyorum. Birkaç gündür sesimde, burnumda biraz problemler var. Hani hastayım diyemeyeceğim ama sesim bozuldu. Evet dostlar, selamlar olsun bir kez daha Hatice Öne'ye. Ahmet Özhan lütfen demiş. Dün yok yazıldığınız Hatice Öne'ye ama bir Ahmet Özhan şarkısında kulaklarınızı çınlattım. Abdullah Paş İstanbul'dan iyi yayınlar, iyi bayramlar demiş. Eksik olmayın. Yine çok güzel akşamın konusuna Fatih Tirsi'den güzel bir mesaj gelmiş. Onu da okuyacağım. İstanbul'a da sevgiler, selamlar. İbrahim Kaçar iyi yayınlar diliyorum. Eskişehir Yunus Emre köyünden selamlar gönderiyor bize. Selamlar Eskişehir'ime. Leyla Çabuk da Ordu'dan selamlar göndermiş. Yollarına gül döktüm gelir de geçer diye şarkısı. Aldık bile efendim sıraya. Hiç merak etmeyin, birazdan dinleyeceğiz onu da. Evet dostlar, bir de Orhan Gencebay'ın kendi sesinden istek vardı. Şöyle bir bakıyorum. Sevgili Ahmetcan istemişti. Kolay gelsin tekrar radyo başında bizi dinleyen tüm dostların Kurban Bayramı mübarek olsun. İsteğim Orhan Gencebay mübarek. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine gelsin demiş. Fotoğrafını da paylaşmış Orhan Gencebay'ın. Buyurun o zaman hep birlikte dinleyelim efendim Orhan Gencebay bizlerle.

Ankara'dan Ahmet Can için mikrofondaydı efendim. Orhan Gencebay'ı dinledik. Bayramımız mübarek olsun demişti. Orhan Gencebay'dan da Mübarek adlı eseri dinledik. Teşekkür ederim Burak Bey diyor sevgili Ahmet Can yine Orhan Gencebay'ın bir güzel fotoğrafıyla. Evet dostlar, isteklerle, müziklerle yolumuza devam edeceğiz. Nerede kalmıştık diye bakıyorum. Mersin Silifke'den Veysel Şahin'in bir isteği vardı. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın Erol ve Gürcan Üspal, Türkan Tanrıverler için Muhlis Akarsu'dan bir türkü seçmemi istemişlerdi. Buyurun efendim, dinliyoruz Muhlis Akarsu'yu.

Veysel Şahin için dinlettik efendim. Muhlis Akarsu mikrofondaydı. Efendim akşamın adresinde bu akşam bizi eve götüren, çocukluğumuza götüren o en güzel bayram seslerini konuşurken İstanbul'dan ses veren sevgili dostumuz, daimi dinleyicimiz Fatih Tirsi. Kelimenin tam anlamıyla buram buram anne kokan, buram buram fedakarlık kokan muazzam bir bayram hikayesi bıraktı sayfamıza. Fatih Bey diyor ki, bizde bayram sofralarının olmazsa olmazı yaprak sarma, su böreği ve cevizli baklavadır. Ve bizi 2002 yılına babasının İstanbul'a ilk taşındığı o bayram günlerine götürüyor. Annemiz o ilk bayram gelen giden olur diye o koca sinirlerle hazırlıklar yapmış. Ama gelen az olmuş. Fakat

Annemler 11 yıldır Giresun Buloncak'talar. Biz yapma etme kendini zorlama dememize rağmen sırf biz gidiyoruz diye o yorgun haliyle bize hala birer tepsi su böreği, baklava yapmaya devam ediyor. Bu bayramda da ayakta duracak hali yoktu. Baklava yapmasına izin vermedim ama su böreğimizi yine yaptı. Ve Fatih Bey o hepimizin kalbini titreten, o boğazımızı düğümleyen o büyük gerçeği fısıldıyor radyolarımıza. Allah uzun ömür versin ama anneme bir şey olursa bizde bayram filan kalmaz Burak Bey, dağılırız. O eski güzel bayramlar damağımızda tatlıyla buruk arası bir tat olarak kalır. O yüzden ben en iyisi eve gidince o yapma etme dese de gidip o mübarek yanaklarına sımsıkı ısırayım. Elbette Fatih Bey, gidin hemen gidin. Koklayın, gidin o cennet kokan ellerini öpün annenizin. Çünkü bu dünyada anneyi duymak, annenin o mutfaktaki tencere sesini, o ocağın sesini duymak bir evladın duyabileceği en güzel, belki de en kutsal sestir. O sofraları bayram yapan börekler, baklava değil aslında. O sofranın başına duran annelerimizin, büyüklerimizin o güzel nefesidir. Bulancak'taki günlerinize dönersiniz inşallah yine. Ve annenizin ellerinden hürmetle öpüyorum efendim. Allah ona sağlık, afiyet ve uzun ömürler versin. Sevgili Fatih Bey için, daha doğrusu Fatih Bey'in annesi için bir türkü o zaman Muazzez Türing'den dinleyelim efendim.

İstanbul'dan sevgili dostumuz Fatih Tirsi'nin annesi için dinletmiştim efendim. Şöyle diyor Fatih Bey de, Burak Bey anne Muazzez Tülingi özellikle bu türküsünü çok sever. Hatırlayıp çaldıysanız valla bravo diye haykıracağım demiş. Ellerinden öpüyorum annenizin efendim. Selamlar bir kez daha İstanbul'a. Evet dostlar, sizlerden gelen isteklerle yolumuza devam edelim. Kopenhag'dan Hatice Öney, Ahmet Özhan'dan bir şarkı istemişti. Buyurun efendim Ahmet Özhan bizlerle.

Kooperat'tan Hatice Öney için mikrofondaydı efendim. Ahmet Özsan'ı dinledik. Ordu'dan Leyla Çabuk için de Süheyla Eren mikrofona geliyor. Yollarına gül döktüm gelir ve geçer diye.

Ordu'dan Deliler Çabuk içinde efendim bu güzel şarkıyı dinledik. Şimdi akşamın adresinde Güzel Gecenin Akışına programımızın gizli kahramanlarından, mutfaktaki o en asil gücümüzden değerli yayın şefimiz Emin Kuzay'dan muazzam bir imza var. Çok şık bir selam ulaşıyor şimdi mikrofonlarımıza. Yayın şefimiz sevgili Emin Kuzay bu güzel geceyi radyoları başında sesimize kulak veren o en sevdiklerine armağan ediyor. Hazır sesimiz dünyaya ulaşıyorken Emin şefimizle birlikte rotamızı Akdeniz'in o güzel sahillerine buram buram tarih ve deniz kokan Alanya'ya çeviriyoruz. Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Alanya'daki tüm dostlara, o güzel insanlara kucak dolusu sevgiler.

Efendim dedi ki bu akşam bizi evimize, çocukluğumuza, o eski bayramlara götüren sesleri konuşuyoruz diye. Sevgili Fatih Tirsin'in o buram buram anne ve bayram kokan mesajının ardından frekansımızda öyle bir iç çekiş, öyle bir hüzün düştü ki değerli dostumuz Gürcan Üsbal ses vermiş. Diyor ki Burak Bey işte o bayram bize aynen öyle geldi. Fatih Bey'in yazısının sonunda o bahsettiği annesiz kalan, o tadı eksilen hüzünlü bayram var ya. Benim o hüzünlü bayram diye başladığım o gün, dün yani 27 Mayıs, canım annemin ebediyete intikalinin birinci yılıydı. Ah Gürcan Bey, tekrar başınız sağ olsun efendim. Biliyorum, biliyorum. Mekanları cennet olsun, makamları âli olsun inşallah bütün ölmüşlerimizin. Kelimelerin bittiği, radyoların başında sustuğumuz, sadece kalbimizle dua ettiğimiz bir andayız. Anne kokusu bu, dünyadan çekilince. Bayramların da, sofraların da rengi solar bilirim. Ama can dostum, o güzel annelerimizin bize bıraktığı asil sevgi, o kalbimizdeki sesleri hiç kaybolmaz. Ankara'dan o güzel yüreğinize sımsıkı sarılıyoruz. Acınız acınızdır efendim. Ve bu yoğun hüzün dalgasının arasında frekansımızın o zarif hanımefendisi Hatice Öney bizlere ulaşmış. Dün evde değildim Burak Bey, çok teşekkür ederim, çok incesiniz diyerek istedim.

Ardından teşekkür etmiş. Eksik olmayın efendim. Sağ olun. Ve hemen ardından Konya Akören'den vefalı dostumuz İlkay Karabiber sesleniyor. Ellerinize, emeğinize sağlık Burak Bey. İyi ki varsınız. Hayırlı geceler dileyerek o güzel dualarıyla içimizi ısıtıyor. Siz de iyi ki varsınız İlkay Bey. Konya Akören'e, o güzel topraklara selam olsun. Evet dostlar, Nesin Sipahi'yi dinleyelim. Şimdi sonra da vedalaşırız yavaş yavaş.

Efendim, bir sesin peşine takılıp evlerimize, çocukluğumuza, o iyi hissettiğimiz limanlara yolculuk ettik. Bu akşam da akşam nakdesinin sonuna geliyoruz. Bu gece mikrofon başında, radyoların başında sevgili radyo dostlarımızın o güzel mesajlarını hep birlikte dinledik. Sevgili İlkay Karabiber ve Efendi, Konya'ya selamlar olsun bir kez daha. Fatih Tirsi dostumuzun buram buram anne ve bayram kokan devasa su böreği sinirleriyle Giresun Bulancak hikayesinde o mübarek elleri öptük. Yayın şefimiz Emin Kuzay'ın isteğiyle Barış Manço'nun gül pembesini Alanya'nın sıcak denizine doğru uçurduk. Ve dileriz ki bu geceki tüm dualarımız tam bir yıl önce annesini ebediyete uğurlayan Gürcan Üsbal dostumuzun o hüzünlü günlerine ve canım annesinin aziz ruhuna bir nebze

de olsa teselli olmuştur efendim. Hatice Öney Hanım'ın başta olmak üzere bu büyük masada hüznünü ve neşesini bizimle paylaşan tüm can dostlarımıza canı gönülden minnettarım efendim. Şimdi bu güzel geceyi burada noktalıyoruz ama ayrılık uzun değil. Yarın akşam haftanın o en keyifli cuma randevusunda saatler tam 22'yi gösterdiğinde biz yine burada radyoların ışığında sizi bekliyor olacağız. Teknik masada sevgili radyo dostumuz Ali İhsan Bey'e, mikrofon başında bendeniz Burak Pekcan'a kulak verdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum efendim. Tekrar bayramınız mübarek olsun. Sevgiyle kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma programları yapıldı. Kılıçdaroğlu mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.

0: Meclis Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında aylardır süren gerilimin ardından diplomatik açıdan kritik bir gelişme yaşandı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit'te bununla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeyi İletişim Başkanlığı duyurdu. Görüşmede Türkiye-Cezayir ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasındaki işbirliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayi olmak üzere tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade etti. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma programları yapıldı. AK Parti'de ilk bayramlaşma 2 yıl aradan sonra CHP ile oldu. CHP heyetine ev sahipliği yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye ortak paydası için birlik ve beraberlik mesajı verdi.
1: Türkiye ortak paydasında, milletimizin menfaatleri noktasında ve bayramlarımızda bir araya gelmek çok önemli. Dünyada yaşanan gelişmelere bakıldığında, bölgemizdeki gelişmelere bakıldığında bu birlikteliklerin, bir araya gelmenin ne kadar önemli olduğunu hep beraber görüyoruz, yaşıyoruz. Hep beraberce Türkiye davasına, Türk milleti davasına, millet davasına beraberce inşallah omuz vereceğiz, güç vereceğiz.
0: CHP heyetinin AK Parti'ye bayram ziyareti yaptığı sıralarda CHP Genel Merkezi de AK Parti heyetini ağırladı. 3 bayramın ardından yapılan bayram ziyareti samimi bir havada geçti. AK Parti heyetine ev sahipliği yapan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Kılıçdaroğlu'nun selamını iletti.
2: Farklı farklı düşünüyoruz, farklı pencerelerden bakabiliriz ama hepimizin gayesi vatandaşlarımızın huzur içinde, refah içinde, bu güzel coğrafyada, bu güzel ülkede birlik, beraberlik içinde yaşaması. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını iletmiş olayım böylelikle size.
0: Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti heyetiyle bayramlaşmasında ise terörsüz Türkiye hedefindeki kararlılık vurgulandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu bu yolda önemli mesafeler kat edildiğini belirtti.
3: Artık diyeceğiz ki gerçekten bu işi de kapattık diyeceğiz. Yani bayramda, inşallah gelecek bayram, terörsüz Türkiye'de artık yasal olarak da altyapısının bitirilip uygulamaya konduğuna yönelik belki gelecek bayramda o sohbeti yapacağız inşallah. Evet. Ve Türk ve Türkiye yüzyılına hazırlık için belki çok daha yeni projeler çıkacak. Onları konuşacağız inşallah.
0: 1 Haziran pazartesi toplanacağı duyurulan CHP Parti Meclisi gerçekleştirilmeyecek. Parti meclisi üyelerinin görevlendirilmesine ilişkin yazıların tüm üyelere henüz tebliğ edilmemesi nedeniyle toplantı tarihinin netleşmediği ifade edildi. Bu nedenle pazartesi yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ertelendi. Tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında toplantı tarihinin duyurulacağı belirtildi. Kemal Kılıçdaroğlu, mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Gerekli bilgilendirmeler, talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır, dedi. Mecliste soruları yanıtlayan Murat Emir ise grup toplantısının CHP Meclis Grup Yönetimi kararı doğrultusunda yapıldığını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş paylaşımında, "Can Azerbaycan'ın bağımsızlığının ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu'nun satın alacağını açıkladı. "Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda üreticilerimizi mağdur etmeyeceğiz," dedi. Kurban satışı için sevk raporu olan, kurban pazar yeri giriş, kira ve nakliye faturası bulunan üreticiler, ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuru yapabilecek. Bakan Yumaklı, satın alım işleminin 1-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşeceğini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2015'te Fenerbahçe futbol takımının otobüsüne yönelik silahlı saldırı soruşturmasıyla ilgili soruyu yanıtladı.

0: Ülkemizde hiçbir şey kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın dedi. Bakan Aşkın Bak açıklamayı Rize'deki bayramlaşma programında yaptı.
1: Onu bakan bey açıklamasını yapacak tabii, biliyorsunuz. Hukukçu olan genel başkan yardımcım var burada. Biliyorsunuz süreç iş takip ediliyor, bakanımız takip ediyor. İnşallah ülkemizde hiçbir şeyin kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın. İnşallah onlar da üzerine düşen görevi yapacaklar.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu söyledi. İhracatta olumlu tablonun sürdüğünü vurgulayan Bolat, Haziran'da 4-5 milyar dolarlık ihracat artışı sağlayacağız dedi. Bakan Bolat, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı bayramlaşma programında konuştu.
2: Türkiye'miz tam bir istikrar adası, tam bir güvenli liman ve huzur ülkesi olarak yoluna devam ediyor. Ekonomimiz güçlü, krizlere karşı dayanıklı ve işte görüyorsunuz yanı başımızda 3 aydan beri devam eden kanlı bir savaş var. Böyle bir dönemde dünyada enerjide çok büyük fiyat artışları ve arz sorunları var. Ülkemiz hükümetimizin aldığı tedbirler sayesinde ne enerjide, ne gübrede, ne petrokimya ürünlerinde arz sıkıntısı çekmedi. Körfez'deki savaştan dolayı dünyada büyüme, üretim ve ticarette artış hızında ciddi yavaşlamalar var. Ama Nisan ayı çok iyi bir ihracat artışımız oldu, %22,5. Bu ay Mayıs ayı da çok iyi gidiyor. İhracatımızın temposu iyi. Haziran ayında biz 4-5 milyar dolar ihracat artışı sağlayacağız.
0: Yarın İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fetih büyük bir coşkuyla kutlanacak. İletişim Başkanlığı ve Valilik tarafından İstanbul'un dört bir yanında tarihi ve kültürel mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Fetih ruhu sanatsal ve görsel etkinliklerle yansıtılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Devlet Bahçeli mesajında İstanbul'un fethinin büyük bir tarih hamlesi olduğunu ifade etti. O gün harcını imandan alan 3000 yıllık Türk askeri dehasının tarihin seyrine vurduğu mühür olmuştur, dedi. Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 tarihinde aşırı sağcı ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden 5 Türk facianın 33. yılında anılacak. Katliamın yaşandığı evin önünde gerçekleştirilecek anma programında Kur'an-ı Kerim okunacak, dualar edilecek ve ırkçılık bir kez daha lanetlenecek. Katliamın yaşandığı evin müze yapılması için çalışmalar da sürüyor. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelecek anlaşma haberine çevrilmişken, Amerika Birleşik Devletleri İran'ın güneyini bir kez daha vurdu. Hürmüz Boğazı'nda Amerikan güçlerine ve ticari deniz trafiğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bir askeri tesise saldırı gerçekleştirildi. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre İran'a ait 4 insansız hava aracı da benzer gerekçelerle düşürüldü. İran Devlet Televizyonu Bender Abbas'ın doğusunda 3 patlama sesinin duyulduğunu ve hava savunma sistemlerinin kısa süreliğine devreye girdiğini kaydetti. TASDİM haber ajansına göre devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan Amerikan petrol tankerine müdahalede bulundu. Bunun üzerine ABD güçleri Bender Abbas yakınlarında saldırı düzenledi. Olayda can kaybı veya hasar bildirilmedi. İran, Bender Abbas'taki saldırıya karşılık bölgedeki bir Amerikan hava üssüne hedef aldığını açıkladı. ABD'nin saldırıyı tekrarlaması halinde yanıtın daha kararlı olacağı uyarısı yapıldı. Hava üssünün hangi ülkede olduğu belirtilmedi. Amerikan hava üslerine ev sahipliği yapan ülkelerden Kuveyt, ülke genelinde sirenlerin çaldığını bildirdi. Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı saldırılarına müdahale ettiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında aylardır süren gerilimin ardından diplomatik açıdan kritik bir gelişme yaşandı. Axios'un iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre taraflar ateşkesin 60 gün daha uzatılmasını ve İran'ın nükleer programına ilişkin resmi müzakerelerin başlamasını öngören bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaştı. Axios'a göre anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde bunun savaşın başlamasından bu yana en önemli diplomatik kırılma noktası olacağı belirtildi. Trump yönetiminin İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin taleplerini karşılayacak kapsamlı bir nihai anlaşma için daha yoğun ve uzun müzakerelerin gerektiği ifade edildi. İran yönetimi ise bu iddiayı henüz resmi olarak doğrulamadı. ABD'li müzakerecilerin anlaşmanın detaylarını Başkan Trump'a sunduğu, Trump'ın ise karar vermeden önce birkaç gün düşünmek istediği aktarıldı. Kolombiya'nın güneyinde iki silahlı grup arasında çıkan çatışmada 50'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ulusal basında yer alan haberlere göre eski Kolombiya devrimci silahlı güçleri mensuplarından oluşan iki muhalif grup arasında çatışma çıktı. San Jose del Guaviare kırsalında yaşanan çatışmada iki taraftan üst düzey kişiler dahil en az 52 kişi yaşamını yitirdi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma programları yapıldı. Kılıçdaroğlu mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu söyledi. ABD ile İran arasında aylardır süren gerilimin ardından diplomatik açıdan kritik bir gelişme yaşandı. Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalması bekleniyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı illerde gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara 12, İstanbul, Mardin ve Adana 18, İzmir ve Antalya 19, Edirne ve Samsun 17, Bolu 12, Sakarya 16, Muğla, Diyarbakır ve Tokat 13, Mersin 20, Kayseri ve Kastamonu 10, Artvin 15, Erzurum 6, Kars 5, Gaziantep 14 derece.
3: Yol durumu.
0: Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ile 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
4: Dinmeyen Fırtına 10. Bölüm. Basılı kaynaklardan yararlanarak radyo için yazan Selma Fındıklı, yöneten Semih Sergen, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Işık Yenersu, Alphonse de Lamartin, Kerim Akşar, Pierre, Alpay İzbrak, Meryem, Ümit Sergen, Sesil, Esin Avcı Emcan, Doktor Ertan Savaşçı, Leon Burak Sergen, Valentin Yeşim Kopan, Alex Tomris Ozal, Matbaacı İstemi Betil.

0: Şair Alphonse de Lamartine, kızı Julia'nın Beyrut'ta ölümünden sonra karısı Marianne'le İstanbul'a gelir. Uzunca bir süre kaldıktan sonra Fransa'ya dönmeye karar verirler. Dönüş yolculuğu sırasında Alphonse hastalanır. Önce yoksul bir köylü onlara kapısını açar, ardından da Ahmet adında bir Türk beyinin konağında misafir edilirler. Ülkelerine döndüklerinde baba Pierre de Lamartine'i iyice yaşlanmış, hatta çocuklaşmış bulurlar. Mili'deki evleri ise onları kederleriyle baş başa bırakacak kadar sessizdir. Alphonse bu sessizliği bozmak için milletvekilliğine adaylığını koyar. Böylece Fransa'yı alt üst eden sınıf çatışmalarının son bulmasına da düşünceleriyle yardım edecektir. Ama olaylar umduğu gibi gelişmez. Paris'te başlayan yeni hayatları akıl almaz borçlar getirmiştir. Kendisi de her gün mecliste şairlikle, zayıflıkla suçlanır. Hepsinden kötüsü Mary ile ilk kavgaları başlamıştır. İşte bu zor günlerinde kız kardeşi Cecil'den bir mektup alır. Nina'dan olan oğlu Leon'a yıllarca bakan Cecil, artık 20 yaşlarına gelen delikanlıya gerçeği anlattığını yazmaktadır. Dahası çok önemli bir meseleyi görüşmek üzere Alphonse'u evine davet eder.
1: Ne dersin Leon? Aile meclisi sofrada toplanmadan önce biraz baş başa kalmamız daha iyi oldu, değil mi?
2: Haklısınız efendim. Özür dilerim. Size baba demem gerekir ama bunca yıldan sonra kendimi alıştırmam kolay olmuyor.
1: Kendini zorlama oğlum. Her şeyi zamana bırak.
2: Evet, en iyisi bu.
1: Biliyor musun, yüzün şaşılacak derecede bana benziyor ama bakıyorum da benden daha akıllı, daha olgun bir delikanlı olmuşsun. Böyle akıl almaz bir gerçeği benim yüzüme söyleselerdi bu kadar sakin karşılayamazdım.
2: Ya ne yapardınız?
1: Bilmiyorum. Belki baygınlık geçirirdim. Belki de saçma sapan sözler söylerdim. Çünkü hatırlıyorum da bu yaşlardayken iki kelimeyi bir arada söyleyemeyecek kadar heyecanlı bir gençtim.
2: Öyle olduğunuza inanmıyorum. Benim yaşımdayken anneme yazdığınız şiirlerde, mektuplarda... Bağışlayın, bu konuyu hiç açmamam gerekirdi.
1: İşlediğimiz günahın acısını hep sana çektirdik. Şimdi geçmiş yılların hesabını sormaya, hatta beni suçlamaya bile hakkım var.
2: Size hesap sormak ya da suçlamak bana ne kazandıracak? Bugünden sonra aramızda gerçek bir baba-oğul ilişkisi kurabilirsek... bu yıllardır çektiğim acıları biraz hafifletebilir.
1: Demek o ilişkiyi kurmayı sen de istiyorsun.
2: Evet, istiyorum baba.
1: Bana baba dedin. Oysa buraya gelirken beni bağışlayacağından emin değildim.
2: Bağışlıyorum baba. Çünkü annemin güzelliğini düşünüyorum da...
1: Gösterdiğin olgunlukla beni hem şaşırttın hem de utandırdın.
2: Gerçeği öğrendiğim günlerde karşı karşıya gelmiş olsaydık... belki bu kadar anlayışlı davranamazdım baba. Aradan günler geçtikçe öfkem yatıştı.
1: Biliyorum. Bizim yüzümüzden çok acı çektin.
2: Eğer bu ailenin yabancısı olmadığımı yıllar önce öğrenseydim... sanki öğrenseydim ne olurdu? Çocukluk heyecanıyla bu gerçeği belki de hiç kabullenemezdim.
1: Bizler de kabullenemeyeceğini bildiğimiz için şimdiye kadar sustuk oğlum. Artık 20 yaşını gerilerde bırakmış, aklı başında bir gençsin. Seninle bu meseleyi iki arkadaş gibi rahatça konuşabiliyorsak, bunu aradan geçen yıllara borçluyuz.
2: Peki, ya bundan sonraki yıllar neler getirecek dersin? Evet, babamın kim olduğunu öğrendim. Ama ölene kadar Lamartine ailesine resmen katılamayacağım.
1: Bu beni de çok üzüyor ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Sana adımı vermem için bu sırrı herkese açıklamam gerekir.
2: Sen açıklamasan da o sırrı yıllar sonra herkes öğrenecek baba. Ünlü bir şairsin. Çağlar boyunca adın kitaptan kitaba aktarılacak. Alphonse de Lamartine'in Nina adındaki sevgilisinden 1813 yılında gayrimeşru bir oğlu dünyaya geldi diye yazılacak.
1: Bu sözlerinle bana birini hatırlattın Leon. Yıllar önce Aix-les-Bains'de tanıdığım

0: Jules Charles. O da senin gibi adının benimle birlikte anılacağından utanırdı.
1: Halam anlattı. Marianne'le evlenmeden önce sevmişsin o kadını.
0: Sevmiştim ya.
2: Baba oğlun sohbeti bittiyse biraz yalnız konuşabilir miyiz Alfons? Hani şu mektupta sözünü ettiğim meseleyi.
0: Elbette Cecil, konuşalım. Evet, bütün aile sofrada yerini aldığına göre birkaç dakikalığına herkes bana kulak versin.
3: Bana bak Alfons, ailenin bir araya gelmesi şerefine nutuk çekeceksen daha baban ölmedi. Bu görev bana düşer.
0: Biliyorum baba. Söyleyeceklerim ailemizin bir araya gelmesi değil, torunlarından ikisinin beraberliği üstüne olacak.
3: Anlat bakalım. Ailede benim bilmediğim neler oluyor?
0: Duyduğuma göre Leon, Cecil'in büyük kızı Alex'le evlenmek istiyormuş.
1: Halamın bu konuda itirazı yok baba. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ne düşünebilirim ki Leon? Alex'i mutlu etmen şartıyla evlenmenize razıyım tabii.
1: Sağ ol baba. Anlayış göstereceğini biliyordum.
4: Göreceksiniz. Çok mutlu olacağız Alfons dayı. Sizleri pişman etmeyeceğiz.
0: Bundan eminim Alex. Evlenmek istemeniz bence de çok yerinde bir karar.
2: Biliyor musunuz? Alfons'la pazarlık yaptık. Sizler evlendikten sonra yine benimle beraber oturacaksınız. Çünkü kocam öldükten sonra ancak sizin varlığınızla avunuyorum.
0: Bu iyiliğine karşılık Cecil'de küçük kızı Valentin'i sık sık Paris'e gönderecek.
5: Anne, gitmeme izin verdin de mi?
2: Evet Valentin. Evde yalnız başıma kalmadıktan sonra dayının yanına gitmende hiçbir sakınca yok.
0: Yorgunluğa hazır ol Valentin. Paris'e döner dönmez bir edebiyat dergisi çıkartacağım. Sonra yayına hazırlanacak bir roman, bir sürü de yeni şiir hep seni bekliyor. Bana yardım edersin değil mi?
5: Etmez olur muyum Alfons dayı? Bilirsin yeğenlerinin arasında edebiyatı benim kadar seven biri daha yoktur.
6: Pazarlığınız sona erdiyse kadehlerimizi Leon'la Alex'in şerefine kaldıralım mı?
0: Haklısın Mary, çok haklısın. Geç bile kaldık.

0: Alphonse, ne olur söylesene bizi nereye götürüyorsun?
1: Söyleyemem Mary. Gidene kadar sabret diye kaç kez tekrarlayacağım.
2: Hiç değilse benim hatırım için söyle Alphonse dayı.
0: Gördün mü, Valentin de öğrenmek için sabırsızlanıyor.
1: Bu işin tadını kaçırdınız ama. Madem ki sürprizden hoşlanmıyorsunuz, söylüyorum işte. Bir matbaaya gidiyoruz. Onu dün satın aldım. Bundan sonra eserlerimin basımı için kapı kapı dolaşıp yayın evi sahipleriyle uğraşmayacağım.
2: Yani kendin bir yayın evi mi kuracaksın dayı?
1: Evet Valentin. Sanırım bu işi yapmakta geç bile kaldım.
0: Fakat Alphonse, yeteri kadar borcumuz varken bu matbaa işinde nereden çıkardın? Hangi parayla satın aldın onu?
1: Şimdilik tek kuruş para ödemeyeceğim Mary. Sahibine olan 1 milyon frank borcumu 1 yıl sonra vermek üzere bir senet imzaladım. Tabii bu zaman içinde yeni eserlerimi peş peşe yayınlayabilirsem elime geçecek parayla borcu rahatlıkla öderim.
0: Evet, yayınlayabilirsen. Daha doğrusu eserlerine alıcı bulabilirsen.
1: Bugüne kadar hangi eserim yayınlandı halk ilgilenmedi?
0: Kendinden pek eminsin ama halkın ilgisi her zaman aynı olmaz Alphonse. Bunu da unutma. Hele 1 milyon frank gibi ağır bir borcun altına girmişken.
1: Peki ne yapmamı istiyorsun Mary? Şimdi gidip sahibine ben bu matbaayı satın almaktan vazgeçtim. Belki borcumu ödeyemeyeceğim mi diyeyim yani?
2: Bakın olan olmuş artık. Kavga etmekle sonucu değiştiremezsiniz.
0: Sen de dayından yanasın değil mi Valentin?
2: Yanılıyorsun Mary. Dayıma değil sana hak veriyorum ama söylediğim gibi şimdiden sonra yapabileceğimiz bir şey yok.
0: Haklısın. İş işten geçmiş.
2: Hadi artık birbirinizi suçlamaktan vazgeçin. Şimdi borçların ödenmesi için el ele verip yoğun bir çalışma düzeni kurmalıyız.
1: Desteğin için teşekkür ederim Valentin. Seni Paris'e getirmekle ne kadar iyi etmişim.
2: Gelişimi ablam Alex'le Leon'un evliliğine borçlusun dayı. Onlar evlenip annemin yanında kalmasalardı buraya gelmeme asla izin verilmezdi.
1: Nikah töreni üstünden aylar geçti ama bana hala dün gibi geliyor.
2: Büyük baba olmaya hazırla artık kendini.
1: Büyük baba olmaya mı? Sahi ben o kadar yaşlandım mı dersiniz?
0: Yoksa kendini hala genç mi sanıyorsun? 50 yaşını çoktan geçtin.
1: Yaşımı alay etme Mary. Unutma ki seninle aynı yaştayız. Ben ihtiyarlıyorsam sen de yerinde saymıyorsun.
0: Ben senin gibi yaşlandığımı gizlemiyorum Alphonse.
1: Neden böyle damarıma bastığını biliyorum Mary Ann. Hala matbaa yüzünden

0: Bana kızgınsın değil mi?
1: Bu tartışma az önce kapanmıştı Alfons dayı. Paris'i terk etmemi istemiyorsanız bir daha böyle anlamsız kavgalarla birbirinizi üzmeyin.
2: Baskıyı beğendiniz mi Monsieur Lamartine? Evet, şimdilik bundan iyisini beklemek budalalık olur. Ama makineler oldukça eskimiş. Borcum biter bitmez yenileriyle değiştireceğim.
3: İyi edersiniz efendim. Zaten eski sahibi yıllardır bu matbaayı kendi kaderine terk etmiş gibiydi.
1: Alfons dayı, Alfons dayı.
2: Valentin, senin burada ne işin var?
1: Sana bir haber getirdim.
2: Ne haberi?
1: Bu sabah annemden mektup geldi. Leon bir kaza geçirmiş.
0: Anlatsana Cecil, bu ne biçim kaza böyle?
4: Leon, Mili'deki bağ arazilerimizi görmeye gidiyordu. Yolda atlar karşıdan gelen başka bir arabadan ürkünce yan taraftaki uçuruma yuvarlanmış. Leon da arabanın altında kalmış.
0: Doktor şimdi yanında mı?
4: Evet, günlerdir onu kurtarmaya çabalıyor ama ben fazla umutlu değilim.
0: Leon'un bana bu kadar çok benzemesi de büyük şanssızlık. Tıpkı benim gibi bünyesi zayıf.
4: Alfons, doktor dışarı çıktığında ona kim olduğunu açıklayacak mısın?
0: Neden olmasın Cecil? Artık bundan utanmıyorum.
2: Oğlum kurtulsun, bütün dünyaya Leon'un babası benim diye haykırabilirim.
0: Leon nasıl doktor? Tehlikeyi atlattı mı?
5: Siz onun yakını mısınız?
0: Evet, babasıyım. Lütfen söyleyin, oğlum iyileşecek mi?
5: Demek babasısınız. Hemen yanına gidin öyleyse. Günlerdir her araba sesine kulak kabartıyordu. Meğer sizi bekliyormuş Monsieur Lamartine.
0: Gideceğim ama siz önce soruma cevap verin. Oğlum kurtulacak mı?
5: Bunu akşam üzeri uğradığımda konuşuruz. Şimdi başka bir hastaya gitmem gerek.
6: Baba, gelmeyeceksin diye öyle korkuyordum ki.
0: Gelmez olur muyum Leon? Sen benim için dünyada her şeyden değerlisin.
6: Halam kazayı anlattı mı?
0: Evet, anlattı ama üzülme sakın. Başka bir zaman Mili'ye birlikte gideriz.
6: Ne kadar zamanım olduğunu bilmiyorum ki baba.
0: Nasıl söz Leon? Sen kimin oğlusun ki böyle ufak tefek sıyrıklarla yıkılacaksın?
6: Senin oğlunum. Adını taşıyamasam bile oğlunum ve bundan gurur duyuyorum. Artık edebiyat tarihçilerinin hakkımda neler yazacağı da umurumda değil.
0: Benim için de öyle oğlum. Seninle hep gurur duyacağım.
6: Sen gelmeden önce Alex'le biraz konuşmak istedim. Ama bana çok kızdı.
0: Ona ne söylemiştin?
6: Ona dedim ki, bir gün karşına yeniden sevebileceğin biri çıkarsa hiç düşünmeden evlen. Mutlu ol. Evliliğimizin hatıralarına bağlı kalmak uğruna gençliğini, güzelliğini harcama.
0: Alex kızmakta haklıymış Leon. Bu saçma sapan sözlerinle benim de canımı sıkıyorsun.
6: Yapma baba. Sen mantıklı adamsın. Hiç değilse sen beni üzme de gerçeği kabul et. Ne olur. Alex'e söyle, inat etmeyi bırakıp hayatının geri kalanını mutlu olarak yaşasın. Çünkü o beni kısacık evliliğimizde hep mutlu etti. Kendisi

0: Cenaze töreninden sonra seni ortalıkta göremeyince merak ettim Alphonse. Neden bu odada tek başına oturuyorsun?
1: Yalnız kalmaya ihtiyacım vardı Mary. Ardımda kalan bunca yılın bizden neler götürdüğünü düşünmek, kendi kendimle hesaplaşmak istedim.
0: İstersen gideyim.
1: Hayır. Yanımda kal.
0: Nasıl istersen.
1: Biliyor musun Mary, seninle şimdi ödeşmiş olduk. Leon ölünce artık benim de hiç çocuğum kalmadı.
0: Beni üzmek için mi böyle konuşuyorsun Alphonse? Leon'u kendi oğlum gibi sevdiğimi sen de biliyorsun.
1: Özür dilerim. Seni kırmak istememiştim.
0: Alphonse, yerdeki gazete parçaları da ne demek oluyor? Sen mi yırttın bu gazeteyi?
1: Evet. Benden sakladığınız gazete. Meclis kürsüsünde konuşurken yapılmış iğrenç karikatürümü görmek beni deli etti.
0: Demek sonunda buldun onu.
1: Karikatürlere alay konusu olacağım hiç aklıma gelmemişti. Oğlumun acısıyla baş başa kalmama bile fırsat tanımıyorlar.
0: Bir şeyler yapsak, bir çözüm yolu bulsak.
1: Bulacağız. Osmanlı İmparatorluğu'nun sadrazamı Mustafa Reşit Paşa'ya bir mektup yazacağım. Reşit Paşa ile Paris'te büyükelçiyken tanışmıştık. Ricamı geri çevirmeyeceğini sanıyorum.

0: ikimiz.
1: Türk pop müziği devam ediyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Şiir Perisi bugün sizleri şöyle bir bayram günlerine götürecek. Bir telaşımız var elbette ama eminiz ki o dizelerin sakin, ruhumuza iyi gelen yanıyla bu huzura kavuşacağız hep birlikte. Sizler TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinliyorsunuz. Çift 0-90-312 463-34-19 463-34-21 bizim telefonlarımız. Instagram'daki yerimiz Şiir Perisi Radyo'da, Yasemin Radyo'da kullanıcı adıyla bize ulaşabilirsiniz. TRTdinle.com/radyolar linkinden TRT TSR'yi seçerek yine bizi dinlemeniz mümkün ve www.turkiyeninsesradyosu.com adresinden de yine Şiir Perisi'ni dinleyebilirsiniz. Yayınımızı kaçıranlar için veya tekrar dinlemek isteyenler için saatlerin 24'ü göstermesini bekleyeceksiniz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. İşte o vakitte Şiir Perisi'nin tekrarı var. Evet sevgili dinleyenlerimiz, güzel bir şarkıyla bu bayram gününü selamlıyoruz. Sonrasında şiirlerle, şarkılarla bezeli yayınımız devam ediyor olacak.

Sevgili dinleyenlerimiz, bayram deyince elbette. Şimdi yani bu biraz hüzünlü bir şarkıdır aslında. Hani içindeki ritmiyle Barış Manço'nun insanı böyle kavrayan, hepimizin çok sevdiği, bayramla özdeşleştirdiğimiz eserlerden biridir belki ama o hüznü de gizler ve rahmete kavuşmuş bir anneyi bayramda elbette ziyaret etmek de bizim görevlerimizden biridir. Allah kalanlara uzun ömür versin ama rahmete kavuşanlar da var ve ne yazık ki bazen bayramda bizler mezarlıkta rahmete kavuşmuş olanları da ziyaret etmek durumunda olabiliyoruz. Barış Manço bizim Anadolu kültürümüzün en güzel yansıtıcılarından biridir. Yapmış olduğu ezgiler kimi zaman hüzünlü, kimi zaman ritmik bize enerji verir, hayatla bağlarımızı güçlendirir. Ama bazen de bize bir taraftan da ders verir. Şimdi özellikle aslında seçilmiş bir eser olduğunu da söyleyebilirim. Diyeceksiniz ki bayram deyince hep bu şarkı gelir akla ama hayır öyle değil. Biz konuklarımızla da çünkü halk kültürümüzü, halk edebiyatımızı konuşuyor olacağız ve Barış Manço da bizim için işte Anadolu Rock'ın en önemli isimlerinden birisidir ve yapmış olduğu şarkılarda yine Türk kültürü bezeli eserlerdir. Zaten az sonra konuklarımız geldiğinde mutlaka bu konuya da vurgu yapıyor olacağız. Şimdi annelerimiz dedik biz. İşte bir taraftan hüzünden bahsettik. Yine bir şiir ama o şiirden yola çıkacağız ve sonrasında biraz sizlere şairini de tanıtmak istiyorum. Dinleyin bakalım bu şiir sizi nerelere götürecek? Anne, bugün bayram. Hadi giydir yeni esbaplarımı. Saçımı tara, mendilimi ver. Bugün çok güzel olmalıyım. Elini öpeceğim babamın, amcamın, sonra bayram yerine gideceğim. Görsen neler var bayram yerinde. 5 kuruşa atılan tüfekler, hele o salıncaklar, horoz şekerleri, sıra sıra dizilmiş oyuncaklar. Atlı karıncalar üstünde dönüp duruyor çocuklar. Çocukların gözünden bayram da bir başkadır sevgili dinleyenlerimiz. Onlar o minnacık kalpleriyle ve o aslında hepimizin düşündüğünden çok farklı olan o zeka biçimleriyle bayramı çok farklı algılıyorlar. Bizlerin aslında onları nasıl kodladığı çok önemli. O sebepledir ki bayramları bayram gibi yaşayabilmek çok kıymetli. Belki önümüzdeki işte yarınla başlayacak olan bayramımız çocuklarımızın hafızalarına imza atacağımız günlerden olacaktır diye düşünüyoruz. Evet. Bu şiir anne diye başladı. Bugün bayram. Hadi giydir esvaplarımı. Hepimizin en özendiği şeylerdir. Yenilerimizi saklarız biz bayrama. Yeniyi bayramda giyelim diye. Çocuklarımızın yastıklarının altına harçlıklarını koyarız. Yanlarına hemen yeni ayakkabılarını koyarız. Dolayısıyla bizim özendiğimiz zaman dilimleridir bayramlarımız. Şükrü Enes Regü de işte bu dizi

maddeleriyle aslında hayat vermeye çalışmış bizim bu tatlı sevincimize. Eski bayramlardan bahsediyor elbette ama Şükrü Enis Regü dediğinizde çocuk dünyasına neredeyse çocuksu bir duyarlılıkla, masumiyetle ve o saflıkla yaklaşan nadir yazarlardan birisi kendisi ve eserleri arasında da aslında sadece şiirler değil, masallar var, fablar var, derlemeler de bulunuyor. İlk ve ortaokulu Çankırı'da tamamlamış. 1922'de doğduğu memleketi Çankırı zaten kendisinin ve İstanbul'daki Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olmuş. Gazetecilik kariyerinin başlarında bir çocuk dergisi olan Doğan Kardeş Dergisi'nin editörü kendisi aynı zamanda ve bu dönemde de şiirleri ve düz yazılarıyla Nebioğlu ve Atlas Yayın Evleri'nin edebi dergilerinde yayınlatmış eserlerini. Daha sonra da Ankara'ya yerleşerek dönemin önde gelen ulusal gazetelerinden Ulus Gazetesi'nin çocuk editörü olmuş Şükrü Enis Regü ve çocuk şarkıları, çocuk şarkıları demeyelim, bestelenen şiirleri de var elbette şarkıya dönüşmüş ama çocuk şiirleri, çocuk masalları, fablar, derlemelerle hafızalarımızda yerini koruyan bir kişi Sayın Regü ve Türkiye'de yine Çankırı'da doğduğunu söylemiştim ve 19 Mart'ta da 1974'te İstanbul'da vefat ediyor kendisi. Bir başka şiiri yine anne diyecek ama buradaki duygu bakalım sizleri biraz hüzünlendirecek mi ya da nerelere götürecek, ben de merak ediyorum.

Bugün gene bayram anneciğim. 10 yıl önceki gibi bayram. Bilirim ne çok özlemişsindir beni. Yolumu beklemişsindir günlerce. Postacıdan mektup, rüzgardan haber sormuşsundur. Ve uzun uzun düşünmüşsündür. Çocukluğumun bu mesut bayram sabahlarını, o küçük ayakkabılarımı, mendilimi, ipek kravatımı, elbet kucağına alıp beni doya doya ne kadar büyümüş evladım diye öpüp okşayasın gelmiştir. Elbisemi giydirmek, saçımı taramak istemişsindir. Tanrım seni kem nazarlardan saklasın deyip dualar yollamışsındır. Ve belki bu mübarek günde anneciğim, elini öpüşümü, anne deyişimi canın çekmiştir.

Evet, bayramı ayrı ayrı yerlerde yaşamak da var. Aynı dünya üzerinde, aynı yerküre üzerinde, aynı havayı soluyarak ama ayrı ayrı yerlerde. Ve tabii ki en çok özlenenler o annemizin sıcaklığı, onların elini öpmek duygusu, onların duasını almak ve önceki bayramları olan hasret teması yine bu Bayram Mektubu isimli Şükrü Enis Regü şiirine sinmiş durumda sevgili dinleyenlerimiz. Biz şunu söylemiştik size, kendisinin özellikle çocuk şiirleriyle tanındığının altını çizmiştik. Çocukların dünyasına neredeyse çocuksu bir duyarlılık ve masumiyet ve saflıkla yaklaşabilmek gerçekten çok değerli. Onu başarmış bir yazar kendisi ve lise öğrenimini ne yazık ki yarıda bırakmak zorunda kalmış. Genç yaşta çalışmaya başlamış, hayata geçip bir taraftan da hayatını kendisi kazanmak durumunda kalmış şairimiz. Şükrü Enis Regü ilkokul ve ortaokulu Çankırı'da bitirmiş ve ardından İstanbul'da Haydarpaşa Lisesi'nden de mezun olmuş. Ve onun en belirgin özelliği çocuk edebiyatına yaklaşımındaki işte o samimiyeti. Az evvel ben okurken o hissi tamamen yüreğimde hissettim ve sizlere de yansıtmaya çalıştım o samimiyeti. Bu çok değerli çünkü her şiirde bunu bulamazsınız. Demek ki çocuklara inebilmek için aslında o duruluğu, o saflığı da dilinizde, hislerinizde taşımanız gerekiyor dizelerinizde. Çünkü şiirleri çok sade, anlaşılır ve çocukların hayal dünyasını besler nitelikte eserler. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, biz bugün bayramı konuşacağız. Az evvel de sizlere söylemiştim, çok değerli iki konuğum var. Az sonra sizlerin onları anons ediyor olayım ama şunu da unutmamak lazım. Bu bayramları bayram yapan en önemli ögeler nedir? Bizim radyoda eskiden açardık böyle sabahları, sabah kahvaltısında bir taraftan bir Türk sanat müziği çalınır kulağınıza. Sonrasında başlarsınız sofra başında tatlı bir sohbete. İşte biz de şimdi o güzel şarkıyla devam ediyoruz. Sonrasında sohbet.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, az evvel sizlere söylemiştim ben. Ne dedim? Bizim halk bilimci iki konuğumuz var ve biz bayramı onlarla kutluyor olacağız demiştim. Şimdi konuklarımız Doktor Sacide Fikret Çobanoğlu ve Profesör Doktor Özkul Çobanoğlu. Hoş geldiniz
1: Hoş
0: saygıdeğer
1: bulduk.
0: hocalarımız.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Evet, sevgili dinleyenlerimiz, şimdi biz hani şiir elbette teması üzerinden ilerliyoruz ama diyeceksiniz ki yani acaba hocalara ne soracak şiirle ilgili? Yani çok alakasız mı sizce? Sizin?
2: Yok, yok,
0: Ha, değil
2: yok.
0: değil mi
2: İç içe,
0: Sacit
2: değil mi?
0: Hocam?
2: İç içe,
0: Değil.
2: hayatla iç içe şiir sonuçta.
3: Şiir şuur demektir.
2: Evet.
0: Şuur demektir. Ne güzel. Bilinç
2: Yani
0: yani ha hocam.
2: şiirsiz bir hayat öyle bir hayat olur.
0: Evet.
2: Olmaz. Atatürk'ün dediği gibi sanat damarlarından biri kopmuş demektir. Bu kadar.
0: Harika.
2: Net.
0: Evet. Şimdi evet biz şöyle bir baktığımız zaman her şeyden önce bayram konusuna gelirsek yani Özkul Hocam. Bayram hani çok farklı bayramlar var. Hele sizin bildiğiniz coğrafya, sizin bildiğiniz kültür de o kadar derin ki. Ama bize böyle sade olarak anlatabilir misiniz? Bayram nedir?
3: Türk dünyası 20 milyon kilometrekarelik bir alan. Avrupa'nın iki misli büyüklükte. Bütün Türk boyları bayram diyor.
0: Hepimiz bayram diyoruz.
3: Evet. Bazıları payram diyor.
0: Biz onu
3: Küçük
0: da anlarız ama.
3: yaşamlar
2: Çok
3: var.
2: küçük bir fark.
0: Bayram ya da payram.
3: Bayır, bildiğimiz anlamda bayır.
0: Evet.
3: Bayram, bayırın ağzı demek. Bayır ağzında toplanıp
0: Evet.
3: kutlama demek.
0: İlk kez duydum ben de hocam
3: Türkçenin var
0: bunu.
3: olduğu günden itibaren yeryüzünde binlerce etnisite var. Çok azının devleti var. Ama yeryüzünde 15-20 kişilik klanların bile bayramı var. Bayramsız topluluk olmaz.
0: Yok.
3: Demek ki kültürel bir form, insanın yarattığı bir şey bayram. Ama kolektif, toplum hayatıyla ilişkili, grup kimliğini dışa vuran, çok amaçlı ve çok işlevli yapılar, kültürel formlar olarak karşımıza çıkıyor bayram.
0: Evet.
3: Bu nedenle de bütün her yerde var. Bayram yenilenme demektir. Bir bayramdan diğer bayrama kadar takvime bağlı çünkü bunlar bir yıl içerisinde ilişkiler bozuluyor. Birbirimizle küsüyoruz, efendim sözümüzü yanlış anlıyoruz, kırılıyoruz, darılıyoruz vesaire. Bir bayram geldiğinde bu kırgınlıklar, dargınlıklar ortadan kalkıyor. Kırışıklıklar ütüleniyor. Tekrar dümdüz hale getiriliyor. Oyun yeni baştan başlıyor, yenileniyor. Bir yıla
2: Kartları
3: varıncaya
2: yeniden
3: kadar.
2: kırmak gibi.
3: Kartları yeniden karıp

0: dağıtmak gibi. Dolayısıyla şuur boyutuyla baktığımız zaman bayrama, bayram olmazsa olmazıdır. Eğer bir toplum bayramlarını bayram gibi kutlayamıyorsa, er ya da geç hastalanır, ilişkileri bozulur, yavaş yavaş etiğini, ahlakını kaybeder. Millet olmanın yolu bayramları bayram gibi kutlamaktan geçer. Nokta.
1: Bu kadar. Tamam.
2: Bu
1: Peki.
2: kadar net.
1: Peki Sacit Hocam, acaba gerçekten biz bayramları bayram gibi kutlayabiliyor muyuz? Biraz da hani
2: Evet.
1: kendimize bir aynaya şöyle bir bakalım,
2: Bir
1: değil mi? Biraz
2: bakmak,
1: eleştirelim mi?
2: biraz evet iyi olacak galiba. Bu alanda zaten benim bir çalışmam var. Özellikle Türk dünyasında bunu çalıştım. Öncelikle bayram bir medeniyet göstergesi, bir uygarlık seviyesinin göstergesi. Çünkü bakın önce siz ne yapacaksınız? Bir kendi ihtiyaçlarınızı gidereceksiniz insan olarak. Yedi merhalede o ihtiyaçlar giderilecek. Arkasından soyut düşünceye başlayacaksınız ve kültür yaratımına geçeceksiniz. Kültürü yarattıktan sonra birlikteliği ifade eden bir şey ortaya koyacaksınız. Şimdi bunlar çağlar içinde sürekli hemen evet içine doğduğumuz için bize çok basit geliyor
1: Geliyor
2: ama
1: mu?
2: bir de düşünün bakalım bu merhaleler kolay mı? Uygarlık göstergesidir bayram. İnsanların bir araya geldiği, birlikteliklerini kutladıkları. Mesela Türk kültüründe bunu çok görürüz tabii. Bütün Türk boylarında var. Özellikle Dede Korkut'ta, toylarda görüyoruz. Toy olarak geçiyor. Bir araya
1: Toy.
2: gelmek tabii. Açığı doyurmak, yalın çağı giydirmek, borçluyu borcundan
1: Ne
2: kurtarmak. Bu
1: güzel.
2: felsefeyle hareket eder ve orada ne yapar? Koyundan koç kırdırır. Deveden buğra aldırır. Onların hepsini ne yapar? Sunar. Böyle bir bayram geleneğimiz var. Peki şimdi benim merak ettiğim bir konu vardı. Onu çalışmıştım. Türk dünyasında görüyoruz. Kendimizi eleştirelim dedik ya oradan gireyim. Bizim ülkemizde bazı şeyler duruyor son dönemlerde. Nedir? İşte hayvanların kesimine hayvanseverler grubu itiraz edilmesi. Veya efendim marketlerde kurbanların kesilip belli şekilde verilmesi veya işte ekolojik dengeye bunun zararı var. İlkel bir bakış açısı bu kurban. Niye bunu yapıyoruz gibi görüşler. Şimdi bunların hepsi evet kabul tabii ki yani demokrasi budur zaten. Olacak bunlar bu görüşler ama nedir? Bir gelenek vardır ortada. Bu geleneğin devamlılığı söz konusudur. Ama çevreye zarar vermeden hayvana zarar verdiğini zaten kabul etmiyorum ben şahsen kendi görüşüm. Çünkü siz o hayvana zarar vermek için bunu yapmıyorsunuz. Orada bir paylaşım söz konusu. Kurban zaten yakınlaşmak anlamına geliyor. Orada insanların yakınlaşması söz konusu. Et yiyemeyen veya buna uzak kalmış insanlarla bunu paylaşıyorsunuz. Burada ciddi bir paylaşım var. İkinci bölüme gelirsek, ekolojik dengede bir zarar oluşturmuyorsunuz siz. Çünkü insan sayısına böldüğünüz zaman kesilen hayvan sayısına zaten ülkede her gün mezbahalar işliyor. Ha siz bunu bir değişik olarak düşünün, kurban ekonomiyi canlandırır. Çünkü herkes hayvancılığa yardımda bulunur. Bir yandan et yemeni yardım ettiğiniz gibi hayvancılık yapan insana da çünkü
1: Destek
2: o bir
1: oluşturuyorsun.
2: yıl boyunca o hayvanı
1: Onun için
2: yetiştiriyor,
1: yetiştiriyor.
2: satacak, onun para kazanacak. Bu yönü var. Dolayısıyla acaba bizim ülkemizdeki bu düşünceler Türk dünyasında var mı diye mit ritüel kuram dairede bunu çalıştım. Şimdi mit deyince hemen küçük bir bilgi vereyim mit konusunda. Mitlere Sovyetler döneminde çok uzun kaldıkları için Türk Cumhuriyetleri mit Sovyetlerin bakış açısına göre doğru olmayan uydurma şeyler olarak bakılıyor. Şimdi Türk dünyasında bunu çalışırken mit dediğiniz anda tepki görebilirsiniz. Çünkü kurbanda bir mit var bizim. Hazreti İbrahim'in oğlunu kurban etmesin diye ona koç gönderilmesi Cebrail vasıtasıyla. Şimdi bunu bir mit olarak söylerseniz tavır görürsünüz. Çünkü uydurma değil,
1: Değil.
2: inanıyor. Ha. O zaman Malinowski'nin düşüncesine göre
1: O
2: bakacaksınız.
1: neymiş?
2: Mitlerin işlevi onun doğru olduğuna inanarak hareket ederek bütün dünyasını ona göre oluşturmak. Hemen bunun altyazı olarak geçtim konuşmaları yaptığım herkeste.
1: Tamam.
2: Miti böyle algılamıyoruz,
1: Algılamayın diye.
2: uydurma değil. Geçtik ve sarayla ben sorularımı sordum. Şuydu en çok merak ettiğim. Sizin toplumunuzda ha, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan gene tabii Özbek Özgen bölgesi ve Doğu Türkistan'la
0: Kırgızlar.
2: çalıştım, Kırgızlarla. Dolayısıyla orada sordum, siz de markete para vererek hani şey benim adıma bunu kesin ya da
1: Kurban
2: vekalet
1: yapıyorum.
2: böyle bir kurbanınız var mı? Veya işte ekolojik dengeyi bozuyoruz ya da kurbana karşı bir
1: Duruş
2: tavır,
1: var mı?
2: duruş var mı? Hayır, asla. Ve şöyle bir söz o kadar hoşuma gitti ki Azerbaycan'da bıçak hayvana çekilir. Böyle bir söz. Yani sadece bıçağı burada kullanırız. O da hayvana zarar vermek değil. Şöyle dedi kaynak kişi bana. Neden biz hayvana zarar vermek için onu kesmiyoruz? Ona işkence yapmıyoruz. Bilakis aksine onu yararlı, onu büyüttük. Onu yemek için, evet. O başkalarıyla paylaşmak için. Kim buna hayır diyor? Buna hayır diyen asıl dinsiz gibi geldi bana dedi kaynak kişi.
1: Kırgızistan'da.
2: Evet, yani böyle bir yaklaşımla karşılaştım. Ha şu... Tabii ki biz...
1: Peki market var mıymış orada?
2: Hayır, asla.
1: Yok değil mi?
2: Asla.
1: Yani geleneğe sahip.
2: Evet, vekalet yok zaten. Evet. Hani kurbanı benim adıma kesersin gibisinden böyle bir şey yok. Hani markete verilen, diğer insana verebiliyor, kasaba vesaire veriyorsunuz da.
1: Ya da bağış da yok o zaman.
2: Hayır, hani ikisinin farklı şey olduğunun bilincindeler. Şöyle, kurban bir ibadet şeklidir.
1: Tamam.
2: O ayrı. Sadaka vermek de bir ibadet şeklidir. Evet. İkisi birbirinin yerine geçmez diyor. Hı-hı. Bu kadar net bir ayrımla. Şöyle, şimdi bizim tabii ki gelişim safhamız ya da onların gelişim safhası birbirlerinden çok farklı. Hı-hı. Bunu da düşünmek lazım. Bizim orada geçirdiğimiz aşamalar orada henüz yeni başlamış olabilir. Hı-hı. Biz başka noktalara gitmiş olabiliriz. Hı-hı. Çünkü biz Atatürk'ümüzün sayesinde tam bağımsız bir ülke olarak yolumuza devam ettik. Hı-hı. Onlar çok uzun zaman Rusların egemenliğinde kaldılar. Hı-hı. Şimdi gelişim süreçleri farklı. Yani bu hocaya
1: ne diyor konuda?
2: Hocama şimdi, söz verelim biraz. Evet. O da düşüncelerini dile getirsin.
0: Yani bayramın 3 boyutu var aslında. Özellikle dini bayramlar, milli bayramlar, mevsimlik bayramlar diye ayırıyoruz biz bayramları. Ama bu tür dini bayramlar sadece az önce söylediğim gibi biz yaşayan insanları bir araya getirmiyor. Yeniden kırışıklıkları düzeltip yeni baştan başlamıyoruz, zihinlenme değil. Ölülerimizle de bir araya geliyoruz. Bayram ziyaretleri, bayramlar ölülerimizi de birleştiriyor, bir araya getiriyor. Dirilerimizi özellikle yarın, dün, bugün, yarın anlayışı içerisinde, zaman anlayışı içerisinde biz mesela biraz fazla vurgu yaparak çocuklara mal ediyoruz bayramları, doğru. Yani çocuk yarın demektir, çocuklar yarın demektir. Dirilerin yarına yönelik yüzü odur. Hem kültürü öğrenmek hem taşımak, taşıtmak bakımından çok önemli. Dolayısıyla bir dini bayram Türk kültüründe hem ölüleri, hem bugünkü yetişkinleri, hem de yarının yetişkinleri olan çocukları bir araya getiren, eğiten, çok yönlü, çok işlevli, çok amaçlı derken bunlar.
1: Özgür Hocam, ben şiirler okurken... yani doğaçlama gelişen bir şey konuşmaydı benim tek başıma yaptığım. Hani onlara katıldığınız yerler var mı? Hani şiirlerin çağrışımları. Kimisi işte gerçekten kaybettiğiniz bir anneye gidiş. Az evvel sizin söyledikleriniz bana ona çağrıştırdı. Veya aynı yer küre üzerinde olup bir türlü elini öpemediğimiz anneler. Sayın Regün'ün şiirleri böyleydi.
0: Işte. Evet. Tamamen katılıyorum. Var olmak demek... Öncekilerle sonrakiler arasında bir halkayı oluşturmak demektir. Yani Hazreti Mevlana'nın o gökten alıp yere aktaran motifi gibi biz her birimiz millet hayatındaki o millet zincirinin birer baklasıyız. Dünden büyüklerimizden, anamızdan, babamızdan, ecdadımızdan aldığımızı yarına evlatlarımıza nakleden aktaranız. Bizi Türk'ü Türk kılan, bir milleti millet kılan bu özellikler. Evet. Bu özellikler en yoğun olarak bayramda yer alır. Ve okuma yazmanın olmadığı çağlardan, yazının icadı olmadığı çağlardan beri milletleri millet yapan, kültürleri yoğuran ana tekne, temel tekne bayramlardır. Ve onun için ben özellikle işaret ettim. Türk dünyasında ister Hristiyan olsun, ister Şamanist, ister Musevi, ister Müslüman, bütün Türklerde bayram kelimesi yaşıyor. Bu ne kadar eski olduğunu göstermesi bakımından da önemli. Millet hayatındaki işlevleri bakımından da. Yemek olmazsa olmazı, ama mesela ölüler aleminde, Türk mitolojisinde kokuyla temas kurulur. Kokularla iletişildiğine dair. Anadolu'da
1: hani bizim şey mi mesela helva kavurma gibi mi?
2: Buhurdanlık yapmak gibi.
0: Anadolu'da bizim bin yıllık Müslümanlığımıza rağmen hala işte buhur da çok önemli.
2: Çok
0: helva
2: önemli.
0: Kavurma da çok önemli. Pişi de çok önemli. Kokusu gitsin diye hala yaşatıyoruz. Türk kültürünün ana atar damarları içerisinde bunlar yer alıyor. Benim asıl dikkatimi çeken şu. Biz Türkler yakın zamana kadar zengin, güçlü olduğumuz o bozkır hayatı içerisinde 6 ay et yiyen bir toplumduk.
1: Evet.
0: 6 ayda süt mamullerini içen bir toplumduk. Benim ailem Çok yakınlara kadar, 30-40 yıl öncesine kadar hayvancılık yapan bir aileydi.
1: Evet.
0: Ama Kurban Bayramı sabahında inanılmaz bir heyecan vardı. Sanki etle
2: yani
0: ilk defa karşılaşıyormuşuz gibi falan.
2: Çünkü ritüelini yapıyorsun sonra.
0: Ben bunu derslerde, öğrencilerim benim en büyük, en önemli kitabım.

0: kaynağımdır, en önemli kaynağımdır.
1: Çok güzel.
0: Onlara öğrettiğimden her zaman 5-10 misli fazla şey öğrenmişimdir Türk evlatlarından. Sanki birinin başından geçmiş gibi, başka bir ailenin başından geçmiş gibi bunu naklettiğimde baktım ki çocuklar bizim evde de, o evde de, bu evde de deyince oh bir rahatladım, normalmişim. Bütün Türkler böyle. Demek ki orada eti et olarak algılamanın ötesinde o birlik, bütünlük, o bayram bağlamında
1: başka bir ifadeye geliyor.
0: Bizi başka yönleriyle, başka göremediğimiz gizli açık işlevleriyle beraber bir araya getiren, bütünleştiren, bir bütün kılan. Bir bütün kılan son derece önemli bir olgu.
1: Burada küçük bir noktaya değinmek
0: Buyurun
1: istiyorum.
0: Hocam.
1: Hepimiz için geçerli. Az önce de siz şiirleri okurken biz de hocayla daldık gittik. Böyle bir nostaljik yapı. Şimdi şöyle hepimizde var tabii bu. Hatta Sümer tabletlerinde hoca hep örnek verirdi. Zamandan şikayet Sümer'de bile var.
2: Zamandan
1: yani,
2: şikayet çok
1: yani
2: güzel ya.
1: Gençlikten şikayet.
2: Harika bence.
1: Ben bir şey söylerim gençlikle ilgili. Ya boş ver, Sümer'den beri öyle
2: oldu. Ay çok
1: hep
2: güzelmiş o ya.
1: Böyle.
2: Pardon, şimdi, bir dakika. Onu unutmayın ama
1: tabii.
2: Sümer'de şikayet var mıymış?
1: Evet.
2: Neymiş onu merak ettim.
0: Böyle bir tablet bulunmuş. İşte zaman bozuldu. Çocuklar eski değerleri taşınırlar, yaşanırlar,
1: evet,
0: aktarmıyorlar.
1: Bozuldu zaman.
0: Neydi o eski günler
1: yani.
0: Nostaljisi?
1: Evet. Sümer'de bile
2: tamam.
1: Var. Şimdi günümüzde de öyle. Biz mesela biz şu anda artık orta yaşa gelmiş, hatta gidiyor artık Allah yolumuzu açık etsin.
2: Orta yaş hocam.
1: Öyle
2: lütfen.
1: Diyelim.
2: Evet, orada kalalım.
1: Tamam, orada kalalım. Bize sorsanız biz hala 17'yiz de. Şimdi biyolojik olarak öyle diyelim. Şöyle bir araya geldiğimizde hep konuştuğumuz hani bir nostaljik bir şey şöyleydi. Mesela kırmızı ayakkabımız hepimizin var.
2: Evet.
1: Mutlaka gece koyuyoruz onu yastık altına. Sabah giyiyoruz. İşte arife günü giyinirsen aman arife böceği olursun, olmaz bayramda giyeceksin. Gibi. Ama böyle bir hep içimizde sanki o bayramlar bugün yaşanmıyormuş. Yani yeni nesil onları anlamıyormuş gibi bir şey var. Ben oraya kendime bunu böyle kodlamamalıyım dedim. Ve bunu değiştirdim. Çalışırken de bunu yaptım zaten. Makalemde de bunu yaptım. Bayram aynı bayram. Değişen biziz. Gençlik değil.
2: Evet.
1: Onlar da bunları hissetmek istiyor. Onlar da bunları yaşıyorlar kendi içlerinde. Hepsinde bir bayram sevinci oluyor. Olmuyorsa dönüp kendimize bakmamız
2: bakacağız.
1: Lazım. Tabii. Eğer biz bir nostalji içinde çok ağlayarak ve geçmişe özlem duyarak bunu sürekli bayrama bir geçmişte kalmış da bugün biz bunu yaşayamıyoruz, vay bize neler oldu modunda yansıtıyorsak eğer o çocuk o sevinci duyamayacaktır.
2: Tabii sizin tuzunuz kuru. Özkul hocam ama neden diyeceğim, bak nereye bağlayacağım. Özkul hocamla Sacide hocamın evde baklava açan kızları olunca yani biz buna başardık diyorlar.
1: Çok
2: bir
1: şükür.
2: İç rahatlığı var
1: çok
2: orada.
1: Çok şükür, evet gerçekten. Annesi yapmıyor ama babası çalışıyor. Annesi,
2: çok güzel.
1: Kızımız gerçekten bunu devam ettiriyor.
2: Ne güzel.
1: Kendimizi mutlu hissetmek lazım.
2: Bunu yani, nasıl başardınız sorayım mı?
1: Şöyle hocaya da sorun onu. Ben
2: evet,
1: şöyle
2: beraber,
1: söyleyeyim.
2: Tabii.
1: Ben şöyle söyleyeyim kendi adıma. Bunu şöyle başardım. Anabiliyorum. Vefat etmişlerimi de gidip ziyaret ederken veya eski günleri hatırlayabiliyorum. Yaşıyorum çünkü ben. Bunları anabiliyorum. Öyleyse o sevinci de duyabilirim.
2: Tabii.
1: Ben bu modu böyle açtım.
2: Evet.
1: Hoca,
2: Özkul hocam.
0: Baklava yapmayın. Baklava yapsaydık, hazır bulsaydı baklavayı belki de çocuk merak etmeyecekti. Bu şey şakası bir tarafa. Ama benim Amerika'da anasız kaldığımda, baklavasız kaldığımda baklava yapmayı icat etmem, öğrenmem, yapmam uzun hikaye o, ama bu tip şeyler var. Bunlar çocuklara örnek oldu. Fakat zaman değişince bayramlar, hala eski bayramları arayış, özlemi işi çözmüyor aslında. O güzel, bunu naklediyoruz. O zaman biz kendimize şu soruyu sormalıyız. Bugün bayramlara nasıl anlamlar yüklemeliyiz? Bugün bayramları nasıl
1: yeni
0: anlamalıyız?
1: Yani
0: metaverse çağında teknolojinin bu kadar
1: şimdi,
0: hüküm
1: evet.
0: ferma olduğu
1: evet.
0: bir çağda biz çocuklarımızı Türk olarak, Türk kalarak yarınlara nasıl hazırlarız?
2: Evet, evet.
0: Bence bayramları aklımıza getirdiğimizde, şuurumuzda bu olmazsa, bu soruyu kendimize sormazsak, en büyüğümüzden, en eğitimimizden, en eğitimsizimize
2: kadar
0: bir şeyleri eksik yapıyoruz demektir.
2: Evet.
0: Mesela başka toplumlarda bayramlara baktım ben. Ulusal bir bayramını kutluyor. Adını vermeyeyim ülkenin ama.
2: Tamam.
1: Yerinden oynuyor kutlarken.
0: Yerinden oynuyor. Bizim hiçbir dini bayramımız oynuyor. Adını da vererek söyleyeyim. Evet. Yani Amerikalıların yaz aylarında bir günlüğüne kutladıkları 4 Temmuz'una bizim bütün dini bayramlarımızı, diğer bayramlarımızı getirin bir araya yükleyin. Hı-hı. Denk değildir. Ben bunu bir halk bilimci, profesör olarak söylüyorum. Evet. O zaman sil yeni baştan biz bayramların neresindeyiz? Hı-hı. Bayramları nasıl bayram gibi kutlarız? Ekonomiyi falan düşünmeden önce kültürü düşünmeliyiz. Hı-hı. Yani donanım ve yazılım.
2: Evet.
0: Donanım etimiz kemiğimizse yazılım bizim kültürümüzdür. Kültürün de özü, şuur kısmı bayramlardır. Evet. O zaman bayramlar üzerinde milletçe yeni baştan
2: yeni yazılım yapacağız öyle
0: yeni
2: mi?
0: Yeni yazılım yapacağız.
1: Yani bir tatil olarak algılanması en basitinden. Bunun bir kere kaldırılması gerekiyor. Evet. Bu zihniyet bir kalkmalı. Ben şimdi 2022'de Metaverse kitabını yazdım. Halk Bilimi Metaverse. Orada Dede Korkut Metaverse'leri kurdum.
2: Evet.
1: Hazırladım. Nasıl olabilecek yeni gösterdim. 3 yıl geçti. Tabii çalışmalarım devam etti benim. Bugün 2 gün önce Müzeverse İstanbul'da açılan tıpkı benim hayal ettiğim şekilde VR gözlüklerini takarak ama bakın benim anlattığım Türk kültürü hala yok. Mısır kültürünü çok net bir şekilde anlatıyor. Amerika kültürünü orta çağ.
2: Müzeverse'de
1: orta çağ. Çünkü bunlara yapanlar yabancı. Evet. Bizimkilerde rica edeceğim. Biz bu kadarını yaptık akademisyen olarak. El ele verip artık bilgisayarcılarımız vesairelerimiz kimler bunu teknik şekilde yapacaksa senaryosu vesairesi hazırlanmış durumda. Bunların bayram konsepti de hazırlanmalı. Onlar nasıl hazırlıyorsa biz de bunu yapmalıyız. 3 yıl içinde bakın gelinen nokta. Ben 3 yıl önce yazdım ama bizim kültürümüze göre yazdım. Başka kültürler bakın uygulamaya başladılar. İşte burada bizim harekete geçmemiz gerekiyor. Sadece akademiyle de olmaz. Ve akademi belli bir noktaya kadar. Bunun yapılıp edilip ortaya uygulaması uygulama kısmı onu da onun alanı. Oraya gelmesi lazım. Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Aynı fikirde olan insanların bir araya gelerek aynı şekilde hareket etmesi lazım. Evet. Bu bayramları mesela büyük kutlama festivaller, yurt çapında festivallerle, yemek tanıtımları tek tek yapılıyor ama hepsini bir bayram konsepti içinde düşünsenize. Veya bir destanınızı aldınız mesela Türk dünyasında Manas'ı muhteşem bir şekilde sunuyorlar. Biz kendi Oğuz Kağan'dan yola çıkarak bir destanımızı festival birlikteliğiyle sunduğumuzu bayramda düşünsenize. Yani bir gümbürtüyle bir şey kutlamak var. Bir de gidip evde pısır kutlu pısır. Olsun ki pısır pısır kendi kendimize. Yani onu da azımsamıyorum ama böyle bir şey varken bunu da yapalım.
0: Kurumlar da işin içerisine girmeli.
1: Evet.
0: Etnopedagoji diyoruz. Halkın binlerce yıldan beri kendi kendini eğitmesi meselesi. Batılı kuramsal eğitimcilerin son 10-15 yılda birçok alanda iflas etmeye başladı ortaya çıkınca dünyada etnopedagoji tekrar ön plana çıkmaya başladı. Özellikle postmodernite bağlamında. Bundan ilhamla mesela bütün kurumlarımız işe koşulmalı. Topyekun millet olarak 7'den 70'e yeni baştan bu yenilenmenin yollarını aramalı, bulmalı ve hayata geçirmeliyiz. Aksi halde bundan sonraki savaşlar kültür savaşlarıdır. Bundan sonraki en büyük ciddi güvenlik kültürel güvenliktir. Yani Metaverse çağına girdiğimizde işte ChatGPT'lerin bilmem nerelerde ne olduğu bir zamanlarda en büyük sıkıntı buradan gelecektir. Tabii. Onun için sizin vesilenizle bu bayram günlerinde bunu böyle yakamı yırta yırta bağırmak
2: yeni
0: istiyorum.
2: Bir yazılım, bu
0: istiyorum.
2: Konuda yeni bir yazılım kesinlikle. Oluşturmamız kesinlikle. Gerektiği konusunda şimdi Özkul Hocam gelenek o kadar güzel ki yani hani işin özüne baktığınız zaman o kadar güzel ki ama biz bunu ne yazık ki hakkını vererek koruyamıyoruz.
0: Ve yenileyemiyoruz.
2: Evet.
0: Geleneği putlaştırıyoruz, kutsuyoruz. Gelenek bu değil. Yani
1: değişik dönüşür o tabii.
0: Yazı olur olmaz. Sümer yazıyı bulmuş 5000 yıl önce. İlk dikkati çeken şey eski kuşaklarla yeni kuşaklar arasındaki çekişmeler. Yazı icat olmasaydı bunun farkında olmayacaktık. Çünkü hayatın doğal akışı içerisinde kendi kendini yenileyecekti. Ama biz yazıyı, biz bir takım kutsanan gelenekleri meydana getirdiğimizde kutsanan gelenekler fayda kadar zarar da getirir topluma. Bunun da bilincinde olmalıyız. Muhafazakarlığımız yapıcı, yaratıcı, geliştirici, evet, devrimci bir muhafazakarlık değilse bunlar üzerinde oturup ciddi ciddi düşünmeliyiz.
2: Evet sevgili dinleyenlerimiz, söz elbette devam edecek ama biraz şiirle devam edelim, hı-hı, istiyorum ben. Ve her zaman olduğu gibi konuklarımıza da yine bir şiir okutacağız elbette. Şimdi ben farklı bir yazardan iki şiir daha seçtim Sacide Hocam. Abdurrahim Karakoç.
1: Çok güzel.
2: Hani şu Mihriban'ı biliriz ya. Evet, ya o şahane türkünün güzel. İşte sözlerinin yazarı.

0: yıllardır kendisi.
1: Ben Abdurrahim abiyle tanışırdım.
2: Tabii.
1: Şahsen çok iyi tanışırdım. 80 sonrası Hamle diye bir dergi çıkardı. Oraya gelirdi. Nihat Genç, Abdurrahim
0: Karakoç. Allah ona da şifa versin.
1: Yüz yüze tanıştığımız insanlar bunlar. Ya, Allah gani gani rahmet eylesin.
0: Şöyle baktım,
1: bizde emeği vardır.
0: Ya ne güzel. Şimdi Abdurrahim Karakoç'un sevgili dinleyenlerimiz 1932'de dünyaya gelmiş ve 2012'de Ankara'da vefat ettiği için demek ki Özkul Hocam'ın bir karşılaşmışlığı var, tanışmışlığı var kendisiyle. Şair ve gazeteci ve şöyle diyelim, Hasan'a Mektuplar adı altında bir kitabı var ve 22 şiirden oluşuyor ve bu kitabı 1958 yılında yazmaya başlamış. Ta ki 1964 yılında basılmış. Demek ki ilmek ilmek işlemiş onu. Ve şairliği ülkücü görüşüyle de bilinen bir kişi ve yaklaşık 30 defada ne yazık ki mahkemeye de verilmiş. Yazmış olduğu şiirler sebebiyle ve bu süreçte de yine hiç avukat tutmayıp hep kendisini savunmuş ve bugüne kadar da hiçbir iktidarla barışık olduğu söylenmeyen, biraz başına buyruk bir kimlik aslında. Ama yazdığı şiirler o kadar güzel ki işte onlardan ilkini ben okuyacağım. Bu bir aslında sevgili dinleyenlerimiz, Bayramlar Bayram Ola bir dizi şiir. 1-2-6'ya kadar gidiyor bunlar. Ben birinciyi okuyacağım. Onun üzerine küçük bir sohbet yürütürüz ve sonrasında da hocalarımızın o güzel sesinden bakalım Bayramlar Bayram Ola 2'yi dinliyor olacağız. Güneş yükselmeden kuşluk yerine, bir adam camiden döndü evine. Oturdu sessizce yer minderine. Kızı bayram dedi, yalın ayaklı. Adam bayram dedi, tam ağlamaklı. Eli öpüldükçe içi burkuldu. Konuşmak istedi, dili tutuldu. Güç bela ağzından bir of kurtuldu. Oğlu bayram dedi, sırtı yamalı. Adam heya dedi, gözü kapalı. Düşündü kış yakın, evde odun yok. Teknede yağ yok, çuvalda un yok. Yok yoka karışmış, tuz yok, sabun yok. Avrat bayram dedi, eğdi başını. Adam evet dedi, sıktı dişini. Çalışsa ne iş var ne cepte para. Dağ oldu içinde büyüyen yara. Dikti gözlerini karşı duvara. Takvim bayram dedi, silindi yazı. Adam öyle dedi, bağrında sızı. Döndürse yönünü herhangi dosta. Yaralı, gariban, dul, yetim, hasta. Yıllar, aylar, günler erirken yasta. Yer gök bayram dedi. Ağzını açtı. Adam bayram dedi. Evinden kaçtı.

0: Evet,
1: diyeceğiz.
0: evet sevgili dinleyenlerimiz, evet bayramlar bayram ola Abdurrahim Karakoç'un ilk eseri de bu dizi içerisinde. Özkul Hocam ne hissettiniz?
2: Ben çok duygulandım
0: Ben de
2: şahsen.
0: tüylerim
2: Çok
0: ürperdi
2: evet yani
0: okurken.
2: çok o çaresizliği o kadar güzel anlatmış ki.
0: Değil mi?
2: Yani adamın yerinde olduğu
1: Rahmetli
2: ya.
1: mektup yazdım Hasan'a. Ha Hasan'a, Hasan'a derdi.
0: Ha Hasan'a, Hasan'a.
2: Hasan'a.
0: Nasıl güzel
2: Çok
0: değil
2: güzel
0: mi?
2: tevriye, çok
0: Evet.
2: hoş.
0: Bence hiç diziyi bozmayalım. Hemen Bayramlar Bayram Ola 2'yi Sacide Fikret Çobanoğlu ve Özkul Çobanoğlu'ndan dinleyelim.
2: Peki.
1: Ana bu bayram mı? Aman çok ayıp. Çocukken gördüğüm bayramlar hani? Mübarek elleri öpüp koklayıp yüzüme sürdüğüm bayramlar hani?
2: Hani ya o özlem, hani ya o tat? Ne dışım kaygısız, ne içim rahat. Haftalar öncesi her gün, her saat babamdan sorduğum bayramlar hani?
1: Nur yağan geceler, gündüzler nerede? Neşe paylaştığım öksüzler nerede? Dost yollar, dost evler, dost yüzler nerede? Huzura erdiğim bayramlar hani?
2: Kar çiçeğim solmuş kar yatağında. Can verir ırmağın dar yatağında. Arife gecesi yer yatağında. Üstüme serdiğim bayramlar hani?
1: Bayram demek. Takvimdeki yazı mı? Bayram hasret, bayram ağrı, sızı mı? Açıp yüreğimi, yumup gözümü, özüne girdiğim bayramlar hani?
2: Bayram af günüdür, barış günüdür. Bayramlar rahmete giriş günüdür. Bayram hak menzile varış günüdür. Gönlümü verdiğim bayramlar hani?

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Barış Manço'nun Anadolu adlı şarkısı ama Özkul Hocam'ı çok başka yerlere götürdü bu şarkı. Bir tanışıklığı olduğunu öğrendim.
1: Tabii ki benim hocam, ellerinden öpüyorum bu bayram sabahı, Profesör Doktor Umay Günay Türkeş Hoca. Bizim bölümde, Hacettepe Türk Halk Bilimi bölümü, rahmetli Barış Manço yaşarken yaptıkları kültürlerimize katkıları dolayısıyla ona ilk ve son fahri doktorayı verdik.
0: İlk ve son,
1: Evet.
0: öyle mi?
1: Ve yine ben öğrencim Şüheda Nihan Yiğit'e
0: Evet.
1: Barış Manço yaşarken doğrudan onunla yüz yüze görüşerek yapılan ilk ve son tez çalışmasını
0: Çok güzel.
1: yaptırdık. Yani Barış Manço çok önemli bir figür. Az önce yenilenmeden bahsediyorduk. Bayram gibi klasik eski bir konuyu az önce gördüğümüz o müzikal formdaki yeniliklerle beraber sunabilmek, aktarabilmek, bunu bizim dinlediğimiz kadar, bizim Batı'yı anlayıp tanıdığımız, sevdiğimiz kadar, Batılıların da onun üzerinden bizi anlayıp tanımasına köprü olmak gibi
0: Çok
1: yolları var,
0: kıymetli.
1: rolleri var. Biz
0: Evet.
1: yarın yeniden bir gün Kızıl Elma'ya, yarın yeniden bir gün o adalete susayan dünyaya adalet dağıtacaksak, ecdadın bu açtığı yollarla, bu oluklarla yapabiliriz. Bilinsin istedim.
0: Çok teşekkürler hocam.
2: Bir küçük ekleme de ben
0: Buyurun
2: yapmak
0: hocam.
2: istiyorum mümkünse.
0: Lütfen.
2: Şimdi ben çok uzun yıllar öğretmenliğin verdiği bir bilgiyle hareket edeceğim. Lisede mesela benim yaptırdığım lise çocuklarına bir çalışma vardı bayram hakkında. Hocam Barış Manço örneği gibi mesela halk bilimsel unsurların çok fazla kullanıldığı böyle çalışmalarda bunları bayram için bir konseptle. İlk lisede kompozisyon diye geçer. Kompozisyon olarak yazdırılabilir, hikaye yarışmaları düzenlenebilir. Bunlar öğretmenler yapabilir.
0: Evet, doğru.
2: Lisede,
0: Doğru.
2: ortaokulda, ilkokulda bunu onlar başlar. Üniversitede biz bu şekilde götürürüz. Mezun olduktan sonra daha farklı şeyler götürülür. Dediği gibi kurumlar bir araya gelerek, bizler bir araya gelerek bu konseptleri oluşturabiliriz. Bayram konusunda yapılacak çok şey var. Yurt çapında bunlar çalışılabilir.
1: Evet. Nasıl olur söyleyebilmek kolay değil ama apartman olarak bayram kutlamayı, mahalle olarak bayram kutlamayı, şehir, kent olarak ve millet olarak bayram kutlamayı beceremezsek çok uzun yüzyıllar var olmayı beklemeyelim.
2: Batı'ya baktığınız zaman bakın bir Noel için, Noel için
0: Evet, evet,
2: her
0: evet.
2: sene en aşağı 3-4 yeni film yapılır.
0: Hı.
2: Noel
0: O
2: sadece
0: ayrı
2: Noel
0: tabii.
2: konseptiyle
0: Tabii.
2: evet.

0: Tabii.
1: 3-4 tane yeni film.
0: Evet.
1: Ya o Noel'e yetişilemez, ya işte efendim bir yerde buluşunuz falan filan, farklı senaryolar. Şimdi bizim baktığımızda, ben
0: Bir
1: baktım.
0: Cadılar Bayramı bile
1: Evet.
0: nasıldır değil mi
1: Evet,
0: yani?
1: Holova'nın
0: Festival.
1: kutlamaları nasıldır? Şimdi ben baktım, biliyorum. Bizim bir iki tane bayrama yönelik filmimiz var. O da tam bir bayram konsepti içinde değil. Bakın, her yıl yapılabilir bu. O kadar becerikli senaristlerimiz var, bu kadar film çeken insanımız var bizim. Yönlendirilmesi
0: Bayramı
1: lazım.
0: sadece bir sadakalaşmaya indirgemek, bayramın içini boşaltmak demektir. Elbette bayram ettir, paylaşmadır, o yoğunlaşmadır, güzel. Ama bayram var olma bilinci ve yaşama sevincidir. Bunu koparan, bunu azaltan her
1: Her
0: şey bize
1: şey.
0: haramdır, her şey bize menfidir, olumsuzdur. Türk insanı olarak bu bilinçte olmalıyız. Bu şekilde bilinmeliyiz.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Gerçekten hani bizim böyle eksik kaldıklarımızı görmemiz de çok değerli bizim için.
2: Kesinlikle.
1: Yani o
2: Tabii.
1: duyguyu bir sonraki nesle, hani hocam dedi ya, kendinize bakın o zaman yaşatamıyorsanız diye. Kendimize ayna tuttuk biz bu
2: Tabii.
1: yayında.
2: Tabii.
1: Yine şiirler, şairler rehberimiz oldu. Özkul hocam teşekkür ederim.
0: Ben
1: Sacide
0: teşekkür ederim.
1: hocam
2: Ben
1: size de
2: teşekkür
1: öyle.
2: ederim. Biz
1: Ve
2: teşekkür.
1: hepimizin sevgili Safa Ak'tan da göz göze geliyoruz. Biliyorum hepimiz için bir hayal ettiğimiz bir sofra var. Ve bizim o bayram sofralarımız
2: Evet,
1: ve
2: evet.
1: ailemizle, en sevdiklerimizle paylaşacağımız sofralar.
2: İnşallah.
1: Cahit Sıtkı Tarancı bu dizeleri işte böyle bir bayram yemeği teması üzerine yazmış. Hüzünlü bir son ve sonrasında da güzel bir şarkıyla şiir perisi sizlere veda ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Safa Aktan'a teşekkür ederim. Ben Yasemin Pamukçu. Hepinize iyi bayramlar diliyorum bu şiirle. Korkarım felekte bir gün, bir bayram yemeğinde. Anam, babam gibi kardeşim de güzel dalgınlığımda ömrün beni gurbette sanıp keşke gelseydi bu bayram diyecekler. Ve birdenbire yürekler aynı acıyla yanıp hepsinin gözleri yaşaracak öldüğümü hatırlayarak.

0: Bugün aslında bayram.
1: Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu.
2: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk hacılarla telefonda görüştü. Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan vatandaşlara selam ve saygılarını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye Diyanet Vakfı'na vekalet verilen yurt içi kurbanın kesimi Afyonkarahisar'da yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı vekalet kurbanı ise Etiyopya'da kesildi. Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla Türkiye'den kutlama mesajları geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş paylaşımında iki ülkenin ortak tarih, kültür ve kardeşlik bağını vurguladı. Can Azerbaycan'ın bağımsızlığının ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'la Türkiye arasında sarsılmaz kardeşliğe dikkat çekti. Tek millet, iki devlet anlayışıyla yürütülen dayanışmanın daim olmasını diledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü bağlara dikkati çekti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise mesajında kardeşliğimiz tek millet iki devlet olarak ebediyen sürecek dedi. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi. AK Parti 16, MHP ise 7 partiyle bayramlaştı. Bayram sohbetlerinde birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurban pazarlığında satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu'nun satın alacağını açıkladı. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda üreticilerimizi mağdur etmeyeceğiz dedi. Bakan Yumaklı, satın alım işleminin 1-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşeceğini belirtti. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Çağ kapayıp çağ açan fetih büyük bir coşkuyla kutlanacak. İletişim Başkanlığı ve Valilik tarafından İstanbul'un dört bir yanında tarihi ve kültürel miras yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Fetih ruhu sanatsal ve görsel etkinliklerle yansıtılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Devlet Bahçeli mesajında İstanbul'un fethinin büyük bir tarih hamlesi olduğunu söyledi. O gün harcını imandan alan 3000 yıllık Türk askeri dehasının tarihin seyrine vurduğu mühür olmuştur dedi. Bolu'da Kurban Bayramı tatili süresince oluşması beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle kamyon, çekici ve tanker gibi araçlara belirli güzergahlarda geçici seyir kısıtlaması uygulanacak. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde balık tutmak isterken nehre düşen kişi kayboldu. Bölgeye gelen ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. Bayramın ikinci günü Marmara yağışlı havanın etkisine

0: Bir de Edirne, Bilecik, Kocaeli ve Bursa'da yer yer sağanak ve dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bolu'da ise yıldırım düşmesi sonucu piknik yapan 3 kişi yaralandı. İran ile ABD arasında kapalı kapılar ardında yürütülen müzakerelerde kritik bir eşiğe gelindi. ABD ve İranlı müzakerecilerin ateşkesi uzatacak ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri başlatacak 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İran basını iddiaları yalanladı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'deki katliamlarını sürdürürken katil Netanyahu, İsrail ordusu Gazze'de işgal ettikleri alanları %70'e çıkarma talimatı verdiğini açıkladı. İsrail Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Birleşmiş Milletler'in ülkesine cinsel şiddetle ilgili kara listeye aldığını duyurdu.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince ülkemizin genelinin çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde, kuzey ve kuzeybatı yönlerinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacak. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 12, İstanbul, Mardin ve Adana 18, İzmir ve Antalya 19, Edirne ve Samsun 17, Bolu 12, Sakarya 16, Muğla, Diyarbakır ve Tokat 13, Mersin 20, Kayseri ve Kastamonu 10, Artvin 15, Erzurum 6, Kars 5 ve Gaziantep 14 derece.

0: Ekonomi penceresinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor? Bu yaşananlar Türkiye ve dünya ekonomisini nasıl etkiliyor? Ekonomi penceresinde her hafta bunları konuşuyoruz. Bugün mübarek Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Dinleyicilerimizin, tüm inananların ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tüm içtenliğimizle kutluyoruz. Programımızı sizler için Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırladı. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci ve spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Yaklaşık 35 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Evet, sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Çok teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Biz de sizin Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
1: Tüm inananların, tüm Müslümanların Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Şükürler olsun bir Kurban Bayramına daha ulaşmış olduk. Ve hayırlara vesile olur ve Allah kabul eder inşallah.
0: İnşallah. Bütün dinleyicilerimizin Kurban Bayramı çok güzel geçsin inşallah, öyle diliyoruz. Biz bugün Kurban Bayramı'nı ve onun ekonomisini konuşacağız aslında sizinle. Kurban Bayramı sadece hayvancılık sektörünü mü etkiler, onu konuşarak başlayalım.
1: Aslında baktığımız takdirde Kurban Bayramı sadece hayvancılık sektörünü etkileyen bir durum söz konusu değil. Ve baktığımız takdirde üreticiyi, tüketiciyi, nakliyeciyi, yem, veterinerlik, pazar yeri, kasapları, deri ve sakatat ekonomisini, turizm, bankacılık, kredi kartı harcamaları ve vergi ve sosyal güvenlik çerçevesinde tüm kesimleri ilgilendiren bir durum olarak ortaya çıkar. Ve bu çerçevede hayvancılık sektörü bu ekonominin merkezindedir. Ancak yem üreticisi, nakliyeci, veteriner, pazar yeri işletmecisi, belediye, kasap, deri toplayıcısı, market, restoran, otel, akaryakıt istasyonu ve bankacılık sistemi bu süreçten ciddi anlamda etkilenir. Özellikle bu bayramda 9 günlük tatil

0: söz konusu olduğunda bu bayram ekonomisi turizm ve hizmet sektöründen de ciddi anlamda etkilendiğini görüyoruz. Ve 5-6 milyon insanımızın özellikle ülke içi, ülke dışı seyahatlere çıktığını ve bu çerçevede otellerde doluluk oranının arttığını, şehir arası ulaşımın yoğunlaştığını, restoran ve perakende harcamalarında ciddi anlamda yükseldiğini görebiliriz. Kredi kartı harcamaları artıyor, taksitlendirmeler artıyor ve bu çerçevede bankacılık sistemi açısından da ciddi bir hacmin arttığını ve bu çerçevede aslında evet Kurban Bayramı'nı kutluyoruz ama bazen de şunu da görmemiz mümkün. Hane halkı açısından da bir borçlanmanın arttığını söylemek mümkün. Ve dolayısıyla aslında biz burada şuna bakmamamız lazım. Yani kaç hayvan kesildi buna bakmamamız lazım. Çünkü bu Kurban Bayramı ekonomisi üretimi, tüketimi, ulaşım, turizm, finans, vergi ve sosyal yardımlaşma kanallarını aynı anda harekete geçiren geniş kapsamlı bir ekonomik döngüdür.
1: Ekonomiyi çok hareketlendiren bir süre o
0: Tabii,
1: zaman.
0: tabii,
1: Öyle değil mi
0: tabii.
1: Kurban Bayramı? Peki. Tabii biz kurban kesimi onu daha çok ön planda görüyoruz Kurban Bayramı'nda. Küçükbaş, büyükbaş hayvan varlığını konuşuyoruz bu süreç içerisinde. Türkiye'de bu varlığa baktığımızda, küçük ve büyükbaş hayvan varlığına baktığımızda mevcut durum bize ne söylüyor hocam?
0: Türkiye'de 2026 yılı itibariyle yaklaşık 16,5 milyon büyükbaş, 52,3 milyon küçükbaş olmak üzere toplam 68,8 milyon civarında bir hayvan varlığı var. Tabii nüfusumuz da Türkiye nüfusu 86,5 milyon civarında. Şimdi böyle bir durumda kişi başı hayvan sayımız nedir? 0,79 adete düşüyor. Yani 100 kişi içerisinde 100 kişiye düşen hayvan sayısı 79 adet. Ama tarihsel gelişime bakıldığı takdirde 1980 yılında Türkiye nüfusu yaklaşık 44 milyon civarında. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığımız 84 milyon civarında. Ve baktığımız takdirde o zaman kişi başı 2 hayvan düşer bir yapı söz konusu. Dolayısıyla iyi bir durumda 80 yıllarında. 90 yılına baktığımız takdirde kişi başına düşen hayvan sayısının 1,11'e gerilediğini, 2000 yılında 0,57'ye, 2010 yılında 0,55, 2020 yılında 0,86 ve 2026 yılında da 0,79 düzeyinde olduğunu görüyoruz.
1: Yıllar
0: Yani
1: içinde azalmış
0: evet
1: yani hayvan
0: azalıyor. Yani
1: varlığı.
0: 80 yılı ile karşılaştırıldığı takdirde gerçekten 2026 yılında 0,79. Dolayısıyla ciddi anlamda bir düşüşü olduğunu görmek mümkün.
1: Neye bağlıyoruz bu
0: Tabii
1: azalmayı?
0: burada Arzu Hanım, Türkiye'de hayvancılık sadece tabii hayvan sayısı meselesi değil. Nüfus artışı, kentleşme, mera kullanımı, yem maliyeti, kredi maliyetleri, döviz kuru, ithalat politikaları ve üreticinin karlılığı ile birlikte ele alınıp analiz edilmesi gereken bir durum. Eğer hayvan varlığı nüfus artışıyla uyumlu biçimde artmazsa kırmızı et arzı daralır. Arz daralınca fiyatlar artar, fiyatlar yükselir. Fiyat yükselince de tüketicinin alım gücü düşer ve ithalat artar böyle bir durumda. Ve ithalat baskısının ciddi anlamda arttığını söyleyebiliriz. Ve bu nedenle nüfus başına düşen hayvan sayısındaki gerileme yalnızca tarımsal bir sorun değil, aynı zamanda gıda enflasyonu, cari açık, kırsal kalkınma ve sosyal refah meselesidir.
1: Yani biz şu an böyle bir sorun yaşıyoruz öyleyse,
0: Gayet
1: değil mi
0: tabii
1: hocam?
0: zaten enflasyonun artışının en önemli nedenlerinden birisi nedir? Gıda faktörüdür. Çünkü gıdada fiyat artmadığı takdirde o zaman enflasyonumuz ciddi anlamda düşecektir. Ve bakıldığı takdirde işte %30'larda bir yıllık enflasyonumuz var. Bunun ortalama %8-9 civarında gıdanın etkisi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla nedir? Aşağı yukarı %25 civarında gıdanın önemli bir faktör olduğunu değerlemek mümkün. O nedenle bizim şunu yapmamız lazım. Kişi başına düşen hayvan sayısını
1: Arttırmamız
0: 80'lere getirmek lazım. Evet, nüfus artışımız ciddi anlamda nedir? Artmış 80'lere göre ve buna paralel bir şekilde hayvan sayısını arttırmak lazım. Ama maalesef artmıyor. Ve aslında şu da var, özellikle 2000'li yıllardan sonra kırsal

0: kesimden şehir kesime ciddi anlamda nüfus
1: Göç
0: nedir?
1: var.
0: Göç var, göç oluşmuş. Dolayısıyla hayvana bakanların sayısı az. Artı hayvancılığa ilişkin girdi maliyetlerinde ciddi bir artış var. Karlılık söz konusu değil üretici açısından.
1: Masraflı bir şey
0: Gayet tabii masraf.
1: hayvancılık.
0: Hatta şu anda yani şey bulamıyorsunuz. Yani çoban bulamıyorsunuz.
1: Evet.
0: Afganistan'dan ithal ediyorsunuz. İşte orada da bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyor. O açıdan aslında şu anda küçük çiftçileri, küçük hayvancılık yapan kimseleri siz ne yapıyorsunuz? Piyasadan silmeye çalışıyorsunuz ve büyük hayvancılıkla uğraşan kesimleri ayakta tutmaya çalışıyorsunuz. Bu da ülkenin hayvan sayısının gelişiminde gerçekten olumsuz bir etki oluşturuyor.
1: Peki fiyat ve ciro karşılaştırmaları açısından bakarsak bu yıl Kurban Bayramı geçen seneye göre nasıl bir fark getiriyor?
0: 2025 yılı ve 2026 yılı rakamlarına baktığımız takdirde 2025 yılında kurbanlık piyasasında beklenen ekonomik hacim aşağı yukarı bir 150 milyar TL civarında olmuş 2025 yılında. 2026 yılında ise tahminen bu rakam 330 milyar TL'ye ulaşmış. Baktığınız takdirde %100'den fazla bir ne var? Artış söz konusu. Tabii burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Evet, şunu düşünebilirsiniz. Ya gerçekten ciddi anlamda bir artış olmuş %100'den fazla. Ne kadar güzel. Üretici ciddi anlamda kâr etmiş. İşte bayağı bir hayvan satılmış. Aslında öyle bir durum söz konusu değil. Burada cirodaki artış tek başına piyasanın reel olarak büyüdüğünü göstermez. Çünkü burada biz yem, mazot, nakliye, veterinerlik, işçilik ve bakım maliyetlerine bakmamız lazım. Ve burada ciddi bir artış olduğunu görürüz. Ve bu çerçevede ekonomik hacim nominal olarak büyümekte. Fakat bu büyüme üretici ve tüketici açısından refah artışı anlamına gelmemekte. Tabii fiyatlara bakıldığında tablo daha net görülüyor. 2025 yılında büyükbaş kurbanlık fiyatları yaklaşık 80 bin TL ile 350 bin TL arasında değişirken 2026 yılında büyükbaş kurbanlıkların 250 binden başlayıp 700 bin TL'ye kadar yükseldiğini görüyoruz. Ve dolayısıyla ortalama büyükbaş fiyatının 300 bin civarında gerçekleştiğini söylemek mümkün. Küçükbaşa baktığımız takdirde de 2025 yılında 13 bin ile 40 bin TL arasında fiyat seyrederken 2026 yılında 25 bin ile 50 bin TL arasında bu fiyatın seyrettiğini görebiliyoruz. Bir de tabii bu kurbanlık piyasasında özellikle canlı karkas, canlı kilogram ağırlıkları da önemli. 2025 yılında büyükbaş canlı kilogram fiyat ortalama 300 TL civarındayken 2026 yılında 500-550 TL civarında olduğunu görüyoruz. Küçükbaşta ise bu rakam 450 ile 700 TL arasında değişiyor. Tabii bir de hisse fiyatlarına bakmamız lazım. Büyük şehirlerde büyükbaş hisse bedeli 2025 yılında 23 bin TL ile 45 bin TL iken 2026 yılında bu 35 bin TL ile 50 bin arasında değişiyor. Şimdi bu tablo gösteriyor ki 2026 Kurban Bayramı piyasasında hem üretici hem de tüketici açısından ciddi bir maliyet baskısı var. Üretici yüksek yem, nakliye, veterinerlik ve işçilik giderlerinden şikayet ederken tüketici de artan fiyatlar nedeniyle ya daha küçük hisseye yönelmekte, ya vekaletle kesimi tercih etmekte ya da kurban kesmeme riskiyle karşı karşıyadır.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani bu fiyatları gördüğü takdirde satın alma gücünde de tabii düşük durumlar var. Böyle bir durumda önemli bir kesimin de kesmeme durumu söz konusu. Şunu da ifade edeyim. Zaten Müslümanların eğer ekonomik açıdan yeterlilik durumu söz konusu ise kurban kesme durumu söz konusu. Yani kurban kesebilirler. Eğer ekonomik durumu söz konusu değilse zaten kurban onlara düşmüyor.
1: Evet. Peki vekaletle kurban kesimi neden daha hesaplı oluyor? Bunu karşılaştırdığımızda nasıl bir sonuç çıkıyor ortaya?
0: Tabii buna baktığımız takdirde vekalet noktasında şimdi siz ne yapıyorsunuz? Özellikle yurt dışında kurban kestiriyorsunuz ve kurban yurt dışında olduğu takdirde ciddi anlamda bir ucuz indirim durumu söz konusu. Ve baktığınız takdirde işte Diyanet'in açıklamış olduğu rakamlar var. İşte ülke içerisinde vekalette olduğu takdirde 18 bin TL civarında, yurt dışında olduğu takdirde

0: dedi. 7.000 TL civarında.
1: Hmm.
0: Şimdi Arzu Hanım, içeride diyelim ki imkanınız yetmiyor. Böyle bir durumda o zaman ne yapacaksınız? 7.000 TL'ye kesmek mantıklı mı?
1: Yani
0: Aşağı
1: bir
0: yukarı
1: dini
0: aslında
1: vecibeyi de yerine getirmek
0: tabi ne
1: istiyoruz.
0: kadar güzel değil mi?
1: Evet.
0: Yani kurban da kesiyorsunuz. Vicdanen de kalben de rahatsınız.
1: Evet.
0: Dini şartları yerine getiriyorsunuz. Uygun da
1: Hı.
0: hatta yani 100 dolar civarında kesilen yerler de var. Dolayısıyla gönderiyorsunuz yurt dışına ve bu çerçevede nedir? Bu noktada vekaleten kestirmiş oluyorsunuz. Diğer türlü yani 50.000 TL vermek varken değil mi? Siz
1: Evet.
0: 7.000 TL
1: Evet.
0: ile
1: Evet.
0: bu görevi yerine getirmiş oluyorsunuz.
1: Hı.
0: O bakımdan tüketiciler açısından gerçekten bu önemli bir durum. Ama şu da var. Tamam, tüketici burada dini görevini yerine getiriyor. Sosyal yardımlaşmayı da sağlıyor. Yurt dışında ya da yurt içinde o vekalet görevini yerine getirerek. Ama asıl sıkıntı özellikle yurt dışında vekalet ile verilen bu kurban kesimlerinde söz konusu. Çünkü orada siz ne yapıyorsunuz? Ülke içerisinden yurt dışına bir döviz transferi sağlıyorsunuz. Ve böyle bir durumda siz o döviz transferi ile o kurban kesimlerini sağladığınız takdirde o zaman cari açığı da olumsuz etkileyen bir durum ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu da olumsuz bir durum. Evet, yani sonuçta kurbanların gönderildiği ülkelere bakıldığı takdirde hep nedir? Mağdur, fakir, gelir seviyesi düşük olan Müslüman ülkeler. Onların da sosyal yardımlaşmaya, dayanışmaya ihtiyaçları var. Ve bu çerçevede Türkiye bu noktada gerçekten yardımsever, güçlü bir ülke ve o ülkeleri o anlamda, ciddi anlamda destekliyor. Fakat burada yapılması gereken şu aslında, evet, bir geniş ve büyük bir organizasyon kurarak hayvanları Türkiye'den temin ederek onların kesilip ve
1: Oraya
0: yurt
1: gitmesi.
0: dışına tabi gitmesi. Ama bu tabi önemli bir organizasyon kurulmasını gerektirir. Gerçekten kolay bir şey değil.
1: Evet. O da
0: Kesip,
1: masraflı
0: tabi
1: olabilir
0: o da masraflı.
1: organizasyonda.
0: Tabi belki yerinde kesmek daha mantıklı. Ama diğer taraftan şu da var Arzu Hanım. Eğer siz yurt içindeki fiyat baskısı dolayısıyla bu kurban kesmek isteyen tüketicileri yoğun bir şekilde yurt dışına kaydırırsanız o zaman nakde dönüşmek isteyen hayvan üreticilerinin de zarara uğramasına sebep olabilirsiniz. Ve o zaman hayvancılığı siz nedir? İşte bitirme noktasına getirebilirsiniz.
1: Evet.
0: O açıdan da yani bu hayvancılık sektörünü ciddi anlamda ne yapmak gerekiyor? Desteklemek gerekiyor.
1: Yani bu kurban kesiminin yurt içerisinde yapılması en büyük hedef olmalı. Buradan
0: Gayet
1: çıkardığım
0: tabii.
1: sonuç o
0: Gayet
1: benim.
0: tabii hayvancılık kesimini desteklemek lazım.
1: Peki Kurban Bayramı gıda enflasyonunu olumsuz etkiler mi? Hane halkını olumsuz etkiler mi? Nasıl
0: Tabi
1: değerlendirirsiniz?
0: Kurban Bayramı hane halkı bütçesi üzerinde iki yönlü etki oluşturur. Bir taraftan kurban kesen haneler için büyük bir harcama kalemi oluşturur. Diğer taraftan bayram sebebiyle ulaşım, ikram, ziyaret, tatil, giyim, akaryakıt ve gıda harcamaları artar. Böyle bir dönemde, bayram döneminde sabit gelirli için gerçekten zor bir durum mu? Evet.
1: Evet.
0: Yani bir taraftan kurban alacaksınız. İşte diyelim ki ortalama işte bir hisseye dahil olmuşsanız 50.000 TL. Diğer taraftan işte sizin ikramlarınız var, işte bayramlaşmalarınız var. Onlar ciddi gelen giden var, ciddi bir masraf. Ya dolayısıyla sabit gelirli açısından
1: Çok
0: sabit
1: masraflı.
0: gelirlinin bütçesi içerisinde ciddi bir yük. Şunu düşünün. Bu ülkede 5 milyon civarında 20.000 TL emekli maaşı alan bir kesim var. Şimdi böyle bir durumda bunlar kurban kesildiği takdirde eğer birikimi de yoksa herhalde borçla kesiyorlardır. Ve
1: Evet.
0: onların bütçesi içerisinde gerçekten ciddi bir
1: Evet.
0: yük oluştuğunu ne yapabiliriz? Görebiliriz.
1: Hı.
0: O açıdan bunlar genelde ne yapıyorlar? Ortak hisseye, işte vekaletle kesime ya da daha düşük bütçeli seçeneklere yönelebiliyorlar. Ve sonuçta Kurban Bayramı hem dini hem ekonomik anlamda hane halkı bütçesini etkileyen önemli bir dönem. Ve gelir düzeyi düşük haneler için maliyet baskısı artarken üretici açısından bayram dönemi yıllık gelir akışının en önemli kaynaklarından biri olmaya devam ediyor.
1: Peki genel olarak kırmızı et fiyatlarına baktığımızda Kurban Bayramı'nın bir etkisi oluyor mu?
0: Aslında burada baktığımız takdirde buna ilişkin bir takım analizler yapılmış. Kurban Bayramı dönemine ilişkin

0: ilişkin olarak tabi baktığımız zaman kırmızı et fiyatları 3 kanaldan etkilenir. Birincisi bayram öncesi beklenti fiyatlaması. İkinci olarak kurbanlık talebi sebebiyle canlı hayvan piyasasında oluşan dönemsel hareketlilik. Üçüncüsü de bayram sonrası elde kalan hayvanların piyasaya girmesiyle fiyat artış hızının zayıflaması veya geçici durgunluk yaşaması. Şimdi tabii aslında şu var, bu bayram dolayısıyla Kurban Bayramı dönemindeki fiyat artışların aslında stabil olduğunu görmek mümkün. Asıl fiyat artışının biz Ramazan Bayramı ve Ramazan öncesi olduğunu görüyoruz. Zaten o dönem ciddi anlamda fiyat artmış. Dolayısıyla şimdi şuna bakmak lazım kurban sürecinde. Yani Kurban Bayramı sonrası beklenti neye dönük bir durum? Yani artma eğilimi mi var? İşte düşme eğilimi mi var? Genel itibariyle bakıldığı takdirde bir artış söz konusu değil. Zaten elde hayvan kaldığı takdirde, satılmayan kurbanlıklar söz konusu olduğu takdirde o zaman ne oluyor? En kötü ihtimalle et ve balık kurumuna, et ve süt kurumu sanırım ona götürülüyor ve orada canlı karkas fiyat çerçevesinde satılıyor ve nakde dönüştürülüyor. Dolayısıyla yani fiyatta nedir? Bir artış söz konusu değil.
1: Olmuyor.
0: Zaten milletin elinde de nedir? Bir et var. Dolayısıyla kasapların da fiyat artışı beklenti durumu söz konusu değil ve belirli bir süre nedir? Fiyatın istikrarlı bir şekilde, stabil bir şekilde, durağan bir şekilde devam ettiğini görebiliyoruz.
1: Yani Kurban Bayramı değil de Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı esas yükseltiyorsa fiyatları
0: Tabi,
1: yükseltiyor
0: baktığımız
1: diyorsunuz.
0: takdirde yani her zaman söylüyoruz, işte konuşuyoruz da bu programda Ramazan ayı öncesinde nedir? En az bir %15, %20 civarında bir zam hareketinin olduğunu görüyoruz. Ama bu sene Ramazan ayı öncesinde işte Ticaret Bakanlığı'nın ciddi denetimleri söz konusu olduğu için yani kasaplar fiyatları sabit hale getirmişler. Ama genelde bakıldığı takdirde sadece aslında et fiyatları değil, gıda fiyatlarının da yoğun bir şekilde Ramazan öncesi arttığını
1: Arttığını
0: söylemek
1: görüyoruz.
0: mümkün.
1: Satılamayan kurbanlık hayvanları et ve süt kurumu alıyor büyük ihtimalle en son aşamada dediniz. Ama bu kurbanlık hayvanlar satılamazsa üretici açısından da bir risk teşkil eder, öyle değil mi?
0: Tabii. Yani satılamayan kurbanlık hayvan üretici açısından elde kalmış bir mal. Bu çerçevede. Yani böyle bir durumda elde mal kalmışsa Arzu Hanım buna bakmanız lazım.
1: Ha
0: Yemi
1: evet.
0: var, veterinerlik var, bakımı var. Dolayısıyla yani nedir? Stokta bir mal var ve bu mal sürekli her gün harcama gerektiriyor. Hani herhangi bir mal olsa yani işte diyelim ki bir buzdolabı olsa, çamaşır makinesi olsa bunlar herhangi bir masraf taşımaz. Ama hayvan olduğu takdirde her gün yemiyor. Veteriner çağırmanız gerekiyor. Bakımını yaptırmanız gerekiyor. O zaman bu üretici açısından ciddi bir yük olarak ifade eder. Şimdi böyle bir durumda o zaman şuna karar vermeniz lazım. Ya hayvanı beslemeye devam edeceksiniz, maliyete katlanacaksınız ya da et ve süt kurumuna nedir? Belirli bir fiyattan vereceksiniz.
1: O zaman zarar ediyor mu üretici?
0: Yani şöyle en azından nedir?
1: Masrafını mı
0: Ha,
1: karşılıyor?
0: masrafını karşılıyor. Nedir? Hani işte neresinden dönerseniz kar mantığı söz konusu ya. Dolayısıyla orada maliyetlerle karşı karşıya kalınmamış oluyor. Ve elde kalan hayvanları siz ne yapıyorsunuz? Et ve süt kurumuna devrediyorsunuz. Ve o çerçevede kesilerek size
1: Yine
0: en
1: ekonominin
0: azından
1: içine
0: nakit
1: dönmeye
0: olarak,
1: başlıyor.
0: tabii nakit olarak dönüyor. Çünkü şunu düşünün, yani kurbanlık dönemde, kurban bayramı dönemlerinde siz elinizde yoğun bir hayvan sayısı var. Ve bu hayvanı ne yapmanız gerekiyor? Nakde dönüştürmeniz gerekiyor. Çünkü siz o dönem için çalışmışsınız, o dönem için stoklamışsınız malları. Ama elde kaldığı takdirde yani yem maliyetleri de yüksek, dolayısıyla nakliye yüksek. Bu ciddi bir problem. Ha, o zaman ne yapmanız gerekiyor? Elden çıkarmanız gerekiyor ki maliyetleri düşürebilirsiniz. Nakde dönüşüp sonraki Kurban Bayramı'na hazırlık yapabilirsiniz.
1: Peki bu kurban döneminde kayıt dışı ekonomi riski var mı? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii o da var. Şimdi şunu düşünün. Bilmiyorum hiç. Yani Kurban Bayramı sürecinde veya bu bayram sürecinde hiç kurban pazarlarına gittiniz mi?
1: Gittik tabii ki.
0: Gittiniz mi? Yani işte en klasik şeydir ya işte
1: El
0: el
1: sıkışılır.
0: sıkışırlar işte ciddi anlamda işte anlaşma zemini birileri devreye girer değil mi?
1: Evet, pazarlık
0: Ondan sonra
1: yapılır.
0: pazarlık yapılır ciddi.

0: bir pazarlık. Genelde baktığınız takdirde orada bir şey, nakit döngüsü var. Yani son dönemlerde hesaba aktarmaların söz konusu olduğunu görüyoruz. Şimdi böyle bir durumda 2026 yılında bir 330-350 milyar TL'lik bir hacim söz konusu. Bunun önemli bir kısmının bankadan geçmediğini varsayalım.
1: Yani elden veriliyor.
0: E
1: Öyle değil
0: tabi,
1: mi
0: e tabi,
1: ücretler?
0: e
1: Biz
0: tabi.
1: el sıkışıyoruz. Ondan sonra
0: Tabi.
1: elden teslim
0: E
1: ediyoruz
0: tabi. Mesela ben
1: ücreticiye.
0: bankadan gönderdim. Yani şu anda işte üzerime hisseme düşen kısmı bankadan gönderdim. E tabi eğer yapay zeka kurgan yakalarsa o zaman vergilendirebilir. Ama yakalamadığı takdirde ciddi bir vergi kaybı ile karşı karşıyayız.
1: O
0: O açıdan
1: açıdan.
0: tabi yani bu KDV matrağının eksik olması, ondan sonra gelir vergisi mükellefiyeti noktasında vergi ödenmeme durumu ile karşı karşıya kalınır. Ondan sonra burada tabi sadece vergi değil, çalışan elemanın sigorta kaybı değil. Bunun yanında bir de hayvan sağlığı önemli. Burada işte hayvanların kulaklarında küpeler vardır. Oradan siz ne yaparsınız? O hayvanları takip edersiniz.
1: Kimlik kartı
0: Tabii
1: yani.
0: kimlik kartı. Yani salgın hastalık riski var mı? Tüketici güvenliği nedir? Gıda kontrolü nedir? Bunların hepsini oradan yaparsınız. O açıdan kayıt dışılık noktasında nedir? Bu Kurban Bayramı döneminde bu durumları ne yapmamız gerekiyor tabii? Eğer dijitale dönersek hepsini ortadan kaldırmamız gerekiyor.
1: Belki
0: Ve bu
1: devletin bu yönde bir
0: çerçevede
1: çalışması
0: gayet tabii
1: vardır.
0: üreticiyi cezalandırmak için değil, piyasanın şeffaflaşması, tüketicinin korunması, kamu gelirlerinin güvence altına alınması ve hayvancılık politikalarının doğru veriyle yürütülmesi için gereklidir.
1: Peki. Hocam şimdi tabii hem dini vecibemizi yerine getiriyoruz, hem ekonomi hareketleniyor. Ama aynı zamanda Kurban Bayramı'nda bu kesimleri yaparken hayvanlara da eziyet etmemek lazım. Bu durumda hani o her Kurban Bayramı'nda haber bültenlerinde gördüğümüz içimizin acıdığı acemi kasaplar devreye giriyor. Onlar hem bu işi bilmeden kesim yapıyorlar, hem kendilerine zarar veriyorlar, hem hayvanlara eziyet ediyorlar. Bunun ekonomiye bir olumsuz etkisi var mı?
0: Gerçekten Arzu Hanım, ben de o tür şeyleri gördüm. Yani bizim kurban kesiminde de. O dönem ciddi anlamda profesyonel kasap bulamıyorsunuz. Hepsi acemi. Ve böyle bir durumda deride problem çıkıyor. Deriyi kesiyorlar. Sakatatta problem çıkıyor. Hayvanlara eziyet ediyorlar. Hijyen şartlar söz konusu değil. Et fire veriyor ve halk sağlığı ciddi anlamda riske giriyor. Ve bu noktada deri, sakatat ve etin doğru işlenmemesi ciddi anlamda bir ekonomik kayıp olarak ortaya çıkıyor. Çünkü kurbanlık hayvan sadece etten ibaret değil, deri, sakatat, kemik, yağ ve diğer yan ürünleri ile de bir ekonomik değer ifade ediyor. Dolayısıyla yanlış kesim bu çerçevede bu değerlerin önemli bir kısmını yok ettiğini söyleyebiliriz.
1: Peki, buradan bu uyarıyı da yapalım o
0: E
1: zaman.
0: tabii.
1: Bu bayramda acemi kasaplara çok iş düşmez inşallah.
0: İnşallah.
1: Hocam tabii işin kurban kesimi bu yönü ekonomi açısından çok önemli ama bir de 9 günlük tatil var bu bayramda. Dolayısıyla vatandaşlar ailelerini ziyarete gidiyorlar, memleketlerine gidiyorlar, belki bir tatil yöresine gidiyorlar. Dolayısıyla bu açıdan da ekonomi hareketleniyor.
0: E tabii çok önemli. Özellikle yurt içi seyahatlerde, tatillerde otellerin doluluk oranlarının arttığını görüyoruz. İşte ziyaretler söz konusu oluyor. E böyle bir durumda tabii 5-6 milyon insanın yer değiştirdiğini düşündüğünüz takdirde nedir? Otellerin ciddi anlamda yüksek kapasiteyle çalıştığını söylemek mümkün. Ve konaklama tesislerinin %90, %100 doluluk oranıyla çalıştığını bu dönemde görebiliyoruz. Tabii böyle bir durumda nedir? Ekonomi hareketli, canlı bir yapıya sahip değil, sahip oluyor. Tabii sadece burada turizm sektörüyle sınırlı değil bu ekonomik etki. Ulaşım, gıda, perakende, akaryakıt, eğlence, konaklama ve hizmet sektörlerinde çarpan etkisi var. Mesela baktığınız takdirde şu anda işte Aşti'ye gidin Ankara'da, değil mi? Ankara, İstanbul'da Esenler otogarlarına gidin veya havalimanları ya da tren garlarına gidin. Yoğun bir kapasiteyle çalıştıklarını
1: Hareketlilik
0: görürüz.
1: var tabii ki.
0: Hareketlilik var. Dolayısıyla bu otomatikman diğer sektörlerde ciddi anlamda etkilediğini görürüz. Aslında bu iç piyasada durgunluk yaşanan dönemlerde hizmet sektörüne etki eden önemli bir
1: Can
0: can
1: suyu,
0: suyu,
1: öyle
0: evet,
1: değil mi?
0: can suyu olduğunu
1: Dolayısıyla bu
0: değerlendiriyoruz.
1: sektör

0: Ne
1: Kontrolörler
0: diyorsun?
1: zaten bu dönemleri büyük bir heyecanla bekliyorlar, hazırlıklarını yapıyorlar. Onlar açısından son derece olumlu bir
0: Gayet
1: süre.
0: tabii. Yani onlar açısından, hizmet sektörü açısından gerçekten önemli bir şey. Ama şunu da söylememiz lazım. Özellikle tüketici, hani halklar açısından. Evet, gezmek güzel, seyahat etmek güzel. Kredi kartıyla harcamak güzel.
1: Ama
0: Ya
1: sonrasını.
0: taksi dendirmek, ihtiyaç kredisi kullanmak güzel. Ama orta vadede onların borçluluğun da arttığını görüyoruz.
1: Yani yine
0: E
1: de
0: tabii.
1: bu harcamaları yaparken biraz temkinli olmakta
0: E
1: fayda
0: tabii.
1: var.
0: Dikkat etmek lazım. Yani o finansal okuryazarlığa sahip olup finansal yapıyı iyi bir şekilde planlamak lazım.
1: Kesinlikle öyle. Hocam tabii özellikle bayram dönemlerinde hep eski bayramlara bir özlem de dile getirilir, konuşulur. Hep deriz ki nerede o eski bayramlar? Çocukluğumuzun bayramlarının tadını bulamıyoruz günümüz bayramında. Siz de öyle düşünüyor musunuz?
0: Siz özlüyor musunuz?
1: Özlüyorum tabii. Eski
0: Vallahi ben de
1: bayramlar
0: özlüyorum.
1: daha
0: Gerçekten ben de
1: sıcak,
0: özlüyorum.
1: daha
0: E
1: samimiydi.
0: tabii.
1: Ne bileyim, daha aile ortamı, kalabalık bir ortam oluyordu. O açıdan tabii ki özlüyorum.
0: Yani aslında sadece bu nostaljik bir duygu değil. Bunun ekonomik, sosyal ve kültürel sebepleri var. Ve baktığımız takdirde geçmiş dönemlerde hayvancılığın daha güçlü, kırsal bağların daha canlı ve kurbanlık maliyetlerinin de bugüne göre daha ulaşılabilir olduğunu görüyoruz. Eski bayramlarda kurbanlık alma, aileyle pazarlara gitme, komşularla yardımlaşma, et paylaşma, büyükleri ziyaret etme ve bayram sofrası etrafında bir araya gelme gibi güçlü toplumsal ritüeller vardı. Aslında biz bunları özlüyoruz, değil
1: Tabii
0: mi?
1: ki, tabii
0: Tabii.
1: ki. Tatil olarak
0: E tabii.
1: düşünülmezdi. Bunlar düşünülürdü.
0: Bugün bakın, apartmanlara sıkışmışız. Şehirleşme hayatı içerisinde nedir? Tıkış tıkış kalmışız. E
1: Apartmanda pek
0: tabi.
1: kimse birbirini
0: E tabi.
1: tanımıyor.
0: Kesim alanları sınırlı. Kurbanlık fiyatları yükselmiş. Aileler farklı şehirlere dağılmış. Ve günlük hayatın hızlanması bu geleneksel yapıyı zayıflatmış.
1: Evet.
0: Ekonomik açıdan bakıldığında da eski bayram özleminin somut temelleri var. Tabi geçmişte kişi başına düşen hayvan sayısı yüksek. Ama ifade ettik, şu anda kişi başına düşen hayvan sayısı çok düşük. Böyle bir durumda küçük üreticinin daha yaygın bulunması ve kırsal üretim ilişkilerinin güçlü olması geçmişte kurbanlık teminini kolaylaştırıyordu. Bugün ise böyle bir durum söz konusu değil. Fiyatlar ciddi anlamda artmış, maliyetler artmış. Dolayısıyla siz rahat bir şekilde kurbanlığa ulaşamıyorsunuz. Bu nedenle eski bayramlar özlemi aslında üç şeyi ifade ediyor. Birincisi, daha güçlü ve komşuluk ilişkilerine duyulan özlem.
1: Kesinlikle öyle.
0: İkincisi, daha ulaşılabilir fiyatlarla kurban kesilebilen dönemlere duyulan özlem. Üçüncüsü de üretimle tüketim arasında bağın daha doğrudan olduğu kırsal yaşam düzenine duyulan özlemdir. Dolayısıyla eski bayramların özlenmesi yalnızca duygusal bir nostalji değil, aynı zamanda ekonomik sıkışmanın, şehirleşmenin, üretim yapısındaki değişimin ve toplumsal ilişkilerdeki dönüşümün bir sonucudur.
1: Evet, yani bayram öncesi yaptığımız o hazırlık ritüeli bile öyle değil mi? Bizim özlem duymamızı neden oluyor? Hazırlıklar yapılırdı, hem mutfak hazırlığı hem kıyafet alınırdı çocuklara. O da ekonomiyi canlandıran bir kalemdi. Nasıl
0: Evet.
1: değerlendirirsiniz?
0: Şimdi baktığınız zaman şimdi çocuklara hep bayramlık alırız, değil mi?
1: Şimdi artık onlar yapılmayabiliyor. Nasıl
0: Ama ben
1: olsa
0: yapıyorum.
1: yapıyor
0: Yapıyorum
1: musunuz? Ne
0: tabii.
1: güzel.
0: Mesela benim kızım var, diyorum ki yani kızım sana bayramlık alalım diyorum.
1: Ne
0: E
1: istersin?
0: tabii. Ondan sonra bayramda harçlık veriyoruz.
1: Tabii,
0: Tabii.
1: tabii,
0: Bunlar çünkü önemli,
1: tabii.
0: yani unutulmaması gereken duygular. Yani onlar da o bayramı yaşasın. Mesela kurban kestireceğim zaman onları götürüyorum. Yani en azından o durumları görsünler diye. E o bakımdan yani bu duyguları ne yapmamız gerekiyor? Yaşamamız gerekiyor. Unutmamamız gerekiyor. Büyükleri ziyaret etmemiz gerekiyor. Onlarla bayramlaşmamız gerekiyor. Onları
1: Geleneklerimize sahip çıkmamız
0: tabii
1: gerekiyor, tabii
0: unutmamamız
1: ki.
0: gerekiyor. Zaten yani kurban kesme sadece et değil. Burada manevi bir hava var, yardımlaşma var,
1: Kesinlikle
0: büyükleri
1: öyle.
0: ziyaret etmek var. Dolayısıyla bir bütün olarak değerlendirildiği takdirde burada aslında geçmiş deki o nostaljik dönemler aslında gerçekten güzel. Harikulade bir şey.
1: Kesinlikle
0: Ama
1: öyle.
0: modern hayata bakıldığı takdirde, işte apartmanlara sıkıştığımız takdirde gerçekten ciddi anlamda boğuluyor.

0: Boğulmamamız gerekiyor Arzu Hanım.
1: Kesinlikle öyle hocam. Hem geleneklerimizden, göreneklerimizden bahsettik, eski bayramlar. Umarız bu bayram çok dinleyicimiz, bizi dinleyen çok kişi o eski bayramlar gibi bayramlar yaşıyordur. Aileleriyle, sevdikleriyle birlikte güzel bir bayram geçiriyordur. Biz de öyle dileyelim. İnşallah bizim de böyle geçer.
0: Tabii yani öyle olması lazım. İnşallah herkes güzel bayram geçiriyordur ve acısıyla tatlısıyla değil mi? Güzel bayramlar olur ve tüm inananların Kurban Bayramı'nı tekrar tebrik ediyoruz.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için
0: Ben de
1: ve
0: teşekkür ederim.
1: verdiğiniz bilgiler için bizi. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün ekonomi penceresinde aslında Kurban Bayramı ekonomisini konuştuk ayrıntılı bir şekilde. Programımızı sizler için Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırladı. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci, spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Ekonomi Penceresi.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda her gün Türkiye saatiyle 23.15'te TRT radyolarında 60 yıldır klasikleşmiş bir program yayımlanır. Arkası Yarın. Tiyatro oyunlarının her gün 20 dakika boyunca yayımlandığı Arkası Yarın, dinleyicilere tiyatro keyfini radyoda tattıran bir program. Programın adı Neden Devamı Yarın Değil de Arkası Yarın? Devam sözü, sürüp giden bir şeyin parçasını ifade eder. Arka ise bir şeyin sonradan gelen bölümü demektir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde arkası yarın, daha sonra konuşulmak üzere yarım bırakılan anlamına gelmektedir. Üstelik arka sözcüğü Türkçedir. Etimolojik olarak arka, art, sırt ve dost anlamlarına gelen ana Türkçeden günümüze ulaşan bir kelime. Günümüzde Kırgızca, Tatarca ve Uygur Türkçesinde arka olarak kullanılır. Uygur döneminde 8. yüzyılda yazılan Çor yazıtlarında da arka sözcüğü geçmektedir. Şöyle bir cümle var Çor yazıtlarında. Öt önlü saçı arkasında yadılı tutup. Etimolojik sözlükte bu cümle günümüz diline alev rengi saçı arkasında yayılı durur diye çevrilmiştir. Arka sözü ön karşıtı, art, geri taraf anlamına gelir. Ayrıca bir şeyin ters tarafı sırtı demektir. Geride kalan bölüm, ardı, peşi içinde arka kelimesi kullanılır. Arka kelimesini söylerken ikinci hece olan K'ya vurgu yapılır ve arka olarak telaffuz edilir. Ancak arka sözcüğü ek alınca vurgu eklere doğru kayar. Arkada, arkası, arkalık, arkadaki, arkasında derken vurgu daima son heceye yapılır. Bilirsiniz her nesnenin üç boyutu var. Bunlar önü, arkası ve yanıdır. Bir arabanın ön, arka ve yan tarafları bulunur. Aracın şoförü yolda giderken arka tarafı aynalar yardımıyla görür. Ancak tırlarda şoförün arkayı görmesi oldukça zordur. Bir otoyolda tır gibi uzun araçların kapalı dorsesi arkadan gelen araçlar için büyük bir risktir. Bazen bir tırın arkasında 20 araç bulunabilir. Yük dolu bir kapalı kasa römorkta merkezi dikiz aynası bulunmadığı için kamyon şoförünün aracın hemen arkasındaki yaklaşık 9 metrelik mesafeyi görmesi mümkün değildir. Bu bakımdan kamyonların ve tırların sollanması büyük bir tehlike yaratır. Grip olmuşsanız, yutkunma güçlüğünüz varsa kulak burun boğaz hekimi ağzınızı açtırarak dilinizin üstüne bastırdığı bir çubuk yardımıyla bademciklerinize bakar. Ağzın en arka tarafında bulunan iki bademcik, çocukları enfeksiyonlardan koruyan organımızdır. Bir de küçük dilimiz var. O da ağzın arka tarafında bulunur ve yutkunmayı kolaylaştırır. Ağzın arka tarafını oluşturan yumuşak damak, dil, yutak ve gırtlak iskeletine bağlıdır. Arka damak ya da art damak, seslerin çıkarılması için çok önemli.

0: Anlaşılıyor ki ağzın ön tarafı ne kadar önemliyse arka tarafı da o kadar önemli. Gözler ne kadar güzel olursa olsun, görme işlevini gözün arkasındaki ana sinir uçları gerçekleştirir. Çıkardığımız seslerin ön ve arka olarak nitelenen biçimleri de var. Ağzın arka tarafından gelen seslerin en karakteristik biçimini Altay ve Tuva bölgesindeki Türkler çıkarır. Sibirya'da yaşayan Tuva Türkleri tamamen gırtlak sesiyle çıkardıkları ve hövmey dedikleri sesle söyledikleri türkülerle dinleyenleri hayran bırakmaktadırlar. Harflerimizin de arka sesli olanları var. Bunlar A, I, O ve U sesleri. Coştu, oynadı sözleri ağzın arka tarafından çıkar. Çünkü damağın arkasıyla telaffuz edilir. Bugün arka kelimesinden söz ettik. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, Gündem Enerji Programı'na bir kez daha hoş geldiniz. Efendim, programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz, teknik yönetmenimiz Furkan Özdemir ise sesimizin size ulaşmasını sağlıyor. Ben Mahmut Gürer, program ortağım Barış Sağlam, gazeteci Barış Sağlam'la birlikte sizlerin karşısındayız. Efendim, bizlere çift 0-90-312 460 34 19 ve çift 0-90-312 463 34 21 numaralı telefonlardan görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Yine bizleri radyo.trt.net.tr üzerinden TSR Türkiye'nin Sesi Radyosu sekmesini seçerek dinleyebilirsiniz. Yine mobil cihazlarınızdan yoldaysanız ya da örneğin sahildeyseniz, havalar güzel gidiyor, bizi TRT Dinle uygulaması üzerinden de takip edebilirsiniz. Efendim, bir süredir Hürmüz'ü konuşuyorduk ama artık konuları çeşitlendirmenin de vakti geldi. Biraz hayatımıza daha dokunan bir şeyleri işleyelim istedim Barış.
1: Evet, şimdi tam da zamanı bu konuları konuşmanın. Çünkü burada bizim fosil yakıtlardan kurtulma sürecinin de bir parçası olacak
0: Evet.
1: bu konu.
0: Efendim, anlayacağınız üzere elektrikli araçları konuşmaya gayret edeceğiz. Çok da yetkin bir konuğumuz var. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İklim Lab, iklim öncüsü, yüksek mühendis Erdem Coşkun bizlerle birlikte. Erdem Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Tabii baktığımızda elektrikli araçlar artık yavaş yavaş hayatımızın bir parçası haline geldi ama siz de bu konuyla ilgili çalışmalar yürütüyorsunuz. Özellikle motorlar konusunda çalışmalar yürütüyorsunuz daha doğrusu. Elektrikli motorlar da bunlardan bir tanesi. Ben birazcık elektrikli motorları konuşmadan önce sevgili dinleyenlerimizin sizi tanımasını rica edeceğim. Birazcık kendinizi anlatabilir misiniz? Hangi çalışmaları nasıl yürütüyorsunuz?
2: Çok teşekkür ederim. İsmim Erdem Coşkun. Yüksek elektrik mühendisiyim. Watt Motor şirketinde Ar-Ge yöneticiliği yaptım. Şu anda aktif olarak satış pazarlama kapsamında ürün yönetimi, iş geliştirme ve marka süreçlerinden sorumlu lider olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda sürdürülebilir konuları özel ilgi alanım. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın İklim Lab iklim öncüsü alanında enerji tarafındaki iklim öncüsü olarak görev yapıyorum diyebilirim.
0: Şimdi az önce de söyledik, elektrikli araçlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Önceden yolda diyelim ki bir elektrikli araç gördüğümüz zaman o çıkardığı meşhur sesiyle de birlikte böyle bir ne oluyor ya, buradan ne geçiyor diye böyle bakarak dikkat kesilirdik ama öyle değil artık, çok normal bir hal aldı. Elektrikli araçların sesini tanır hale geldik ama şunu sormak lazım, bu teknoloji bundan sadece bir yıl önce bu kadar şaşırdığımız bir şeyken nasıl oldu da bu kadar hızlı bir biçimde gelişti? Bu kadar her yerde var olmaya başladı ve artık itici güç haline geldi özellikle günümüz trafiğinde.
2: Aslında bu dönüşüm bir anda oldu gibi görünse de arkasında birkaç kritik kırılma noktası var. İlginç bir detayla başlayayım. 1900'lerin başında Amerika'da satılan araçların yaklaşık üçte biri elektrikliydi. Ama o dönem enerji depolama yetersiz olduğu için bu teknoloji geri planda kaldı. Bugün ise tablo tam tersine döndü. En büyük kırılma da batarya teknolojisinde yaşandı. Hala da yaşanmaya devam ediyor. Lityon iyon pil teknolojisi

0: işte maliyetleri ciddi bir şekilde düşürdü. Özellikle kilowatt saat başına maliyetlerin 1000 dolar seviyelerinden 100 dolar bandına kadar gerilemesi, bu değişimin elektrikli araçları daha ekonomik olarak ölçeklenebilir hale getirdiğini söyleyebiliriz. Tabii ki aynı zamanda enerji yoğunluğu artıyor. Aynı hacimde daha fazla enerji depolanabilir hale geliyor. Bu da doğrudan menzili arttırıyor. Özellikle global aranında bilindik şirketler bu dönüşümün hizalanmasında, özellikle marketing alanında önemli roller oynadı. Araçları artık sadece mekanik birer ürün olmaktan çıkarıp yazılım tabanlı sistemlere dönüştürdü. Bu dönüşümün en görünür örneklerinden özellikle Amerikalı birkaç tane şirket başlangıcını oluşturdu. Fakat günümüzde de özellikle Togg milli markamızın da modellerini elektrikli olarak yönlendirmesi aslında tam da bir milat olarak bizim için de birer dönüm noktası oldu diye yorumlayabiliriz. Bunun haricinde özellikle regülasyonlar ve Avrupa Birliği'nin de sürdürülebilir söylemler için 2035 sonrası İçten yanmalı motor satışlarını azaltma hedefi var. Bu kapsamdaki regülasyonlar özellikle üreticileri elektrikli araçlara yönlendiriyor. Bugün geldiğimiz bu noktada sadece araç değişimini konuşmuyoruz. Uçtan uca enerji yönetimini, şehir altyapısını, mobilite ekosistemini aynı anda dönüşüyor. Bu detayları da bütünsel ele almamız gerekiyor. Yani aslında bu bir ürün devrimi değil, uçtan uca bir sistem dönüşümü. Dolayısıyla bu hızlı benimsendi ve benimsenmeye de devam ediyor diyebiliriz.
1: Şimdi piyasada %30'luk neredeyse bir yoğunluğa ulaştı elektrik satışları, elektrikli araç satışları ve dünya genelinde de bu yıl içerisinde 1 trilyon dolara yakın bir pazar payına ulaşması bekleniyor. Yani tüm bu süreçte neler olacak sizce? Yani yakın dönemde yatırımlar nerelere doğru
2: Bir de şunu
1: yönlenecek?
2: eklemek istiyorum. Özellikle Erdem Bey de dikkat çekti. Bu rakamı vermezsek sevgili dinleyenlerimiz bakımından da hani bilgilendirmelerini sağlarız. Şimdi baktığımızda özellikle elektrikli araçların toplam satış payı yani benzinli, dizel ve LPG'li araçlar arasında 2025'te %20 olmuş. %95 hala geleneksel dizel benzin, %5'lik bir LPG kullanımı söz konusu. Bunun 2030'da %45'e, 2040'da %80'lere varması bekleniyor. Temel sebeplerden bir tanesi de hani dediğimiz gibi petrol evet çok yoğun olarak kullanılıyor
1: Evet.
2: ama hem Hürmüz'deki dar boğazdan dolayı bunun azalmasını bekliyoruz. Ama bir bakıyoruz üretici ülkelere mesela Çin 16 milyon araç üretiyor.
1: Satılan her iki araçtan bir tanesi
2: 16 milyon
1: neredeyse,
2: Çin
1: evet.
2: üretiyor. Ondan sonra en yüksek rakam işte Almanya, Alman otomotiv firmaları çok çünkü onda biri. Onun altına giriyorsunuz evet belki Amerika Birleşik Devletleri'nde hani bilinen en kalitelilerden bir tanesi üretiliyor ama 1 milyona düşüyor bir anda yani
1: Evet.
2: 16'da 1'e düşüyor. Dolayısıyla bu süreç daha farklı bir bize çerçeveyi çiziyor gibi görülüyor ama motor teknolojilerindeki gelişmeler de herhalde Erdem Bey önemli bir unsur olarak bizim dikkatimizi çeken bir şey. Çünkü verimli motorların artması depolama kapasitesiyle birlikte bizi farklı bir noktaya götürecek gibi duruyor.
0: Kesinlikle. Aslında sizin bahsettiğiniz gibi bu dönüşümün birkaç tane sacı ayağı var. Bunlardan bir tanesi motor, diğer tarafı bu batarya teknolojisi, özellikle depolama kapsamı. Üçüncüsü de aslında şarj ekosistemi. Dolayısıyla bu üçü bir bütün olduğunda anlam ifade ediyor. Motor tarafında neler oluyor diye baktığımızda aslında elektrikli motorlar bugün oldukça olgun bir seviyede. Verimlilik %90-95 bandında. Bu da içten yanmalı motorlara kıyasla yaklaşık 3 kat daha yüksek bir enerji dönüşümü anlamına
1: Bu
0: geliyor.
1: şu mu demek oluyor yani içten yanmalı motorların üretilen enerjisinin neredeyse dörtte üçü kaybolup gidiyor.
0: Kesinlikle doğru. Çünkü mekanik sistemlerde kaybolan ve gün sonunda da atık ısı olarak oluşan kaybolan bir enerjiden bahsediyoruz. Fakat elektrikli motorlar olduğunda siz bu enerjiyi doğrudan tahrik sistemine veriyorsunuz. Dolayısıyla kayıplar çok ciddi oranda azaltılmış oluyor. Bu durumda oyun sürekli değişiyor. Artık soru aynı hacimde daha fazla gücü nasıl üretiriz? Bu güç daha nasıl stabil yönetilebilir konuları olmaya başladı. Rekabet de artık verimlilikten çok güç yoğunluğu ve ısı yönetim tarafına kaymış durumda.
1: Güç yoğunluğu ne demek?
0: Güç yoğunluğu aslında birim alanda üretebileceğiniz maksimum bir enerji kapsamı. Bu motor teknolojilerinde de olur. Örneğin ürün kompaktlaştıkça ve daha yüksek güç yoğunluğu verdiğinizde ürün ağırlığı hafifler, dolayısıyla menziliniz artar. Dolayısıyla bunlar birbirine bağlı kavramlar diyebiliriz. Tabii ki sadece motoru konuşurken üretim teknolojilerini de görüşüyor. Çok fazla teknik böyle detaya boğmak istemem ama işte örneğin hairpin sargı denen bir teknoloji var. Sargı teknolojisi değişiyor. Bakır iletkenler daha farklı kesitlerle yerleştiriliyor. Böylece bakır doluluk oranı artıyor ve elektriksel

0: kayıplar da ciddi şekilde düşüyor. Sonuçta aynı hacimde daha yüksek güç yoğunluğu, daha iyi ısı yönetimi ve daha kompakt motor tasarımına da ulaşmış oluyorsunuz. Yani özetle sadece bu tasarım değişikliği değil, aynı zamanda o ekosistemin üretimin de dönüşümüne yönelik bir kapsam diyebiliriz. Yani Türkiye ekseninde de bu arada TÜBİTAK kapsamında ikili işbirliği çağrıları açıldı. Business Finland vesaire kapsamında mesela bizim şirket olarak da yine benzer bir ilke imza atıyoruz. Örneğin o bakır tellerin içerisinden suyun geçtiği, böylece de oluşabilecek, maksimize edilecek güç yoğunluğunu artırıldığı farklı teknolojilere kafa yoruyoruz.
1: Isıyı mı düşürmüş oluyoruz böylece? Yani su
0: Kesinlikle
1: geçince adına.
0: suyla
1: Evet.
0: veya yağla bir şekilde onu yapabiliyorsunuz. Ama bakırın içinden bir su akışı şimdiye kadar hiç konuşulmayan bir kısım. Yani dolayısıyla eski teknolojiden hep konuşuyorduk. Şu an bambaşka bir teknoloji konuşuyoruz. Gündeme yetişmek mümkün değil. Keza bu bataryada da motorda da komple ekosistemde de sürekli değişen bir konu diyebiliriz.
2: Yani tabii dikkat çekici unsur burada. Bu elektrikli motor dediğimiz şey iyi. Sadece araba için düşünmemek lazım. Şimdi elektrikli motor ortaya koyduğunuz zaman işte bu Hürmüz'den kaynaklı sıkıntıda en çok etkilenen ne oldu?
1: Uçak.
2: Uluslararası deniz taşımacılığı ve uçak.
1: Evet.
2: Siz eğer daha verimli motorlar üreterek bunu uçaklara, kara taşıtlarına yanı sıra hava taşıtlarına ve deniz taşıtlarına özellikle ki sınırsız bir suyun üzerinde gidiyor ve serin okyanus suyu üzerinde gidiyor. Angaje edebildiğiniz zaman farklı bir süreci ortaya çıkarmış
1: Kesinlikle.
2: oluyorsunuz.
1: Şimdi uzmanını bulmuşken motor konusunu konuştuk ya, bizim standart bildiğimiz bir araç kullanıcısı olarak içten yanmalı motorlarda bildiğimiz bir şey vardır. Motor arızası diye bir süreç vardır. Motorda o kadar çok kompleks ilişkiler olan parçalar var ki bir arıza olduğunda motor yandı demek, işte motorumuz bir şey oldu demek çok büyük miktarda bir masrafa yol açacak bir şey demekti. Bu elektrikli araçlarda motor dediğimizde neyi kastediyoruz, ne oluyor, bize çok büyük masraf açması mümkün müdür, böyle bir motorun arızalanması nedir? Çünkü biz araçlarda en çok motordan korkarız.
0: Çok doğru tespitiniz var. Yani elektrik motorlarında da farklı topolojiler var. Örneğin indüksiyon motoru, asenkron motor dediğimiz ürünler var. Sahada her yerlerde kullanılıyor. Hani daha basitten genele doğru giderek aktarayım.
1: Bizim bildiğimiz motorlar kadar karmaşık bir şey mi bu?
0: Kesinlikle değil. Yani bir döner parça, bir sabit parça var. Elektriksel akımla ürün oluşturuluyor, enerji üretiyor gibi
1: Bu kadar.
0: düşünebilin. Aynen basit bir sistemleri var.
1: Çok güzel.
0: Sahada gördüğünüz asansörlerden konveyörlere, pompalardan havalandırma sistemlerine kadar hayatımızın her yerinde elektrik motorları var. Ve
1: Ha.
0: bunlar uzun ömürlü olmasıyla bilinen kısımlar.
1: Evet.
0: Şimdi araç kısmına geldiğimde elektrikli araçlarda çok farklı bileşenler var. Dolayısıyla herhangi bir şekilde yağını eksik kattığınızda, contası, bakımı vesaire, işte 15 bin kilometrede bakımlarında herhangi bir sorun yaptığında böyle bir arızalı durumlar olabiliyor. Sizin görünen ve görünmeyen maliyetleriniz çok ciddi bir hal alabiliyor. Fakat elektrikli araçlara geldiğinizde böyle bir dert yok. Hani
1: Evet.
0: bir kaport ustasına götürüp de veya herhangi bir motor ustasına götürüp de ya ben bu motoru tamir ettirmek istiyorum deme şansınız yok. Çünkü o kapıda açmıyorsunuz ya da açtırmıyorlar size. Hani dolayısıyla elektrikli araçlarda daha uzun ömürlü ve daha belki de kalite anlamında güvenli bölgede kaldığımızı
2: Çarpabilir.
0: söyleyebiliriz.
2: Yani şöyle tabii ben
1: Allah korusun.
2: sevgili dinleyenlerimiz açısından da söyleyeyim. Ankara'da Şaşmaz Sanayi'de ya da İstanbul'da Levent Atatürk Sanayi'de içinden su geçen bir bakır boruyu ben bunu sararım yeniden diyebilecek bir usta olduğunu zannetmiyorum. Yani bu işte bir çok daha yüksek teknoloji
1: Kesinlikle.
2: gerektiriyor
1: Ama
2: ama.
1: bizim masraflarımıza düşürüp yani kullanıcının yararına bir gelişme. Bu çok önemli bence.
0: Kesinlikle burada.
1: Ki Türkiye'nin kendi motorunu, yani içten yanmalı motorlarını üretmediğini düşündüğümüzde TOGG'un bize sağlayacağı avantaj da ayrıca güzel görünüyor.
0: Kesinlikle. Bunlar birer zaman olarak geliyor. Hani bazı üreticiler direkt asenkron motor tercih ediyor. Kimisi farklı topolojiler kullanıyor. Tabii ki burada özellikle nadir toprak elementleri gibi dışa bağımlılık veya strateji gerektiren konu başlıkları var. Bunları uçtan uca aldığımızda hani elektrikli motorlar şu an daha güvenli, daha konforlu diyebilirim çok gönül rahatlığıyla.
2: Evet şimdi tabii elektrikli araçları konuşurken Barış bu konuda bilgi sahibidir. Ama şeyi söyleyeyim. Şimdi güncel durumda elektrikli araçları kullanırken en önemli şey sizin istasyonlarınızın sayısı. Yani sonuçta bir şarj ünitesinin olması gerekiyor. Çünkü nasıl telefonumuzu, nasıl tabletimizi, bilgisayarımızı şarja takıyorsak arabamızı da şarja takmamız gerekiyor. Ve baktığımızda işte dünyada yaklaşık 1,5 milyar elektrikli araç olduğu düşünülüyor şu anda. Türkiye'de de yaklaşık 400 bin olduğu değerlendiriliyor. Hani baktığımızda aslında bu şarj istasyonlarının sayısının da artıyor olması ki Türkiye'de yanlış bilmiyorsam her 10 araca bir şarj istasyonu düşüyor.
1: O düştü herhalde 8'e, 8'e 7,5'a doğru
2: İngiltere'de
1: gidiyor.
2: falan böyle
1: Gözleme devam
2: 5
1: ediyor.
2: civarlarında, birazcık daha Nordik ülkelerde böyle birazcık daha düşüyor miktar. Çünkü hani kullanım oranı
1: Onlar
2: gittikçe artıyor.
1: zenginlik dolayısıyla fantazi yapabiliyorlar tabii.
2: Bir proje var mı Barış bunu arttırma konusunda? Sen yakından takip
1: Türkiye
2: ediyorsun.
1: genelinde EPDK'nın aldığı kararlar doğrultusunda bu konuda yenilikler gerçekleştirildi. Sayıda bir azalma, artış zaten söz konusu ama kullanım süresinde boşta kalanlarının da yani işgal etme süresi azaltıldı. Bunlara karşı bazı cezalar getirildi. Bu da var olanların kullanım miktarını ve kullanım döngüsünü arttırdığı için sistemin hizmet süresi artmış oldu. Böylece daha fazla hizmet üretilebiliyor. Bu şarj ağlarının insanların aklındaki, ben size şöyle bir soru sormak istiyorum. Türkiye genelinde de, dünya genelinde de hepimizin aklında piller ve bu pillerin bize ne kadar işte mil sunacağı, daha doğrusu menzil sunacağı ve ne kadar sıklıkla buna girmek zorunda kalacağımız ve bunun AC, DC tipi, hızlı dolum, yavaş dolum gibi konular var. Bu
2: Şarj
1: konularda
2: süresi yani şarj
1: evet, yani
2: süresi.
1: bunlarla ilgili neler söylersiniz?
0: Çok güzel iki konudan bahsettiniz. Bir tanesi aslında bu elektrikli araçlardaki en kritik unsur batarya
1: Evet.
0: teknolojileri. Diğeri ise özellikle menzil ve şarj tarafındaki insanların belki de ulaşım kapsamında acaba şarj ağı bulabilecek miyim? Çünkü benzin
1: Yolda
0: istasyon
1: kalacak mıyım?
0: evet benzin istasyonlarına bile girdiğinizde bir dakika beklediğinizde hemen stres basabiliyor veya gösterge panelini
1: Hele biz
0: kontrol
1: Türkleri.
0: edebiliyorsunuz. Aynen. Mesela ben kendim benzinli araçta şeydi hani depo boşalmadan önce doldurma gibi bir hassasiyetim var. Şimdi
1: Evet.
0: menzil tarafında daha kısa menziller konuşurken buralarda insanlar tabii ki tedirgin olabiliyorlar. Ben önce batarya tarafında kısaca bahsetmiş olayım. Öncelikle elektrikli araçlarda batarya sadece bir bileşen değil, sistemin kalbini oluşturuyor aslında. Bugün elektrikli aracın da özellikle maliyetinin yaklaşık %40'ı bataryadan geliyor diyebiliriz. Buradaki en kritik metrik de enerji yoğunluğu. Şu anda ticari araçlarda yaklaşık 250-300 watt saat bölü kilogram seviyesindeyiz ama hedef 400 watt saat bölü kilogram değerinin üzerine çıkmak. Bu ne anlama geliyor aslında? Daha uzun menzil ya da daha hafif araçlar anlamına geliyor.
1: İkisi de birbirini destekliyor zaten.
0: Kesinlikle. Burada öne çıkan teknolojilerden bir tanesi örneğin büyüklerden birinin çalıştığı katı hal bataryası. Özellikle büyük oyuncular bu alanlara ciddi yatırımlar yapıyor. Hani başlangıçta da söyledim 1000 dolarlardan 100 dolarlara geldi. Acaba bunu daha efektif hale nasıl getirebiliriz diye hummalı bir çalışma devam ediyor. Mesela bu katı hal bataryası tarafında şu an seri üretim tam olgunlaşmış değil. Özellikle olgun teknolojiler var. Buralarda lityum iron dediğimiz demir fosfat batarya ölçeklemesi maliyetleri düşürerek aslında elektrikli araçların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Hala bir miktar var. Bunu daha ne kadar düşürebiliriz diye çalışılıyor. Aslında sorun şu an artık tek en iyi bir batarya olması değil. Kullanım senaryosuna göre farklı kimyasallar çıkıyor. Şehir içi kullanımda özellikle FP dediğimiz bataryalar daha uzun ömür, güvenlik sürerken uzun menzil ve performans tarafında ise farklı bir NMC dediğimiz nikel mangan kobalt bataryalar kullanılıyor. Aslında siz nasıl işte kısa mesafelerde kullanıyorsanız benzin veya
1: Evet.
0: motor gücünü seçiyorsanız aslında birazcık da belki de gelecek dönemde bataryayı da tercih edebileceğiniz veya ona göre konumlandırabileceğiniz bir noktaya taşıyabilirsiniz. Tabii bunun da özellikle bir de sürdürülebilirlik boyutunu dikkate almamız gerekiyor. Çünkü batarya üretimi derken özellikle lityum, nikel, kobalt gibi ham maddeler nedeniyle ciddi bir karbon ayak izi oluşuyor. Bu yüzden de sektör artık sadece üretime değil bir yandan da geri dönüşüme odaklanıyor diyebiliriz. Fakat yapılan analizlerde şunu gösteriyor. Elektrikli araçlar kullanım ömrü boyunca özellikle de yenilenebilir enerjiyle şarj edildiğinde ya da yeşil enerjiyle içten yanmalı araçlara göre tam tamına %70'e varan daha düşük karbon salınımı sağlıyor. Yani başlangıçta daha yüksek bir karbon maliyeti var belki ama kullanım süresinde bunu fazlasıyla telafi etmiş oluyorsunuz.
1: Ya şimdi, pardon, burada tam bu konuyla ilgili bir sorun var. Hep internette, yani sosyal medyada çeşitli mecralarda gördüğümüz bir şey var. Elektrikli araç sürüyorsunuz ama doğaya da katkıda bulunduğunuzu iddia ediyorsunuz ama bunu üretilirken oluşan şey ömrü boyunca edeceğiniz kardan, yani çevreye vereceğiniz zarardan daha fazla. siz aslında çevreye zarar veren bir teknolojiyi destekliyorsunuz gibi bir algı var. Bu nedir? Yani bunu açar mısınız?
0: Yani kesinlikle sonuçta ürünlerden kıyafetlere tutun doğaya bir şekilde barışık olmamız gerekebiliyor. Örneğin enerji verimliliği arttığında aktif malzemeler daha artıyor. Daha yüksek güç yoğunluğu

0: elde ediyorsunuz. Kağıt üstünde baktığınızda daha fazla malzeme kullanıyorsun. Dolayısıyla sürdürülebilik söylemi daha fazla, daha kötü diye yorumlamak mümkün. Ama ürün yaşam döngüsü olarak konuyu bütünsel ele aldığınızda o ürünün belki de %1'ine tekabül eden bir noktaya konuşuyoruz. Yani %99'luk kısmı aslında o ürünün
1: Kazanç.
0: çalışmasıyla birlikte oluşacak kazanç.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizim de tercihimiz buraya doğru evrildiğinde aslında ekosisteme ve de hem de kendi maliyetimize avantaj sağlamış oluruz. Hani şey olarak da Türkiye açısından da enerjiye ulaşımla alakalı da sizler de çokça yayınlar yaptınız. Özellikle kendi petrolünü üreten bir ülke şu an olmadığımız için dışa bağımlılığını ne kadar
1: Evet.
0: azaltabilirsek o kadar da aslında ülke ekonomisini ve stratejik anlamında bizi ayrıştıran noktalara da yatırım yapmış oluruz.
1: Eğer yine bir hakkım varsa kullanmak istiyorum. Kusura
0: Yok,
1: bakma
0: hakların hepsi senin. Ne
1: Mahmut.
0: demek?
1: Şimdi dünyanın en önemli konusu elektrifikasyon şu anda enerjide. Yani elektriğin birincil kaynak haline gelmesi. Ve bu konunun da en önemli noktası depolama, yani bataryalar.
0: Kesinlikle.
1: Dünya genelinde batarya teknolojileri ne hızla ilerliyor? Çin'in bu konuda çok büyük adımlar attığını ya da en azından yatırım konusunda, Ar-Ge konusunda çok büyük kaynaklar ayırdığını biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin gigafaktörleri var. Yani çok çok büyük batarya tek potansiyeline sahip dünyanın çeşitli yerlerinde kurduğu fabrikalar var. Dünya genelinde neler oluyor bu yarışta? Yani yarış olarak bakmamızda fayda var. Teknolojide kim öne çıkıyor? Kimler daha çok fazla yatırım yapıyor ve Türkiye'nin bu yarıştaki yeri nerede?
0: Şöyle, batarya tarafında firma isimleri çok söylemekten imtina ediyorum.
1: Evet, lütfen.
0: Büyük oyuncularda katal bataryası, bu lityum fosfat dediğimiz bataryalar veya farklı topolojideki bataryalar var. Özellikle bu bataryalarla da bütünleşik olarak aslında konuştuğumuz veya halkımız olarak hepimizin anlayacağı dile indirgeyerek cevap vereyim. Menzil ve şarj
1: Evet.
0: süresiyle alakalı. Şu an geldiğimiz noktada aslında teknik bir problem büyük ölçüde çözüldü. Algı ise biraz geriden geliyor. Mesela birçok elektrik araç şu an 400 ile 600 kilometre menzil sürüyor. Bu da günlük kullanım için oldukça fazlasıyla yeterli. Hatta bazı araçlarda 1000 kilometre seviyeleri teknik olarak mümkün. Bunları zorluyorlar. Tabii ki bunlar laboratuvar şartlarında ideal koşullarda işte hani şu soru akıllara gelir işte soğuk oldu, araç yüklü oldu
1: Ha,
0: vesaire. Tabii ki bu
1: evet.
0: menziller kesinlikle düşebilir. Fakat bunlar da her geçen gün artmaya çalışıyor. Özellikle enerjiye erişim süresi de birlikte bütünsel baktığımızda şarj tarafında çok hızlı bir gelişim var. 800 volt mimariyle birlikte 250-300 kilowatt seviyesinde ultra hızlı şarjlar mümkün oldu. Özellikle bu da 15-20 dakikası süre içerisinde %80 doluluklara ulaşmak demek. Hani bu tarafta işte AC-DC kapsamında yine sizlerin yorumu vardı. Keza buradaki teknolojiler de geliştikçe veya uygulamada tercih stratejisine göre o süreyi kısaltmalar mümkün. Yani özetle ya, konu sadece teknoloji değil, altyapının da yaygınlığı aslında biraz temel belirleyici rol. Yoksa işte Çin tarafında söylediğiniz 16 milyon var. Evet, Çin karasında ekosistem de çok hızlı yapabiliyor ama Türkiye tarafında konuştuğumuzda istediğiniz her yere şarj ağı koyamıyorsun. Çünkü öncelikle altyapıyı desteklemeniz gerekiyor. Bunu yaparak da kademeli olarak ilerlemek mümkün. Özellikle yine bizim şirketler gibi çok değerli oyuncuların sunduğu çözümlerle hem bireysel hem de kurumsal şarj altyapısı her geçen gün artmaya, gelişmeye devam ediyor. Yani dolayısıyla bir İzmir'e giderken çok sıklıkla istasyonlar bulabilmeniz mümkün.
1: Otoyollarla hiç problem yok. Yani
0: Evet,
1: sıfır problem.
0: kesinlikle. Doğru.
1: Hani birazcık belki beklemek gerekiyor ama baktığımızda daha çok hani burada az önce Barış'ın da söylediği gibi Erdem Bey benim dikkatimi çeken şey örneğin kış tatilinde, sömestrde çoluğu çocuğu arabaya koyup Ankara'dan işte Kars'a giden kişiye elektrikli arabasıyla yeterli ki Kars'a gidiyorsa yüklüdür ya da yüklü gelecektir yani hani ya Evet.
0: da işte Erzurum'a ya da Diyarbakır'a Malatya'ya fark etmez. Gelecekse geri gelecekse yüklü gelecektir. O altyapıyı hazırlayabilmek galiba ve Kesinlikle. anladığım kadarıyla çok sayıda da özel şirket de var Türkiye'de bu şekilde
1: Evet.
0: şey açabilen, istasyon açabilen. Ben Erdem Coşkun Türkiye Teknolojileri Geliştirme Vakfı iklim öncüsü Erdem Coşkun Yüksek Mühendis konuğumuz. Ben bir şey daha sormak istiyorum bu motor teknolojileri konusunda özellikle. Çünkü az önce programın başında da gündem oldu. Şimdi milli motor üretmek evet içten yanmalı motorlarda çok fazla çalışma var. Füze motorları konusunda çalışmalar var. Ama bu elektrik motorunda da bir milli motor üretme konusu var mı? Yani bir patentlendirme süreci var mı? Az önce küçük bir kısım bahsettiniz. Özellikle bu işte hani teknolojiyi çeşitlendirme,
2: Bu sonuçta bir sargı

0: sistemi üzerinden yürüyor, öyle ya da böyle. Yeni teknolojiler geliştirme konusunda çalışmalar var mı?
1: Kesinlikle çok güzel soru, teşekkürler. Yani motor geliştirmek aslında bir ülkenin mühendislik kapasitesinin en somut göstergelerinden biri olarak yorumluyorum. Çünkü bu iş malzeme bilimi, üretim teknolojisi, yazılım ve test altyapısının birleştiği çok disiplinli bir alan. Ama bunun bir de stratejik boyutu var. Özellikle bu elektrikli araçlar olabilir. Savunma sanayisindeki motorların kritik bir bağımlılık noktası olduğunu yakın dönemde özellikle gördük. Bu kapsamı yenilenebilir enerjiden tutun elektrikli araçlara, işte insansız hava araçlarındaki alternatör jeneratörlerden tutun da savunma sanayindeki servo motorlara kadar her alanda bunu genişletebiliriz. Yani ülkeler kritik stratejik alanlarına yatırım yapıyor. Yatırım yapan ülkeler de bu ekosistemde ayrışıyor. Türkiye'de kesinlikle buna kafa yoran çok değerli mühendisler olduğunu ve ilgili çalışmaların olduğunu biliyorum. Kendim de ekran takip ediyorum. Burada özellikle TÜBİTAK, TEİ, Aselsan gibi ülkemizin nadide kuruluşları, yine keza Watt Motor gibi kendi şirketim özellikle bu alanlarda çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Elektrikli motorlar aslında tam da bu noktada bize yeni birer fırsat alanı da yaratıyor. Çünkü konu birazcık da iklim dönüşümüyle de alakalı bağını söyleyeyim. Yani ulaşım sektörü global karbon emisyonlarının yaklaşık %25'ini oluşturuyor. Elektrikli araçların payı hızla artıyor. Belki de biz satış rakamlarıyla bunu tekabül ediyoruz ama toplam araç belki de hacminin içerisinde hala %10'ları göremedik. Konveyörlerde, asansörlerde, fan, klima, pompa derken her ekosistemde birer motor var. Ama kendi gözlemlerinden yakından sahadaki dönüşümden söyleyeyim. Örneğin motor teknolojisinde E5, E6 teknolojiler var. Asenkron motorlar dediğimiz kısımlarda E4 enerji verimlilikleri çok uzun zamandır var. Ama piyasaya çıkıyoruz. Biz E1, E0 bile diyemeyeceğimiz verimsiz motorlara karşın sınırlı aksiyonlar alabiliyoruz. Yine bu da ekosistem dönüşümü. Sonuçta orada bir yeşil finansman olması lazım, bir cazibesi olması lazım. Bunu anlatmak gerekiyor. Özellikle biz de TTGV'nin de enerji alanındaki iklim öncüsü olarak gördüğüm tabloyu şu şekilde yorumluyorum aslında. Daha yolun çok başındayız. Her alanda çok büyük potansiyel var. Özellikle bilinçli kullanıcılar, toplumlar ve doğru yatırımlarla bu dönüşüm sadece çevresel bir durumdan ziyade aynı zamanda ekonomik bir fırsata da dönüşebilir.
2: Tüm bu güzel açıklamalar için teşekkür ediyorum. Genel olarak baktığımızda Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı, özellikle hidrokarbonlarda dışa bağımlılığı göz önünde bulundurulduğunda tüm bu söyledikleriniz Türkiye'nin geleceği açısından son derece olumlu, son derece ümit verici ve belki de ilerleyen süreçte Türkiye'nin savunma sanayisinin önemli bir kısmını oluşturacak alanlarda da yeni gelişmeleri gebe olduğunu gösteren bence çok güzel gelişmeler. Bunun çevresel faktörleri ve çevresel faydaları ayrıca bizim için umut verici. Günümüzde iklim değişikliğinin yol açtığı felaketler düşünüldüğünde umarız her şey daha da güzel olur. Türkiye'de bu alanda yerini sizin gibi genç mühendislerle, ileriye bakan ve yenilik oluşturan genç mühendislerle inşallah daha güzel günleri görür diyoruz.
0: Evet, yani programın başında da söyledik. Erdem Bey'e de teşekkür ederiz. Gittikçe artıyor elektrikli araçlar ve bu konuda gelişmeye ihtiyaç var açıkça söylemek gerekirse. Çünkü çevremize baktığımızda artık daha serin kışlar
2: Evet.
0: geçirmek istiyoruz. Özellikle iklim değişikliği dünyanın en büyük problemlerinden bir tanesi. Her ne kadar çokça göz ardı edilse de Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı da bu konuda birçok çalışma yapıyor. Sizler de bu çalışmanın içerisinde yer alıyorsunuz. Efendim, Yüksek Mühendis Erdem Coşkun konuğumuzdu bugün. Kendisiyle elektrik araçları konuştuk. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Çok sağ olun.
0: Sağ olun. Barış, eklemek istediğim bir şey var mı acaba?
2: Efendim biz teşekkür ediyoruz konuğumuza.
0: Evet, sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gündem Enerji programında bir kez daha sizlerle birlikteydik. Belirttiğimiz gibi Türkiye Teknoloji Vakfı Geliştirme Vakfı İklim Öncüsü Yüksek Mühendis Erdem Coşkun konuğumuzdu. Elektrikli araçları ele aldık ve biz gazeteciler Barış Sağlam ve Mahmut Gürer programda kendisine eşlik etmeye çalıştık. Çünkü oldukça doyurucu bilgiler verdi bize. Efendim, teknik yönetmenimiz Furkan Özdemir sesimizin size ulaşmasını sağladı. Yine aynı şekilde yapımcımız Gülşen Ayvaz programımızı hazırlanmasında bize de destek oldu diyelim. Tekrar görüşmek üzere Gündem Enerji'den. Kendinize iyi bakın efendim.
3: Gündem Enerji.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün sırıkla atlamanın sınırlarını her yarışta biraz daha yukarı taşıyan Mondo lakaplı ünlü İsveçli fenomen atlet Armand Duplantis'ten söz edeceğiz. Duplantis'in hikayesi arka bahçesinde sırıkla atlama minderi olan bir evde adeta bu branşın içine doğarak başladı. Henüz çocuk yaşta kırdığı yaş grubu rekorlarıyla bir proje çocuk gibi görünse de büyüklüğünü sahadaki benzersiz tekniği ve hızıyla kanıtladı. 2020 yılında efsanevi Renault Lavillen'in 6.16 metrelik dünya rekorunu tarihe gömdüğünde henüz 20 yaşındaydı. O günden bu yana Duplantis, Sergey Bubka'nın o meşhur rekoru santim santim geliştirme geleneğini devraldı. Onun sırıkla yüklenişindeki patlayıcı güç ve barın üzerinden süzülürken sergilediği kusursuz estetik, atletizmi ve yüksek atlamayı adeta bir fizik şölenine dönüştürdü. Ünlü atletin kariyerindeki başarılar artık saymakla bitmiyor. Olimpiyat şampiyonlukları, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları. Ancak Duplantis'i özel kılan her yarışta kendini aşma tutkusu. Bugün 6.20 metrenin üzerindeki yükseklikleri sanki sıradan bir antrenman yapıyormuşçasına kolaylıkla geçmesi rakiplerini ikincilik yarışı yapmaya mahkum ediyor. Duplantis, modern atletizmin en büyük efsanelerinden biri olarak insan limitlerinin nerede bittiğini sorgulatan bir fenomen konumunda bugün. Onun katıldığı her yarışmada dünya sadece yeni bir rekorun kırılmasını değil, bir efsanenin de yeniden spor tarihine yazılmasını istiyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodi Rüzgarı dinliyorsunuz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar.

Endeksi ve daha fazlasını Türkiye'den Bakış'ta inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uygularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: La seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3. Haberler. İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. ABD, İran'ın güneyindeki Bender Abbas yakınlarında askeri hedefleri vurdu. Washington yönetimi saldırının gerekçesini Amerikan güçleri ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdit olarak açıkladı. İran'da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyurdu. İran basını bölgede ABD'ye ait bir uçağın düşürüldüğünü yazdı. Washington iddiayı yalanladı. Soykırımcı İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Ateşkese uymayan İsrail unsurları Kurban Bayramı'nda da bombardımana devam etti. Bayramın ilk iki gününde saldırılarda can kaybı 16'ya yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Cezayir ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi. AK Parti 16, MHP ise 7 partiyle bayramlaştı. Bayram sohbetlerinde birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurban pazarlarında satılamayan kurbanları Et ve Süt Kurumu'nun satın alacağını açıkladı. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda üreticilerimizi mağdur etmeyeceğiz dedi. Bakan Yumaklı, satın alım işlemini 1-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşeceğini belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu söyledi. İhracatta olumlu tablonun sürdüğünü vurgulayan Bolat, Haziran'da 4-5 milyar dolarlık ihracat artışı sağlayacağız dedi. Alınan tedbirler sayesinde Türkiye'nin enerjide arz sıkıntısı çekmediğini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2015'te Fenerbahçe futbol takımının otobüsüne yönelik silahlı saldırı soruşturması ile ilgili soruyu yanıtladı. Ülkemizde hiçbir şey kapalı kalmasın, açıklansın, araştırılsın dedi. Bakan Aşkınbak açıklamayı Rize'deki bayramlaşma programında yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Sanayi'nin önemli projelerinde olan Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin son harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamladığını duyurdu. Böylece Milli Hava füzelerinin doğrulama süreci geride bırakıldı ve seri üretim süreci başladı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk hızlı treninden yeni hız rekoru geldi. Milli elektrikli hızlı tren saatte 240 kilometreye ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır dedi. 1 Haziran'da yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ise başka bir tarihe ertelendi. Memleketi Manisa'da konuşan Özgür Özel yeni bir parti kurmayacaklarını açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına da cevap verdi. Kemal Bey avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin. Tedbir kararı kalksın. 40 gün içinde kurultayımızı yapalım dedi. Bolu Valiliği 2026 yılı Kurban Bayramı tatili nedeniyle büyük şehirlerden çıkış yönünde trafik yoğunluğunun artmasının beklendiğini açıkladı. Açıklamada vatandaşların güvenli seyahat etmesi, trafik sıkışıklığının azaltılması ve kamu düzeninin sağlanması